İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Haberleri sunduk.

Başkalarının Şarkıları 2. Bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Defne Gamze Yapar, Gönül Işık Yenersu, Fuat Zafer Ergin, Leman Işıl Yücesoy, Itır Sumru Yavrucuk, Seçil Şenay Gürler.

Gönül, eşinin ilgisini çekmek için dış görünüşünü sık sık değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Bunu başaramayınca düştüğü boşluk, onu çeşitli arayışlara sürüklemektedir. Her sene girdiği üniversite sınavları da bunlardan biridir.

0: Evet, bir tanem. Evet. Evet hayatım. Ha,
1: kadıncağız aklını mı yitirdi ne?
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Giyindi, süslendi.
0: Benimle aynı fikirde yemek olman ne kadar güzel.
1: Allah Allah. Sanki karşısında Fuat Bey varmış gibi.
0: Evet, bazıları uyum diyorlar buna.
1: Allah Allah.
0: Bazen kavga etmeyi özlüyorum desen yalan olmaz.
1: Şşşt.
0: Uslu ol pisi. Babayla baş başa yemek yiyoruz. Seninle sonra ilgilenirim. Bazen düşünüyorum da sana çok çocuksu geliyorum, öyle değil mi? Konuşkan olmamdan da pek hoşlanmıyorsun. Ama iki kişi de susunca o sessizlik... Nasıl dayanıyorsun o sessizliğe? Gördün mü yaptığını pisi? Sandalyeyi devirdin. Defne!
2: Buyurun, buyurun Gönül abla.
0: Masayı toplayabilirsin. Fuat Bey yemeğe gelmeyecek.
2: Aa, yine mi?
0: Bir toplantısı varmış.
2: Bir şey yememişsiniz siz.
0: Perhizdeyim Defne.
2: Peki efendim, hemen topluyorum.
0: Arabayı getirdi mi tamirci?
2: Evet, sabah siz uyurken. Anahtarları da bana bıraktı.
0: İyi, ben dışarı çıkacağım.
2: Eğer işim yoksa haftalık iznimi bugün alabilir miyim?
0: Al tabii. Neden bugün?
2: Çocuğu rahatsızmış da beraber hastaneye...
0: Başkalarının çocuğundan sana ne?
2: Yok, çok rica ettiğim...
0: Bir çocuklarına bakamıyorlar yani.
2: Ben de öyle dedim.
0: İyi, tamam, git nereye istersen.
2: Sağ olun, çok iyisiniz.
0: Hadi pisi, gel. Çıkalım, işimiz var.

0: Her şeyden nefret ediyorum. Artık hiçbir şeye dayanacak halim kalmadı.
1: Dur Pisi, dur. Araba kullanırken kucağıma gelemezsin.
0: Tasmanı kapı kulbuna bağlayınca hep böyle huzursuz olursun, değil mi?
1: Neyse ki geldik.

Evet Fuat Bey. Bakalım toplantıdan kimlerle çıkacaksın? Tamam Pisi, gel kucağıma şimdi, hadi gel. Şu siyah gözlüklerle beni kimse tanıyamaz. Arabada, kuytuda. Of, kim bilir kaç saat bekleyeceğim burada. İşte Fuat çıktı. Yanında da bir kadın var. Keyfi pek yerinde. Hani toplantı vardı. Yanılmış olmayı ne çok isterdim. Keşke yanılmış olsaydım.

0: Bu gazetelerde de okuyacak bir şey kalmadı artık.
1: Birer kahve içer miyiz şekerim? Defne izinli, ben yapayım.
0: Ya boş ver, boş ver. Canım istemiyor.
1: Peki canım. Toplantın nasıl geçti?
0: Ne? İyi geçti.
1: Şirket binasında mıydı?
0: Evet, her zamanki gibi.
1: Demek her zamanki gibi.
0: Neyin var kuzum? Beni sorguya çeker gibisin.
1: Yok yok, hiçbir şeyim yok. Benim neyim olabilir ki?
0: Neden üzerine doğru düz bir şeyler giymiyorsun? Sen bak üşüteceksin yavrum böyle.
1: Ne zamandır beni düşünür oldun?
0: Bak canım, yorgunum. Lütfen ha?
1: Bu kadarı da... Artık bu evin mobilyalarından sıkıldım.
0: Gene mi?
1: Evet gene. Şu sıralar beyaz moda.
0: Ama bundan öncekiler beyazdı.
1: Ya da uçuk mavi.
0: Ha, uçuk mavi.
1: Evet, uçuk mavi. Çok sıkılıyorum bugünlerde.
0: Evet, çok sıkılıyorsun.
1: Her söylediğimi tekrarlamaya başlama gene. İnsan yerine koymuyorsun beni.
0: Seni anlayamıyorum. Ne oldu şimdi?
1: Yeter artık, yeter. Yeter, her şeyden bıktım. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni sevmiyor.
0: Hayda. Tamam be ama.

0: Buranın kurabiyeleri çok güzeldir. Yesene.
1: Yok yok Leman, ben yemeyeceğim.
0: Çok şaşırdım beni aradığında. Aylardır görüştüğümüz falan yoktu.
1: Sahi niye aramız bozulmuştu bizim, hiç hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum ama önemli değil. Ama Seçil'e bir daha teyzenin yüzüne bakmam demiştim.
1: Değer mi? Sen benim çocukluk arkadaşımsın.
0: Ne dostluklar bitiyor. Üstelik bir hiç yüzünden.
1: Son zamanlarda herkese karşı kırıcı olduğumun farkındayım.
0: Dünya işleri, hepsi geçer.
1: Canım, bana karşı hep anlayışlı oldun.
0: Başka nedir ki şekerim? Herkesin hayatı kendine.
1: Leman, seni aradım çünkü... Bilmem ki niye böyle ikide bir kör düğüm oluyorum.
0: Bilmez miyim? Her şeyi ciddiye alırsın. Geniş ol, geniş. Aldırma, biraz da boş ver.
1: Bu o kadar kolay değil.
0: Paran var, güzel bir evin var, araban var, yazlıkların var, yakışıklı bir kocan var.
1: Ben de sana içimi dökebileceğimi sanmıştım.
0: Pireyi deve yaparsın. Ah, bunlar bende olacaktı. Kocanı görenler ah çekiyor, kıymetini bil.
1: Ben de pasaklı yüzüne bakılmaz bir kadın değilim herhalde, değil mi? Ona kendimi beğendirmek için yapmadığım kalmadı ama gene de başka bir kadın.
0: Ne olmuş yani? Tek aldatılan eş sen misin?
1: Böyle konuşma.
0: Konuşurum. Benim kocam da kendi havasında. Doktor karısıyım, aldırmam. Keyfime bakıyorum, yaşamaya bakıyorum, yiyip içip geziyorum.
1: Ama bana yetmiyor.
0: Ne düşünüp de başını ağrıtacaksın ha? Şunun şurasında ne kadar yaşayacağız ki? Ömür kısa.
1: Öyle olabilir ama önemli olan nasıl yaşadığın.
0: Boş ver. Bana bak, bana bak. Aklını başına topla artık.
1: Bazen düşünüyorum da. Ayrılsam şu adamdan.
0: Ne dedin, ne? Ne dedin?
1: Ama yapamam ki.
0: Boş şeyler düşünüyorsun, boş.
1: Onu bıraksam diyorum. Mal varlığımı, şirketteki hisselerimi çeksem.
0: Sensiz bir hiç olur Fuat. Ortada kalır.
1: Acı çektiğini görsem.
0: O zaman sen de acı çekmeyecek misin ayol?
1: Bilmiyorum. Artık onu sevip sevmediğimi de bilmiyorum.
0: Bu herkes de aynıdır. Zamanla alışkanlığa dönüşür.
1: Galiba ona bir çocuk veremediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Dile getiremediğimiz bir sorun oldu bu aramızda.
0: Lisedeyken hep bir kızın olsun istediğini söylerdin. Ona cici elbiseler giydirip parklarda gezdireceğinin hayalini kurardın.
1: Yıllar aktı gitti. Hep ümit ettim. Düşünsene, Fuat da istemez miydi bir kızı olsun ya da oğlu?
0: Onun için çocuk paradan önemli olsaydı bugüne kadar yanında kalır mıydı sanıyorsun ha?
1: Ya beni sevdiği için yanımdaysa?
0: Onun için mi adamın gömleklerinden sık sık ruj lekeleri çıkartıyorsun ha?
1: Ne?
0: Telefonlar arar aramaz ilk söylediğim bu değil miydi?
1: Çok acımasızsın.
0: Hayat acımasızdır şekerim.
1: Korkutuyorsun beni.
0: Toz pembe bir dünya yaratıp içine saklansan dahi gerçeklerden kaçamazsın.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yaşayacağımı da.
0: Her şey avuçlarının içinde, bir de yakınıyor. Ah, ben olacaktım. Bugünlerde benim de kafam pek yerinde değil aslında. Gel seni bizim kulübe üye yapalım. Oyalanırsın. Ne dersin?
1: Bakalım, bir düşüneyim.
0: Hadi. Hadi şundan ye bir parça. Bak çok güzel.
1: Yo yo, yemem. Çok teşekkür ederim. Şişmanlıyorum, hayır.
0: Ölçülerine hiç dikkat etmiyorsun artık. Bu konudaki özenini bırakmış gibisin. Ha? Hadi ye, hadi.
1: Yok, yemem dedin.
0: Bak istersen benim gittiğim zayıflama salonuna gel. Çaresine baksınlar.
1: Onu da denedim. Hiçbir işe yaramıyor.
0: Su içsen yarıyor değil mi?
1: Bak Leman, bugün beni çok incitiyorsun ama.
0: Tamam, tamam, tamam. Gittikçe daha alıngan oluyorsun, farkında mısın? Neyse, hadi. Hadi kalkalım. Çocukları okuldan almam lazım.
1: Ben de seninle geleyim. Okul bahçesindeki o cıvıltı hep hoşuma gitmişti.
0: Ha şöyle. Sonra da seni oyun arkadaşlarımla tanıştırırım.

0: Evet, işte gönül. Size hep sözünü ederdim ya.
1: Hoş geldiniz.
0: Geç alın şöyle, geç.
2: Şöyle buyurun.
3: Teşekkür ederim.
1: Son oyunda 6 milyon içerideydi. Oh. Ama hiçbir şey değil. Hem kaybedeceksin ki statin olacak.
0: Gördün mü bak? Oyun olsun diye işte.
3: İyi ama 6 milyon diyor baksana.
0: Boş ver şekerim.
4: Tabii. Onlar oyuncu falan değil. Ben 3'ün üzerine hiç çıkmadım.
3: Gene de çok.
4: Şu pintilikten vazgeç artık. Üstüne başına olsa, yurt dışına olsa siparişleri verirdin değil mi?
3: O başka. Neyse sen beni boş ver.
1: Poker bilir misin?
3: Yok hayır bilmem. Yani sadece adını.
1: Ya. Peki Biriç?
3: Onu da ama Leman öğreteceğine söz vermiş.
0: Akıllıdır. Çabuk kapar.
1: Göreceğiz, göreceğiz. Şimdilik pişti çalışsın.
5: Pişti alfabe.
1: Alışırsın şekerim.
3: Bunlar beni küçümsüyorlar mı?
0: Alışırlar şekerim. Sen de alışırsın. Maksat gönül birliği.
3: Hepsi koca yorgun öyle mi? Benim gibi.
0: Bir araya gelip oyuna başladık mı ne koca ne başka sorunlar kalıyor.
3: Ama ben böyle kaçmak istemiyorum. Sorunumu unutmaktansa üstüne gitmeliyim ve çözüm aramalıyım.
0: Aman hep böyleydin. Öğrenci ruhlusundur. Neyse benden bu kadar şekerim. Daha ne yapayım?
3: Hiçbir şey. Şimdi ben buradan sessizce kaçıyorum, tamam?
0: Sen bilirsin.
1: Aa, çocuk gibi mızıkçılık yapma.

Nerede? Nerede bu kırmızı şal? Bu kız da gün aşırı izin almaya başladı. Kırmızı şalı bulamıyorum bir türlü. Onsuz akşam yemeğinde giyeceğim kıyafetin hiçbir anlamı kalmaz. Şş, sus! Çekil ayağımın altından pisi! Ha, tamam, işte buldum. Aynaya bakalım.

Güzel. Bu şal bana uğur getirecek bizi. Göreceksin, uğur getirecek. Alo? Sen misin Fuat? Geç mi geleceksin? Kaçta? Demek belli değil. Yo. Ne olsun? Görüşürüz. Bu kadar da fazla artık. Beni hiç umursamıyor, hiç. Bu gidişle yakında telefonla bile haber vermeyecek. Aklımı kaybedeceğim. En iyisi bir ilaç alıp uyumak.

0: Defne, şu kadıncağızın haline bir baksana.
1: Ay aman, dur yavaş. Yavaş, gürültü etmeyelim Itır. Bak gene kanepenin üstünde dert topuymuş.
0: Fuat Bey eve artık uğramıyor galiba.
1: Son günlerde bir geliyor bir gelmiyor. Ben de anlamadım.
0: Bak kızım, bunların sonu ayrılık.
1: Onların işine akıl sır ermez.
0: Geldiğinde de patırdı da çıkarıyordur ha?
1: Yoo, ortada bir şey yokmuş gibi davranıyor.
0: Ah canım, çok sabırlı kadınmış.
1: Artık sabrından mı, çaresizliğinden mi, yoksa ne yapacağını bilemediğinden mi? Artık nedense işte.
0: Aa, sus, ben bir yandan işe başlayayım.
1: Tamam.
0: Ay, eğilirken çok fena ağrıyor.
1: Aman dikkat et. Dur, dur, ben de çayı demleyeyim. O televizyonda öyle 24 saat pır pır çalışıyor.
0: Bak kızım, bak şuraya ben çiziyorum. Nah, bu kadın bunalımda.
1: Uyandım.
0: Hemen eline televizyonun kumandasını aldı.
1: Ay, yok ama bu saatte onun seyrettiği filmler yok.
0: Sus kaldı, geliyor, eyvah. Hiç yoktan azarlamasın.
2: Çay hazır mı?
1: Hemen Gönül abla.
2: Öyle dizlerini yere dayamadan çalış. Madem çocuk istiyorsun, hasta masta olmadı.
0: Gönül abla merak etme, ben kendime dikkat ederim. Hem acı patlıcanı kırağı çalmaz, dayanıklıyımdır.
2: Tamam, peki peki. Çayıma bir dilim limon koy Defne. Üzerimde bir kırıklık var bugün.
1: Aspirin de getireyim mi, iyi gelir.
0: Ablacığım, bir şey mi üzüldünüz? Bugün biraz...
1: Itır. Tamam. Ne tembihlemiştim ben sana? Saygıda kusur ediyorsun.
2: Sorun değil, bağırışmayın.
0: Yani sizi sevdiğinden aslında ablacığım.
2: Ne bir halin senin ha? Elini yüzünü morarmış görmekten bıktım senin artık. Gene mi merdivenden
0: yok,
2: düştün?
0: Yok, şey oldu abla.
2: Bana bak, şu kocana söyle, seni tartaklayacağına doğru dürüst bir doktora gidip sorununuza çözüm bulun. Çözüm var mı bir bakın.
0: Ablacığım, bir türlü dinletemiyorum ki.
1: Ama her şeyin bir yolu vardır, değil mi Gönül abla?
2: Hı. Oo, ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsınız. Ama ben bu kadar yememeliyim.
1: Aa, size kilo da yakışıyor.
2: Saçmalama, her şey kıvamında güzel. Bırakın bakayım işinizi, gelin buraya hadi. Gelin.
1: Yok yok, katiyen olmaz. Sizinle birlikte masaya oturamayız.
2: Aa, sen de kendini benim gibi dizilere iyice kaptırmışsın anlaşılan.
1: Bilmem ki ama.
2: Hadi hadi, uzatmayın ya. Gelin buraya.
0: Vallahi.
2: Koyun kendinize birer çay, hadi. Oy. Şu nefis reçelleri de uzaklaştırın benden. Ay. Bakın bunların hepsi bitecek. Ay. Tamam mı? Hadi yiyin.
0: Allah, ben bitiririm.
2: Evet, vallahi. Hiçbirini gözüm görmesin. Hadi.
0: Biraz da benimkine götürsem mi?
2: Olmaz. Olmaz. Sana el kaldırdığı sürece bana onun adını anma.
1: Ya.
3: Doğru.
1: Ay, ay, elime sağlık. Ay, omlet pek güzel olmuş.
2: Ne kadar yavaş yiyorsun. Bitirin artık şunları.
0: Tamam, açıyorum. Tamam.

0: Yine akşam. Yine koskoca yemek masasında yalnızım. O belki de şimdi kalabalık sofralarda gülüp eğleniyor. Ya da bir kadınla baş başa. Artık beni hiç umursamıyor. Bunu bir de ben yapabilsem.
1: Odama çekiliyorum Gönül abla. Bir isteğin var mı?
0: Yok yok yok canım. Böylesine bir yalnızlığa artık.

0: katlanamayacağım. Ablamı arasam?
1: Yo yo. O beni hiç anlamadı.
0: En yakınım ama nedense zora düştüğümde hiç destek vermedi. Artık çok geç. Ama Seçil'e telefon edebilirim. Sesini duymak iyi gelecek bana. Seçilciğim merhaba.
2: Ah teyzeciğim, nasılsın?
0: İyiyim iyiyim, çok iyi. Ne yapıyorsun?
2: Biz de dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk. İstersen seni de alalım.
0: Yok yok, eğlenmenize bakın, görüşürüz canım.
2: Yarın ararım seni.
0: İyi geceler canım.

Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenara düştü. Dayanır mı? Şişedir bu. Rehi sengisare düştü. Şeyh Galip Dede'nin bir şiirine, Dede Efendi'nin yürük semai. Faruk Salgar'dan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Hüzzam makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Refik Fersan'ın Mahur makamındaki eserini Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz şimdi. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Latif Ağa'nın mahur eserini Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Telif edebilsem feleği ah emelimle, dünyayı feda eyler idim maha salimle.

Nesrin Sipahi'yi Hacı Arif Bey'in mahur eserinde dinliyoruz. Gösterip ayare lütfun, bizlere biganesin. Bir vefa görmek ne müşkil aşıka cananesin.

Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. Muhannetin kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince. Karacaoğlan'ın bu şiirine Saadettin Kaynağ'ın mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'nın o güzel yorumundan dinliyoruz şimdi.

Güftesi Fakih Fakılar'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait mahur eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eser var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz bu eseri. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait mahur eseri Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz şimdi. Sevda seline kapıldı gönül, yeni bir aşka kapıldı gönül, yandı gönül, mest oldu gönül, uslanmadı gönül.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam şarkısı. Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Eserin hemen öncesinde Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekletiyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Mevsimler gelip geçiyor, sen gülüyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Sıradaki Hüzzam şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Ait Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede. Nerede saki, ehli dil yok meclisi meyhanede.

0: Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı var sırada. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni. Öğren, Allah aşkına öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel, Mecnun'a döndürdün beni.
1: Sen...

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Hattında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağım. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Hürzan bestesi. Müzeyyen Senar'ın sesinden, yorumundan son eserimizi. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, hıçkıran dalgaların haline bak da beni an. Ne kadar sevmese gönlün, bana sendin acıyan, inleyen dalgaların haline bak da beni an.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz sevgili dinleyenler. Başladık aileceden. 1 Mayıs Pazartesi bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Adem Karaman teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün iki telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Engelleri aşan iki başarılı kadın. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi para badminton'da temsil eden Emine Seçkin ilk konuğumuz. ...2012 Almanya'da yapılan Avrupa teklerde ve çift bayanlarda ikincilik, Tokyo 2020 Paralimpik oyunları, tekerlekli sandalye paralimpiyatları dördüncülüğü, 2014, 2016, 2018 teklerde Avrupa birinciliği, daha birçok belki sayamadığımız başarı, altın madalya, birçok uluslararası bileceğine en güzel örneklerden biri Emine Seçkin. Biz de kendisiyle de sporla nasıl tanıştığından yaşıyor. 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik zedelenmesi nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlıyor Neşe Aydemir ve sporla ve dansla aslında hayatını oldukça farklı bir yere taşıyor. Aslında öncesinde de spor vardı hayatında ama sonrasında tekrar nasıl başladı? Ardından bu dans şampiyonluğu nasıl geldi? Tekerlekli sandalyede dans projesi nasıl bir proje? Hepsinden bahsedeceğiz kendisi. Ailece başladı. İlk konuğumuz Emine Seçkin. Telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle tüm başarılarınız için sizi tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sizin spor...

0: Bu arada iki tane oğlum var. Büyük oğlum biraz küçükken onun yanına gidiyorduk. O esnada işte bu nedir sandalyeyle alakalı, bu nedir ne değildir, bu nasıl sürülüyor falan derken kendimi bir anda basketbolda buldum. Bayağı milli takımına seçildim. Fakat tabii çok deplasmanlı olması biraz yorucu geldi bana.
1: Evet.
0: Ve çocuğumun da küçük olması münasebetiyle o çok hitap eden bir spor dalı olmadı. Fakat ben basketbol oynarken paralimpiyon ülkemize yeni gelmiş ve hiç bayan önemli Selçuk Üniversitesi'nde engellilerde spor dersine giren bir antrenörüm geliyor. Öğrencilerini toplayıp gelip bizim basketbol maçlarımızı izletiyordu. O esnada geldi, kendisi bir bayan sporcuya ihtiyacı olduğunu ve benim yapabileceğimi söyledi. Böylelikle para badmintona
1: olsun bu arada.
0: çok çok
1: Bir gün
0: teşekkür
1: geçti
0: ederim.
1: ama. Evet.
0: Olsun olsun çok teşekkür ediyorum. Bir yıl sonra para badmintona başladım ve Türkiye'de ilk bayan sporculardan bir tanesiyim. Böylelikle para badminton serüveni.

0: ne girmiş oldum.
1: Şahane. Nasıl ilerledi sonra? Yapamayacağım, aslında olmayacak gibi, çok zorlanıyorum diye düşündüğünüz oldu mu mesela?
0: Aslında beni tek zorlayan nokta çocuklarımın küçük olmasıydı.
1: Evet.
0: Ama diğer türlü gerçekten çok sevdim. Severek de yaptım. Emek verilmesi gerektiğini de çok emek verilmesi gerektiğini de biliyorum. Oldu. Eşimin de ilk 2010 yılında İsviçre'ye gittik. İsviçre'de benim kategorimde 4 tane sporcu vardı ve ben 4. oldum. Diğer giden bütün arkadaşlarımın hepsi derece yaptılar. Ben yapamamıştım. Biraz da o tetikledi tabii, arkama da eşimin desteğini alarak. Yani nasıl olurdu hani herkes derece yapıp ben yapamadım. 4 kişi de 4. olunur hırsıyla bu yola çıktım diyebilirim.
1: Aslında bu şu da olabilirdi. Vazgeçmenize de sebep olabilirdi. Siz de tam tersi olmuş. Hayır, ben bunu
0: Evet.
1: başaracağım demişsiniz.
0: Evet, evet, evet.
1: Sonrasında neler oldu? Sonrasında gerçekten, çünkü büyük başarılara imza attınız. Nasıl o raddeye gelindi?
0: Sonrasında ise katıldığım turnuvalarda tabii başlarda yine bu şekilde devam etti ama ben hiç vazgeçmedim. Çok çalıştım. Gerçekten çok, çok emek verdim. Çok uğraştım. Çalışıyorum ben. Gündüz işte kamuda çalışıp akşam iş çıkışı antrenmana gittim. Antrenmandan geldim. Anne oldum. Ev
1: Ya
0: kadını
1: ne
0: oldum.
1: kadar zor. Evet.
0: O kadar yoğun bir sürecin içerisinde. Ama hiç vazgeçmedim. Çünkü hem antrenörüm, hem eşim, hem ailem bana o kadar inandılar ve o kadar desteklediler ki ben bunu yapmak zorundayım moduna soktular ve ben de gerçekten bunun için hiç emeğimi esirgemedim, girdim. Ondan sonra katıldığım bütün turnuvalarda da artık üçüncülükle başlayan dereceler birinciliklere, şampiyonluklara, Avrupa şampiyonluklarına, dünya derecelerine, hatta paralimpik dördüncülüğüne kadar uzandı.
1: Evet. Olimpik oyunlarında yer aldı, değil mi?
0: Evet. İlk sporcu, ilk katılan sporculardan bir tanesi de benim.
1: Evet. O ki babanızı kaybettiğiniz.
0: Oraya katıl. Aslında şöyle söyleyebilirim. Her zaman şöyle bir duam vardı. O kadar çok emek verdim ve çocuklarımla beraber o kadar çok kaldık, o kadar hasret kaldık, o kadar özdeştik. Dua ettim. Ne olursun Allah'ım, bir kere hani bu paralimpik oyunları görmeyi bana nasip et. Hani canımı alacaksan ondan sonra al.
1: Ama
0: Evet.
1: Allah korusun, Allah uzun ömürler versin tabii ki, daha nice
0: Amin.
1: başarılarınız olsun. Ama o ne kadar istediğinizi bilen bir cümle aslında.
0: Alo.
1: Duyuyorsunuz bizi değil mi? Bu
0: Evet.
1: aslında ne kadar istediğinizi belirten bir cümle. Tabii ki bambaşka başarılar olacak, bambaşka güzellikler olacak. O kadar istediniz ki gittiniz oraya ve...
0: Aslında çok şöyle de bir şey, buradan da şöyle bir ders çıkardım. Aslında çok istediğiniz bir şeyin hayırlısıyla nasip olmasını dilemek
1: Evet.
0: gerekiyormuş. Ben çok istedim. Allah bana nasip etti. Evet, oraya gittim. Ülkemi temsil etmenin büyük bir gururuyla gittim. Bizim oyunlar başlamadan 2 gün önce falan babamı kaybettik. Aslında ben duymadım. Onu bana söylemediler. Vefat ettiğini ben bir tesadüf sonucu öğrendim.
1: Sonrası da
0: Öyle,
1: zor, tabii ki.
0: evet, sonrası aslında hani o dönemin Sayın Bakanım hani gitmek istersem Renazlı'ya gidebilirsin, izin veriyoruz, şöyle izin alırız falan denildi. Ama şöyle bir düşündüm, Japonya'ydı, çok uzaktı. Yani o kadar yol gelmek, ben gelene kadar yani zaten babam toprağa konulacaktı.
1: Evet,
0: Ben
1: evet.
0: 24 saat sonra geldiğimde de ben o toprağı öpecektim. 10 gün sonra geldiğimde de ben o toprağa gidecektim.
1: Evet.
0: Eşimin, ailemin desteğiyle ben sağlık destekleriyle beraber orada kalmaya karar verdim. Kitledim onu içerime, yüreğime kitledim ve dedim devam etmen gerekiyordu. Babam olsaydı zaten bunu isterdi. Bunu... o vefat acısını yüreğime kitledim, yoluma devam ettim. Ama artık son üçüncülük, dördüncülük maçından sonra kaybettim. Dördüncü olarak kaldım tabii. Aslında bu bir kaybetme patlaması değildi maçın sonrasında. Bendeki sadece o birikmişliğin, acının birikmişliğinin vermiş olduğu bir patlamasıydı. Öylelikle ülkeme dördüncülükle döndüm.
1: Evet, umarız tabii bundan sonra çok çok daha güzel işlere imza atarsınız. Zaten birçok başarı var, birçok madalya var. Peki sizce spor olmasaydı sizin hayatınızda neler değişirdi?
0: Bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü zaten kamuda çalışan bir insanım. Klasik bir insan konumunda olurdum. Sabah işe gidip akşam evine gelen, evinde işte çoluğuyla çocuğuyla ilgilenen bir insan olurdum. Ve inanın şöyle engelliliğin vermiş olduğu o baskının altında çok daha fazla ezileceğimi düşünürdüm. Yani şu anda ben gerçekten sporla o kadar çok şey açtım ki, her şeyden öncesi bir özgüven patlaması yaşıyorum. İki evlatlarımın engelli bir anneden utanmaması gerektiğini hem öğrendim, bunu yaşıyorum. Üçüncüsüne gelince de gerçekten arkanızda hem size güvenen hem size inanan insanların varlığıyla bir yolda yürümek kadar güzel bir şey öğrendim. Bunu öğrendim.
1: Kesinlikle, ne kadar çok şey katmış spor size aslında. Belki şu an bu tarz sizin gibi durumda olan ama biz ne yapabiliriz ki diye düşünenler olabilir. Biz
0: tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Bedensel engelli olduğum için söylüyorum. Bedensel engellilik sadece hayatının yavaş ilerlemesini sağlıyor. Düşüncelerinin, hayallerinin, yapmak istediğin şeyleri yavaşlatmıyor maalesef. Ya, yeter ki peşinden koşmayı bilmelisin.
1: Kesinlikle. Bundan sonraki planlarınız neler?
0: Şu anda önümüzde en yakın bir 2028 Los Angeles oyunları var. 2027 yılında bir dünya şampiyonumuz var ve dünya şampiyonasının arkasında da bir Los Angeles oyunlarımız var. Şu anda zaten dünya rankinglerinde çok iyi bir yerdeyim. Dördüncü sıradayım dünya rankinglerinde yine. İnşallah Allah'tan herhangi bir mani sakatlık, ölüm zulüm olmazsa Los Angeles'ı garanti, %50 garantiledim diyebilirim. Los Angeles'ta inşallah artık bu bayrağı dalgalandırmak istiyorum ve son noktayı o bayrağı dalgalandırarak koymak istiyorum. Gençlere artık yol açıp gençlerin önünde bu başarıyı gençlere devretmek istiyorum. En büyük hayalim bu.
1: Evet. Peki şöyle bir badminton'a baktığımızda, iyi bir badminton ya da sizin alanınızdan baktığımızda iyi bir para badminton oyuncusu olmak için nasıl bir hayat sürmek gerekiyor? Neler yapmak gerekiyor? Nasıl çalışmak gerekiyor?
0: Ya her şeyden öncesi gerçekten performans sporu, bizim yapmış olduğumuz spor çok yorucu ve çok emek vermek gerekiyor ve çok nankör bir spor. Eğer siz onu bırakırsanız o sizi zaten çok çabuk bırakan bir spor dalı. Bunun için başta çok iyi ve bu işi bilen bir antrenörle çalışmak, iyi bir antrenman programı, disiplinli bir çalışma ve şunun bilincinde, her şeyden önemlisi şunun bilincinde olmak lazım. Bu bayrak uluslararası bir turnuvaya katıldığınızda bu bayrağın üstlerde olması gerekiyor. Evet. Bunun için kendinden daha fazla, bunun için savaşmak gerekiyor ve bunun için mücadele etmek gerekiyor. Ve ben şuna gerçekten çok inanarak yapıyorum. Diyorum ki Allah'ım, ne olur, ne olursun bu bayrağımız hep göklerde ve bizi siyasi anlamda istemeyen ülkelerin önünde olsun. Ve bunun için çabalıyorum ve bunun için çalışıyorum ve bunun için de başarıyorum.
1: Ne güzel, ülkemizi ne kadar güzel başarılarla gururlandırıyorsunuz. Ve dediğiniz gibi hem ülkemizi gururlandırıyorsunuz hem çocukları gururlandırıyorsunuz aslında. Onlar nasıl tepkiler veriyor?

0: Artık benim antrenörüm, benim yöneticim bir tane değil, birkaç tane diye
1: Ya,
0: bitirmişiz.
1: değil mi?
0: Tabii artık onların da dediğim gibi beklentisi kesinlikle hani ülkemizin ismini güçlendir, duyurmak, uluslararası arenada duyurmak ve bir Emine Seçkin'in varlığını oralarda görmek. Gerçekten dediğim gibi artık onlar benim bir antrenörüm gibi oldular. Bir önceki turnuvanın altında atıyorum gümüşle döndümse, bu turnuvada bronzla döndümse, bunu niye gümüşle kapatmadın? En az
1: Ay ne kadar
0: bunun
1: zormuş onlara hesap vermek. Vallahi
0: bu
1: antrenöre hesap vermek daha iyi.
0: onlar da benim antrenörüm oldu çünkü çocukluğunda spor salonlarında yetiştiler artık.
1: Ya değil mi? Onların
0: Tabii.
1: spora ilgisi var mı?
0: Yok, yok maalesef.
1: Maalesef diyorsun. Bir aileye demek ki bir siz bir de eşiniz yetiyor sporcu olarak.
0: Evet, öyle erkek çocuğu olunca onlar sadece futbol izlemekten zevk alıyor.
1: Bakalım belki ilerleyen dönemde onlar da böyle bir spor dalına ilgi duyup en azından bir hobi olarak da yapabilirler. O da güzel bir şey. Çünkü önlerinde iki güzel örnek var. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Emine Seçkin. Aktardıklarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir hayata, bir engelini dokunmuş olabiliriz. Onlara şöyle kısacık bir mesaj sunayım. Lütfen, lütfen siz kendinizden vazgeçmeyin. Siz kendinizden vazgeçerseniz, hayallerinizin peşinde koşarsanız, hayat sizinden çok çabuk vazgeçer. Siz mücadelenizi edin ve inanın hayat hep size güzellikler sunacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kapanış oldu bence. Birçok kişiye de ilham olan bir hikaye oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Paralimpik badminton milli sporcusu Emine Seçkin telefon attığımızdaydı sevgili dinleyenler. Ayrıca devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde tekerlekli sandalye dünya dans şampiyonu Neşe Aydemir telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, selamlar.
0: Merhaba. Neşe Hanım, sizin de farklı bir hikayeniz var. Siz aslında öncesinde de sporla ilgileniyordunuz, geçirdiğiniz trafik kazasından önce. Sonrasında evet, tekrar spora döndünüz. Aslında o süreç çok önemli. Nasıl oldu? Çünkü tamamen bırakabilirdiniz, vazgeçebilirdiniz ama siz dönmeyi tercih ettiniz.
1: Aslında şöyle, 2004 yılında trafik kazası geçirdim ben.
0: Evet.
1: Tekerlekli sandalyeyle nasıl yaşarımı öğrenmenin cevabını aramaya başladım ve bu cevabı da sporun içinde buldum. Bu işin bir okulu yok çünkü, evet, bir yerde öğrenemiyorsunuz. Spora ya da yeniden dönmek bu sorunun cevabı oldu benim için. Hı hı. Spordan önce. Sonrasında da zaten nasıl bağımsız yaşarım şekillenmeye başladı sandalye kullanmayı öğrendikten sonra. Ve ikinci eşikte dans. Dansla ayrı bir şey kazandım. Şöyle söz edebilirim. Yani hareketten, müzikten ziyade hep söz ettiğimiz farkındalık.
0: Neşe Hanım. Sanırım bağlantıda bir sorun var. Tekrar bağlanmayı deneyelim Neşe Hanım'a. Şimdi o arada ben tabii hikayeyi biraz daha anlatayım size. Kendisi de söyledi, 2004 yılında trafik kazası sonucunda omurilik zedelenmesi nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlıyor sevgili Neşe Aydemir. Ardından dediği gibi bu şekilde nasıl daha rahat yaşarım derken spora tekrar dönmeye karar veriyor. Ve Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde basketbol oynuyor bir müddet. Sonrasında tekerlekli sandalye tenisine başlıyor ve 2011'de milli forma giymeye hak kazanıyor. Ardından az önce de söylediği gibi tekerlekli sandalyede dans projesi başlıyor. Tam da orada kalmıştık. Bir kez daha başlayalım sohbetimize. Neşe Hanım, merhaba tekrar.
1: Tekrar merhaba, kesintiye uğradık sanıyorum.
0: Evet, öyle oldu. Devam edebiliriz tabii, tam da ben o kısma kadar getirdim tekrar. Dansla devam edebiliriz.
1: Evet, tekerlek sandalye dans projesi. Yani benim hayatımın en üst önem sırasında yer alan bir proje diyeyim. Nedeni de dediğim gibi, yani söz ettiğimiz farkındalığın önce kendi vücudumda ya da bedenimde başlaması demek. Hı hı. Çünkü dans sadece hareket ya da müzik değil. Kısıtınızla ne yapabildiğiniz, yani nereye gidebileceğinizi keşfetmek. O yüzden proje çok anlamlı benim için. 2011'den beri ben de 2013'te dahil oldum bu projeye. Tekerlekli sandalye dans projesine. Sevgili Banu umarım dinliyordur. Çok penceresi ya da geniş yelpazesi olan bir kadın ve onun birikimiyle ortak bir şey yapınca şahane bir şey çıktı ortaya.
0: Ne
1: çocukları
0: evet,
1: çocukları önemsiyoruz. Ağırlıklı olarak okullara gidiyoruz. Nedeni biliyorsunuz, biz yetişkinlerin diyeyim daha doğrusu, kendimi de ayırmayacağım bu durumdan. Duvarları var. Engele karşı bir bakış açımız var ve ezber bozmak çok kolay olmuyor. Çocuklar öyle değil, soruları var, merak ediyorlar, öğreniyorlar ve devam ediyorlar. Yani soruların cevabını aldıktan sonra sizin kullandığınız tekerlekli sandalyeyi, işitme cihazını neyse bunu görmüyorlar ve bir birey ilişkisi sürdürebiliyorsunuz. O yüzden çocukları çok önemsiyorum ben, geleceği de değiştirecekleri için projede bu anlamda okullarla öncelikle çalıştığı için, hı hı, mutluyum kendi adıma.
0: Ne kadar güzel. Şimdi bu arada yarışmada birinci olduğunuzu söyledik. Özel bir şirketin kendi çalışanları arasında yapılıyor ama oradaki tek engelli sporcu siz misiniz?
1: Evet. Yani ben yarışma duyurusu çıktığında şirketimiz tarafından, hı hı, önce bir emin olamadım. Daha sonra karar verdik katılmaya. Yine projenin dansçılarından koreografi konusunda destek oldu arkadaşlarımız. hazırladık ki pandemi döneminde biliyorsunuz canlı katılamasak da bir video ile dans videosu ile katıldık ve birinci olarak seçtiler. Çok çok keyifli bir deneyimdi.
0: Evet, ne güzel. Bekliyor muydunuz böyle bir derece?
1: Aslında beklemiyordum. Yani ilk 5'e seçildim. Ondan sonra hani birincilik gelir mi bilmiyorum. Hani çok öyle ilk 5'te olmak bile yeterliydi benim için.
0: Ya, değil mi? Evet.
1: Birincilik açıklanınca işin açıkçası bir sürpriz oldu. Epey sürpriz oldu.
0: Neler yaşadınız ondan sonra? Böyle bir birincilik geldi. Ne hissettiniz? Sonrasında nasıl hayaller kurmaya başladınız?
1: Aslında şöyle güzel tarafı, hatırımda kalan güzel tarafı şöyle diyeyim. Şirket içinde çalışan pek çok engelli mesai arkadaşım, hı hı, benimle temasa geçti. Bilmediğiniz bir şeyi hayal edemiyorsunuz. Bir şey görünür olduğunda birileri için de ışık yakıyor. Evet. O tarafı benim için çok keyifliydi. Onun dışında güzeldi tabii. Yani yaptığınız şeyin görünür olması ve karşılık bulması keyif verici.
0: Ondan sonra neler yaptınız? Böyle bir yarışmaya katıldınız, birincilik geldi. Artık bu aşamada devam etmek kaçınılmaz oldu tabii ki. Nasıl ilerledi süreç?
1: Yani aslında dans benim için bir yarışma değil her şeyden önce. Hı hı. Yani bu projede de yarış amaçlı bulunmuyoruz. Tek başına yarışma zaten 2013'ten bugüne kadar 13 yıllık bir sürede götürmez tahmin
0: ederim. Tabii ki, tabii ki.
1: Yani hepimizin müthiş bir manevi bağı var. Hı hı. Birbirimizin arasında destek, birbirini besleme diyeyim, düzeltme, onarma. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hayatsal bağımız var. Yine sevgili Banu Dağcıoğlu Türkeli dahil pek çok müzisyendir, dansçı arkadaşlarımdır. Hepimiz gönüllü götürüyoruz bu projeyi. Ve dokunduğumuz her şey ya da bize dokunan herkes çok değerli ve çok anlamlı.
0: Ne kadar güzel. O zaman size de az önceki konuğumuza sorduğum soruyu soracağım. Sizin hayatınızda spor olmasaydı, dans olmasaydı bu aşamada sizce neler değişirdi? Size başka neler katmış yani, şöyle bir düşündüğünüzde olmasaydı, buralarda bunları yapmasaydım bu şekilde olmazdı dediğiniz durumlar nedir?
1: Yani şöyle hepsinin toplamı bugün yani beni var eden her şey, dans ve spor için söylüyorum. Hı hı. Diğer tüm deneyimlerim de dahil. Bugün bağımsız bir bireysem yeniden, tek başıma yaşayıp tek başıma devam edebiliyorsam, tek başımdan kastım birine hareket anlamına bağlı
0: tabii
1: olmamak.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yani bağımsızlık diyebilirim. Hı hı. Ve bu çok muazzam bir karşılık.
0: Değil mi? Kesinlikle. Bundan sonra var mı planlarınız, başka projeleriniz, yeni bir farklı bir belki durum, dediğiniz gibi çocuklarla ilgili belki bambaşka projeler?
1: Yani şöyle, ben spor sayesinde pek çok ülkeye gitme fırsatı buldum. Bugün hayatımda modellediğim ya da değişiklik yaptığım birçok şeyi yurt dışındaki insanların, yani engelli bireylerin standartlarını görerek sağladım. Önümüzdeki ay Japonya'ya gitmeyi planlıyoruz. Biletlerimizi aldık. Seyahat benim için önemli. Çünkü yol hali hep biriyle temas, birileriyle temas. Öğrenme, yenilik demek benim için. Dans projemiz devam ediyor zaten. Okullara gidiyoruz. Önümüzdeki perşembe de bir gösterimiz olacak özel bir okulda.
0: Ne güzel.
1: Onun dışında çocuklarla bağımız sürüyor. Bunun dışında da yani bireysel olarak seyahat dediğim gibi sevdiğim bir alan. Kampçıyım da aynı zamanda.
0: Ne güzel.
1: Seviyorum dışarı gitmeyi ve Japonya hayalim var şu an.
0: Aa, ne güzel. Çok da
1: umarım deneyimledikten sonra konuşma şansımız olur. Japonya'yı çok merak ediyorum çünkü.
0: Umarım tekrar konuşuruz. Seyahati seviyorsunuz. Seyahat sizi zorlamıyor o zaman. Bazen çünkü zorluk yaşadığınız için vazgeçebilirsiniz ya da tercih etmeyebilirsiniz. Sizin için öyle değil.
1: Yani şöyle, zorluk yürüyen ya da yürümeyen böyle bir ayrımım yok benim. Zorluk, hı-hı, varsa her birimiz için var.
0: Tabii ki.
1: İlla ki bir yöntemi oluyor. Yani biraz üstünde düşündükten sonra geliştirebiliyorsunuz. Bir aracım var. yani kamp yapabileceğim tüm malzemelerimi benim o bağımlılığımı ortadan kaldıracak şekilde düzenledim zaten. Dolayısıyla çok sorun olmuyor. Ha, yaşamıyor muyuz? Evet.
0: Tabii ki.
1: Ama orada da etrafımızda duyarlı insanlarız biz, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok zor olmaktan çıkıyor iş biraz. İstemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Doğru, kesinlikle. Umarız nice güzel işlere imza atarsınız. İstediğiniz her yere seyahat edip oralarda da dans etmeyi başarırsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kesinlikle. Aslında Japonya'da çok istemiştim. Orada bir kurum ya da böyle bir sivil toplum örgütü var mıdır diye, ama
0: evet,
1: konsolosluk üzerinden bilgi alamadım. O yüzden şimdilik sadece turistik bir gezi olacak bizim için.
0: Evet, bir sonrakine olacak, inanıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Son bir şey söylemek istiyorum. Yaşam ortak alanımız. Her birimiz renklerimizle güzeliz ve ortak alanda doğru yaşayabilmek için birbirimize ait detayları bilmeye ihtiyacımız var bence.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Tekerlekli Sandalye Dünya Dans Şampiyonu Neşe Aydemir bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Sporun unutulmayanları.
5: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi Dünya Kupası. 2006 yılında Almanya'da düzenlenen turnuvayla birlikte altın ve gümüş gol uygulaması kaldırıldı. Son 16 turunda Portekiz-Hollanda maçı 12 sarı ve tamamı ikinci sarıdan olmak üzere 4 kırmızı kartla kupa tarihindeki yerini aldı. Bu karşılaşma futbol literatürüne Nürnberg Muharebesi olarak geçti. Yarı finalde İtalya Almanya'yı, Portekiz ise Fransa'yı eledi. 69 bin kişinin izlediği Berlin'deki finalin normal süresi 1-1 bitti. Penaltılarda Fransa'yı 5-3 yenen İtalya şampiyon oldu. Bu sonuçla çizme ekibi Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Brezilya kupa tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım unvanını aldı. 1998, 2002 ve 2006'da toplam 15 kez topu ağlara gönderen Brezilyalı Ronaldo, 14 gollü Alman Müller'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en skorer oyuncusu oldu. 2006 Dünya Kupası'nda 64 maçta 147 gol atıldı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Alman Miroslav Klose gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
4: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle beraberiz. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söylediği bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dan ise biz tüm seçenekleri hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar dikkat çekti. İran petrolünün Çin'de satışına rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki ağaç ve peyzaj aşığı üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim şirketine yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Haberleri sunduk.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü

0: Törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamladı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale gümrük kapısından geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 0,5 ila 1 metre, öğle saatlerinde batısı 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey Ege'de, güney ve güneybatıdan 3 ila

5, öğle saatlerinde 6, Güney Ege'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinde Güneybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan, öğle saatlerinde batısı Kuzeydoğu'dan, Doğu Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, doğusu Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi. Tülay Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tülay Hanım, tabii dolaştığınız coğrafya o kadar göçünün olduğu bir coğrafya ki, yani insanlar yerlerinden ediliyorlar.

0: devlet bastırıyor, zalimler bastırıyor, insanları huzurunu bozuyorlar, kaçırıyorlar, bir yerden bir yere iltica etmek durumunda kalıyorlar. Herhalde bunlarla ilgili bir sürü hikayeniz vardır. Hele bu mülteciler, canını kurtarmaya çalışan mülteciler, hiç beklemediğiniz bir anda efendim karanlığı yara yara üstünüze geliyorsa çok daha enteresan şeyler yaşamışsınızdır. Evet. Bunları paylaşalım isterseniz.
1: Evet, ben 13 sene Suriye'de görev yaptım diyebilirim. Hem belgesel çekmek için, hem insani yardım için, hem de haber ajansı gibi kreatif haberler yaptığımız ve insan hakları bağlamında iki dilde tamamen gönüllü videolar çekip dünyaya insan hakları, haksızlıkları anlattığımız bir sayfamız var. Orası için videolar çekmeye tam 13 sene kamplara gittim geldim ben. İlk gittiğimde bembeyaz olan kamplar, son gittiklerimde simsiyahtı. O çamurdan, o üzüntüden, belki kederden. Yani tabii ki dünyanın pek çok yerinde farklı milletlerde mülteciler gördüm. Ama kendi topraklarında sürülmek zorunda kalan muhacirlerde gördüm. 2019 senesinde İdlib'te henüz daha yeni mülteci olmuş, evinden yeni çıkmış. Çünkü işte bu saldırılar Suriye topraklarının pek çok yerinde oluyordu. Ama İdlib yine nispeten muhaliflerin yaşadığı bölgeydi. Nispeten daha az bombardıman alıyordu. 2019 senesinde İdlib'te bir boşaltma kararı oldu. Yani o zaman güçler de işte bombardıman yaparak İdlib ve çevresindeki köyleri boşaltıp içindeki insanları da işte hem kendi topraklarında hem de farklı ülkelere sürdüler. Yani bombalardan korkan insanlar da evlerinden ayrıldı. Kimisi yürüyerek, kimisi bir araç bularak belki ayrılmak zorunda kaldı. Biz o gün ilk defa mülteci olmuş insanlara insani yardım yapmak için yola çıktık. İlk gün sabah bir yurt dışından gelen, hiç hayatında mülteci kampı görmemiş, çadır görmemiş yurt dışından gelen bir arkadaşım da vardı bizim yanımızda. Hem destekçi hem de yardımcı. İlk işte çadır dolaştık. Bizim o günkü dağıtım konumuz bebek bezi ve bebek mamasıydı. Acil bebeklere biz yine organize olalım diye düşünmüştük. Ve yani bebek var mı? Bomba olan uçaklar, helikopterler geliyor, buradan ayrılmamız lazım. Yani binlerce insan yeni bembeyaz

0: Yurdumda bırakıp çıkmak bana gerçekten çok zor geldi. Dediler ki başka bir bölgede yeni bir kamp kuruldu. Oraya da mutlaka bakmalısınız. Akşam olmak üzereydi ama eve gitmeden önce gece son uçakla evimize dönecektik. Eve gitmeden önce o çadır kente de bir bakalım. Acaba nasıl kuruldu, ne yapabiliriz diye bizi başka bir yere götürdü ama zifiri karanlık. Yani sadece telefon ışığıyla aydınlatabiliyoruz. Akşam ezanı ha okundu okunacak diye düşünüyorum yani. Acaba namazı nerede kılsam diye düşünüyordum. Böyle bir vurulmuş bir binayı gördük. Dediler ki bu işte şey evlerinden kaçan insanlar burada sizi bekliyorlar. Sonra bir ses duyuldu işte ezan okumaya başladı ama cami değil yıkılmış yarısı yıkılmış bir binanın tepesine çıkmış bir abimiz. Ya öyle haykırıyordu ki yani ezan mı okuyordu Allah'tan güç mü istiyordu olanları dünyaya mı anlatıyordu. Ya, o kadar kalbi kırık o kadar kederli o kadar hüzünlü bir ezan dinledim ki gerçekten kalbim paramparça oldu. Hocam elimizde biz telefonlarla yürüdüğüm yere aydınlatarak merdivenleri çıktım ve içeri girdim. İçeri girmemle yere tuttuğum ışıkta ayaklarla karşılaştım. Çıplak ayaklarla. Yani her yerde böyle ayaklar vardı. Kimisi çıplaktı, kimisi ıslak. Ayağında terlik vardı ama attığım adımı görebilmek için yere tutuyordum telefonu. Sonra birden telefonu yukarı kaldırdım. Yüzler. Yüz yani insanlar o kadar çok insan vardı ki o
1: Korka
0: kadar çok
1: korka bakan insanlar
0: o
1: duruyor
0: kadar çok
1: orada.
0: insan vardı ki yani kadın ve çocuklar ıslaklar hani ben zifiri karanlıkta sadece telefonlarla aydınlatabiliyoruz düşünün o sahneyi telefonlarla aydınlatabildiğim yerde insanlar ağlıyorlar birisi gelmiş biz oraya gelmişiz ve bizden medet umuyorlar bir şey istiyorlar ben o çok istedim üstümde ne varsa gideyim onlara vereyim çok istedim gerçekten o insanlar için ne yapabilirdik hızlıca organize olmaya çalıştık ama yüzlerce insan ayakları çıplak ıslanmışlar yani sırılsıklam gelmişler kaçarak bombalardan belki de az önce 2 saat önce bize söyledikleri bombalardan kaçıp gelmişlerdi ölmemek için ölmemek için bombalar sadece bir kuru çadıra belki girecekler. O çadırda nasıl ıslanacaklar? Üstlerine ne giyecekler? Yani o zaman keder nedir? Ben inanın o insanların gözünde gördüm. Kapkaranlık, ıslak ve kederli insanlar. Ne yapacaklarını onlardan sorumlu olduk, şahit olduk. Evet belki bir şeyler yapabilecek güçtedik ama o an belki değildi yani. O an değildi.
1: Bunları İdlib civarında mı
0: Evet,
1: yaşadınız Sümeyye Hanım?
0: evet İdlib kırsalında yaşadık bunları. Ben atkım, şalım, berem vesaire neyim varsa orada bıraktım. Eve geldim son uçakla. Ailem kapıyı açtı bana. Evimden çok sıcak bir hava geldi. Ben o kadar üşüdüm ki hem soğuk gerçekten Suriye soğuktur kışın çok. O insanların hüznüyle de çok üşüdüm. Kapıyı çaldığımda eşim kapıyı açtı. İçeriden gerçekten çok güzel bir sıcaklık geliyordu. O kadar üzüldüm ki o sıcaklığa. Ya ısınmak istemedim. Isınmak istemedim. O çamur koydum çamurlu botumu. Koydum şahit olsun diye. Ben o gün üstümü de çıkarmadım. Oraya salona bir kenara kıvrıldım ve üstüme de bir şey atmadım. Dedim ki ben bu üşümeyi unutursam o insanları da unuturum. O onlar için elimden geleni yapmaya devam ettim diyebilirim.
1: Allah razı olsun. Neva makamında bir saz eserini TRT Sazendelerinden dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Tülay Hanım, tabii yaşamadım ama en azından anlayabiliyorum sizin anlattıklarınızdan. Yaşamadan hissetmek de çok zor, takdir edersiniz. Sizde nasıl etkiler bıraktığını merak ediyorum. Nereye sürüklediğini, sizi nasıl şekillendirdiğini, bütün bu yaşadıklarınızı merak ediyorum. İsterseniz devam edelim kaldığımız
1: Bir
0: yerden.
1: kere mülteciler sayı değildir. Düşüncesine yani onlar sayı değil, onlar insan. Bir işte haberlerde belki de ilk günlerde haber olan insanlar daha sonra sadece bir altyazıya dönüştü. Daha sonra onlardan da vazgeçildi. Hiç haber almamaya başladılar.
0: Ya.
1: Akdeniz'de, Ege'de yaptık. 25 ülkeden ödül aldı. İnsanlar mülteciler sayı değildir diye. Numbers filmini yaptık. Animasyonla sayı olarak anlattık.
0: Yani bir sürü şeyi de harekete geçirdiniz. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Siz bunları yaşarken Türkiye'ye gelebilen mülteciler hakkında Türkiye'de nereden geliyorsunuz tepkisi oluşmuştu, biliyorsunuz. Büyük bir nefret duyanlar oldu. Yani insan, yani kendinden geçmiş adeta bir kafa onları karşıladı, hatta zulmetti, saldırdı vesaire, bunları yaşadılar. Evet, sahiplenen, sıcak yuvasını paylaşanlar olduğu gibi böyle dışlayanlar da olmuştu.
1: Ben her
0: Şimdi
1: zaman söylerim, hiç kimse doğduğu topraklardan, köklerinden, evinden bir parça eşyayla, bir poşetle çıkmak istemez. 5 yıldızlı otele
0: tabii.
1: bile gittiğinizde 5 gün sonra evinize dönmek istersiniz, değil mi?
0: Tabii.
1: Komşularını bırakıp, yemeklerini bırakıp, her şeyini bırakıp gitmek istemez. Onları bu yolculuğa iten çok büyük bir sebep var ki insanlar evlerini terk ettiler. Bakın onların ben o gün mesela bir çadır yıllardır çadırda yaşamanın zorluğunu insanlara anlatıyorum. O gün bir çadırda bir teyzeyle karşılaştım ve teyzeye sordum. Yaşlı bir teyze, ömrünün son demlerinde belki de çadırda yaşamaya başlamış. Dedim ki teyze en çok ne isterdin? Şimdi ne olsun isterdin? Ve bana hiç unutamayacağım bir cevap verdi. Dedi çok isterdim. Bir çadırda duvar yoktur hocam.
0: Tabii.
1: İnsanlar sırtını yaslayamadılar. Sırtını yaslayacak bir duvar bulamadılar. Bir duvarın yokluğu bir insanın hayatında ne kadar eksik
0: Ya
1: olur?
0: ne kadar
1: Nasıl
0: mühimmiş.
1: ihtiyaç duyulur? O çadırda yaşayan insanlar gösterdi bana.
0: Yani insafa gelenler de var. Bilirsiniz, mesela Sting bu konuda bir şarkı

0: da yapmıştı.
1: Evet.
0: Hatta yakınmıştı. Yani o sandalda, o botta geçmeye çalışanın sen olduğunu bir düşün, ben olduğumu bir
1: Evet,
0: düşündüm.
1: empati.
0: Oradaki denize düşen, ölen çocuğun benim çocuğum olduğumu düşündüğüm gün falan, böyle bir müthiş bir empati yapmıştı. Bunu yapan dünya çapında bir müzisyen hakikaten. Bir de demek ki böyle duyarlılıkları da harekete geçirebiliyorsunuz. Ama önemli olan galiba bunu düşünebilmek, biraz düşünebilmek değil mi Tülay Hanım? Yani
1: Yani
0: onu yerine
1: insanız,
0: koyabilmek.
1: insanı tabii ki kendimizi onların yerine, ben hep bunu yaptım. Kendimi onların yerine koydum. Kendimi Suriyeli ya da Suriyeli olsun olmasın, şu anda Filistinli olabilir, Nepalli olabilir, her yerli olabilir. O annenin yerine koydum. Hatta ben bir gün yanlışlıkla bir otobüse bindim. Çocuklarım vardı yanımda. Rotasına gittiği yeri bilmiyorum. Acaba ben hangi otobüse bindim? Nereye gideceğim? Düşündüm, çocuğum ağlıyordu yani. Anne acıktım diyordu. Dedim ki ben mülteci bir anne olsam, bu otobüsle bir yere gidiyor olsam, nereye gideceğimi bilmesem, bu akşam nerede yatacağım, nerede yemek yiyeceğim, nerede işte abdest alıp namaz kılacağım, çocuklarımı nereye yatıracağım? Hiçbir anne bir sandalda, emin olsun ki dünya, hiçbir anne bir sandalda çocuğunu emzirmek istemez. Bir botta nereye gideceğini bilmeden yola çıkmak istemez. Yani belki de %50-50 kıyıya çıkma şansı varken, belki de %50 o Akdeniz'in, Ege'nin derinliğine gömüleceğini bile bile %50 şansım var, ben bunu denemek istiyorum diye bir yola çıkmaz. Yani canına tak etmiş belki
0: Tabii.
1: de yaşadıkları ki bu yolculuğa çıkıyor. Yüzlerce binlerce insan var Akdeniz'in, Ege'nin. Yarım kalmış hayatlar var
0: Tabii, tabii, tabii,
1: derinliklerde.
0: tabii.
1: Biz Numbers filmiyle tamamen ben kendi gördüklerimi senaryoya döktüm. Animatör arkadaşlarımız da çizdi ve güzel bir film yaptılar. Onu da festivallerde, dünyanın farklı festivallerine göndererek festival sürecinde de
0: Maşallah.
1: bunu anlatmaya
0: Tabii.
1: çalıştık.
0: Bir de siz olayın kaynaklandığı yerden de bakmayı becerdiniz. Şimdi
1: Beslendiğim yer orasıydı, evet.
0: evet, biz evlerimizde ya da evlerinde olayı izleyenler şöyle dediler: çıkmasaydın kardeşim, biraz direnseydin, bak biz burada savaş verdik, vatanımızı kurtardık, sen de orada bunu yapsaydın niye terk ediyorsun diyenler de oldu hakikaten. Oldu, biliyorsunuz bunu, mutlaka
1: Evet, tabii
0: duymuşsunuzdur.
1: ki, tabii ki.
0: Bunlar çok trajik şeyler tabii. Tülay Hanım, Allah sizden razı olsun. Çok değerli şeyler öğrendik. Allah yolunuzu açık eylesin, yardımcınız olsun diye
1: Amin,
0: dua
1: Allah razı
0: ederek
1: olsun.
0: bitirelim
1: Çok teşekkür
0: inşallah.
1: ederim,
0: Ben
1: sağ olun,
0: teşekkür
1: amin
0: ederim. Ne
1: inşallah.
0: demek? Efendim, yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendiyle yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bugün Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın aşırı yağmurların denize, akarsuya, toprağa etkisi hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Ülkemiz çok uzun süredir kurak bir dönemden geçti ve bu kış mevsim değerlerinin üzerinde yağış almaya başladı. Yağmur bizim için önemli olduğu kadar yeryüzündeki bütün canlılar için, dolayısıyla ekosistemin dengesi açısından da oldukça değerli. Peki yağmurlar denize, akarsuya ve toprağa ne gibi iyilikler getiriyor?

Faik İnce ve Ferhat Erdem'den alınmış, Sümer Ezgün'ün notayı alıp derlediği Dirmilicik'ten Gider Yaylanın Yolu türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Azerbaycan yöresine ait Nida Tüfekçi'nin notayı alıp derlediği Aylı Gece Serin Plek Göyçemen türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

0: Sen sen sen aygülüm sen sen sen ya sevmen.
1: Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi, iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz. Sayın hocam, aşırı yağmurların denize, akarsuya, toprağa, sistemlere ne gibi yararları olacak?
2: Aşırı yağışların, eğer ekonomik kriz varsa dünyada, bilin ki kuraklıktan dolayıdır. Başka hiçbir şeyden ekonomik kriz olmaz. Yani savaşlar bile çıksa bütün dünyayı etkilemez. Ama kuraklık bütün dünyayı anında etkiler. Çünkü önce barajlarımız boşalır. Hidroelektrik santrallerimiz. Türkiye'de elektriğinin enerjisinin yaklaşık %28'i hidroelektrik santrallerden sağlanır. Çok ciddi bir rakam bu %28 olayı. Ama kurak dönemlerde barajlar boşaldığı için biz de bir anda fosil yakıtlara dönmek zorunda kalırız. Bedava enerji, yani su enerjisi, ama fosil yakıtları maalesef ciddi olarak ithal etmek zorunda kalıyoruz ki 2021 yılında mesela $55 milyar enerji ithalatına verdiğimiz para, ama 2021'in sonunda bu rakam $97 milyar fırladı. Bunun tek nedeni yağışların az olmasından. Yağışların az olmasının ikinci bir olayı balıkçılıktır. Ne kadar az yağarsa o yıl o kadar az balık olur. Çünkü bizim yağmur dediğimiz olay aslında doğanın bir anne sütüdür. İçlerinde her türlü nütrient element vardır, besleyici element vardır. Ve bunlar ne kadar çok yağarsa nehirlerden o kadar çok su gelir ve nehirlerden su gelirken de biz tabakalı silikat deriz, kil minerallerini sürükler ve bunların içinde de her türlü nütrient vardır. Besleyici element, yani gıdadır. Ve bunlar arttıkça da denizlerdeki balık şeyi artar, popülasyon ciddi olarak artar. Mesela 2019 yılında yağışlar ortalamanın üstündeyken 374 bin ton gibi ciddi bir balık avımız vardı bizim. Sonra kuraklık başladı 2020'den sonra özellikle. 270'lere kadar düştü, 270 bin tonlara kadar düştü. 2023'te tekrar bir %13 gibi fazla yağdı. Yağınca bir anda tekrar 370 bin tonlara çıktı. Arkadan 2024 ve 2025'te ciddi bir balık sorunumuz başladı ki bu sene daha Eylül ayında yine TRT'deki bir programda dedi ki bu yıl dedik pek fazla balık beklemeyin. Çünkü çok kurak geçti. Çok kurak geçince balık azalır ki. Tutulan balıkların çok büyük çoğunluğu deltalarda tutulur aslında. Yani deltanın yakın yerlerinde tutulur. Ve nitekim de hamsi, özellikle bizim baş balıklarımızdan hamsi de ciddi olarak bir ay öncesinden itibaren işte hamsi kaçtı, hamsi yok gibi basın yazmaya başladı. Aslında hamsinin kaçtığı falan yok. Kuraklık nedeniyle şeyimiz yok. Tarımı tabii çok etkiliyor. Gerçekten suyun olmaması tarımı müthiş bir şekilde etkiliyor. Çünkü tarımın ana şeyi, girdisi su. Ve biz maalesef suda da bu konuda barajlardan kapalı ortamda suların artık getirilmesi lazım. Evet, başlandı yavaş yavaş ama bunu biraz hızlandırmak gerekiyor. Özellikle Batı Anadolu'da bu işi oldukça hızlandırıp barajlardan kapalı ortamda tarlaya getirmek ve kirli suyun ona bulaşmamasını, ona giriş yapmamasını sağlamakla görevliyiz yani. Çünkü örneğin deniz sanayisinin hiç arıtılmadan sulama kanallarına bıraktığı o su nedeniyle bu yıl Saraköy'de ciddi bir tarım ürününde ciddi bir azalma söz konusu oldu. Bazı tarlalarda ot bile çıkmadı. Yani pamuk ekiliyor ama ot bile çıkmıyor. Bırakın pamuğu. Onlar çok tehlikeli oldu. Yani burada yapmamız gereken bizim şeyler, yağmurun yağması, çok yağması ya da az yağması üç önemli faktörü etkiliyor. Biri balıkçılık, biri enerji, biri tarım. Ve 2021 yılında yine bu kurak dönemde dünya tarım gıda indeksi tüm zamanların rekorunu kırmıştı ve bir anda 2020'de bütün dünya ciddi olarak bir ekonomik krize girdi ki 2008'de de girdi. 2007, 2008

dönemde ekonomik krize girdi. Yani dünyada şeye baktığın zaman ekonomik krizlerinin geliş nedeni tamamen kuraklıktır. Bu nedenle dersimize çok çok iyi çalışacağız. Tıpkı 2020 yılında mektuplarda yazdık, işte kuraklık geliyor, dikkat edelim falan diye. Bütün dünya bu konuda şeye başlamıştı 2020 yılında tedbirlerine. Örneğin çim dikmek yasak, çim sulamak yasak. Ne bileyim, Fransa'da işte şeyler yasaklandı. Yüzme havuzların doldurulması yasaklandı. Hatta boşaltıldı, itfaiye boşalttı. İspanya'da çok su isteyen elma, armut gibi ürünlerin, ağaçların sulanması yasaklandı. Yani bütün insanlar bu 2 yıl içinde 2020-21 yılında ve ayrıca şu ya oldu, G20'ler yaklaşık 300 milyar dolarlık bir kömür stoğu yaptılar. 300 milyar dolarlık bir kömür stoğu yaptılar. Çünkü kuraklık geliyor, zaten biliniyor. Ve kuraklık gelince hidroelektrik santraller boşalacak. Hidroelektrik santraller boşalınca onun yerine tek şey, çare kömür, fosil yakıt kullanmaktı. Ve bu nedenle de 300 milyar dolarlık bir de yakıt şeyi koydular kenarıya. Yani hazır olabilmek olay. Yani yoksa kuraklık gelir, kuraklık gider. Bunlar doğal şeyler, beklediğimiz olaylar. Ama önemli olan bu kuraklıklara hazır olabilmek.

Yeryüzünde en çok israf edilen ve en değerli yaşam kaynağı su, canlı için neden önemli? Aşırı yağışlar organik maddeleri akarsuya ve denizlere taşıyor. Balıklar ve tüm suda yaşayan canlılar besleniyor, çoğalıyor. Aynı toprakta yetişen bitkiler gibi. Yağmurla hayat yeniden yeşeriyor ve bize bir kez daha suyun değerini anlatıyor adeta.

Hasan Hüseyin Kural'ın kaynağı olduğu, Durmuş Yazıcıoğlu'nun notayı alıp derlediği Ege yöresinden Çaya Düştü Tutamadım Kolunu türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınmış Gücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği yine yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Suyun değerini anlamak çok önemli. İsrafın sözcük anlamı boşa harcanan, yok olup giden demek. Peki su günden güne daha da azalır ve yaşam tehlikeye girerse boşa harcanan suyu geri getirebilecek miyiz? Nesli tükenen canlıları geri getirmek mümkün mü? Belki de en doğrusu suya hak ettiği değeri vermek ve öyle kullanmak.

sesini duyduğunuz gördüğünüzde acil geçiş koridoru ile ambulans bir şekilde ulaşır. Yaralı kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İzmir yöresinden Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Kırıkkale yöresine ait Ekrem Çelebi'den alınmış Işık Başel'in notayı alıp derlediği Mektup Derken Şiir Oldu Bak Yine türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Cumartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: I got a good good feeling. I got a good good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Yeni haftada yurt genelinde

0: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı.
1: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı verdi. Anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız dedi. Erdoğan, Danıştay'ın 158. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları da anlattı.
1: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini de vurguladı Erdoğan. Hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz diye konuştu.
1: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin jeopolitik önemine işaret etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine kadar geçecek sürede Gümrük Birliği'nin ivedi şekilde yeni koşullara göre güncellenmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımının da müşterek menfaat gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümü teşkil ediyor diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'ın nükleer programından taviz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü ifade etti. Trump, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. Trump'ın açıklamalarına Tahran'dan peş peşe tepkiler geldi. İran Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Mesut Pezeşkiyan, halkın yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirtti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da biz tüm seçeneklere hazırız dedi. Kalibaf, İran ordusunun olası her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek. Masada gümrük tarifesi politikaları, Hürmüz gerilimi ve Tayvan başlıkları öne çıkıyor. Ziyarete dair Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Çin lideriyle çok iyi anlaştığını söyledi. Trump, Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ihtiyacı olduğuna da değindi. Bu konuyu kapsamlı şekilde görüşeceklerinin altını çizdi. Görüşmeye sayılı günler kala Washington'un Çin'e yönelik yaptırım hamleleri de dikkati çekti. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün Çin'e satışı ve sevkinde rol oynadıkları iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine değindi.
1: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demir yolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
0: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ ile Necati Özkan'ın savunmasının alınması amacıyla duruşma ertelendi. Dava kapsamında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatla İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki kişisel bilgileri Hüseyin Gün'e aktararak yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılmasını sağladığı öne sürülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arif Gürkan Alpay ve avukatının savunmalarının ardından tutuklu 46 sanığın savunması tamamlanmış oldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. 12 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İddialar arasında Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, ihale alan firmalardan rüşvet istendiği yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Muhittin Böcek ifadesinde oğlum Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba'nın 1 milyon avro istediğini söyledi dedi. Muhittin Böcek, belediye başkanlığına adaylık sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le toplantı yaptıklarını belirtti. Özel'in kendilerinden talepte bulunduğunu söyledi. Muhittin Böcek'e Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya ilinde lansman sırasında 200 bin dolar verilmesi hususu da soruldu. Oğluna seçim çalışması

0: Yeleni Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği kaydedildi. Zuhal Böcek ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in genel merkeze para verdikten sonra çok stresli olduğunu ve o kadar para verdik neden hala adaylık açıklanmadı sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı. Zuhal Böcek savcılıktaki ilk ifadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
1: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, yani istifa etmiş mi etmemiş mi kaydı üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi biz yaptık, gerçekleştirdik. Genel başkanımızın telefonu dahi telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'a ilk kurbanlıklar Anadolu yakasındaki Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndan girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim noktalarında hayvanların kulak küpeleri ve belgelerini kontrol etti. Ekipler gerekli koşulları taşımayan hayvanların kente girişine izin vermedi. Uygun şartları taşımayan kurbanlıklar Tuzla Canlı Hayvan Borsası'nda karantinaya alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, vatandaşların kurbanlıkların bilgilerine Tarım Cebimde uygulamasından ulaşabileceklerini söyledi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'da ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Bu kişilerin bilim kurulunun önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Gemiden tahliye edilen yolcular özel seferlerle ülkelerine götürülerek karantinaya alındı. 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu gemide tahliyelerin ardından yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Mürettebatın geminin gideceği Hollanda'da karantinaya alınacağı bildirildi. Öte yandan Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hantavirüs nedeniyle ülkesinde 8 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Bu kişilerin 15 gün önce hasta biriyle aynı uçakta bulunduğunu belirtti. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor. Ülkenin güneyindeki son saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yapan sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 görevli yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında tansiyon yüksek. Trump Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa ek ifade verdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

0: Spor.
1: Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Sipay Bodrum Futbol Kulübü evinde Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek, Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirtirken Mauro Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemleri açıkladı. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Devler Ligi finalini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer, Avrupa şampiyonu olurken kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara, Bolu, Bingöl 22, İstanbul, Mersin, Isparta 24, Edirne ve İzmir 28, Bursa, Manisa, Şanlıurfa 29, Muğla 25, Antalya ve Kayseri 23, Adana, Gaziantep, Diyarbakır 27, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum, Van ve Ağrı 17 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: TAG otoyolu Mersin-Adana istikameti serbest bölge kavşağıyla Tarsus-OSB kavşağı arasında üst yapı çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 11 ile 16. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Orbus. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel...

0: indirimle, sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
5: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
0: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Sirenleri açık yaklaşan ambulansa nasıl yol veriyorsunuz? Yol veriyor musunuz? Yoksa yol verip onun geçiş üstünlüğünden yararlanmak için hemen peşinden mi gidiyorsunuz? Birkaç yıl önce ambulans sürücülerinin yaşadıklarını anlayabilmek amacıyla ambulans içinde sedyeci olarak görev yaptım. Ambulansların içinde çalışan tüm sağlıkçılara ve sürücülere kolay gelsin demek istiyorum. Lütfen aracınızı sağa çekip ambulansa yol verin demeden önce ambulansların içinde olup bitenleri biraz sizlere yaşatmak istiyorum. Yaşlı bir vakayı evinden hastaneye transfer ederken vakanın kalbi durdu. Sağlık teknisyeni sakince ambulans sürücüsüne hastaneye ne kadar vakit kaldı diye arkadan sordu. Sürücü 7 dakika cevabı verirken arka tarafta paramedik vakanın kalbini çalıştırma mücadelesi veriyordu. Ben önde ortada otururken hasta

0: yakını sağ tarafımdaydı. Yakını panik halinde ağlamaya başlamıştı. Sürücü ise elinde anons sistemi otomobillerden yol istiyordu. Ambulans içinde tüm bunlar yaşanırken sürücülerin bazıları bize yol veriyordu, bazıları vermiyordu. Bazıları ambulans arkasına takılarak trafiği tehlikeye atıyordu. Ambulansların neden geçiş üstünlüğü olduğunu, neden onlara yol verilmesi gerektiğini, onların hayatlarından ufak bir kesiti size yaşatarak anlatmak istedim. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Günaydın. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 12 Mayıs Salı ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik, dedi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere ve anlaşma çıkmazı sürüyor. Türk savunma sanayisinin ürettiği ürünlerin sergilendiği Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. Fuar kapsamında 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesi yapıldı. Yurt genelinde hava durumu, bölge bölge, şehir şehir son sıcaklık verileri.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntü... Sizinle...

Saat 8'i gösteriyor. Gazete turumuza başlıyoruz Milliyet gazetesiyle. Dumana kaçış yok haberi Milliyet gazetesinin bugün ilk sayfasında manşette yer alıyor. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040'da tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Tütün yasakları e-sigara ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacak. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binalarıyla ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Özel işletmelerle açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlarda aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak şekilde hazırlanan alanların dışında tütün kullanımı yasak olacak. Cezalar 100 katına çıkacak. İhlaller sonucu uygulanacak para cezaları 100 katına kadar artırılacak. İçin denetimlerde ses ve görüntü kaydı alınması dahil elektronik denetim sistemlerinden yararlanılabilecek. Yeni bir anayasa vurgusu haberi de Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İlişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. Kanun

Osmanlı esasiyi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir diyen Erdoğan, kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur ifadesini kullandı. Ve Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde düğün için altın tavsiye. Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün alışverişinin en önemli kalemlerinden birisi de altın. İslam Memiş evlenecekleri altın değerinde altın tavsiyelerini yazdı. Hem düğün öncesi hem de düğün sonrası bu önerileri dikkate alın diyor detayları. İlk sayfada ve 6. sayfada Hürriyet gazetesinde. Kraliçe ile Avrupa Birliği sohbeti haberi de yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor ve bir diğer okulda cep yasağı notları artırmadı. Türk eğitimciler cep yasağı tek başına çözüm değil, çocuklara teknoloji ile sağlıklı ilişki kurmaları öğretilmeli diyor. İşte baba oğul böceklerin ifadesi Hürriyet gazetesinde bir başka başlık. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in ardından verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen parasal talepler için oğluna gereğini yap talimatını verdiğini söyledi. Kocam o kadar para verdik hala açıklanmadı diyordu. Ek ifade veren Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de kocasının babasının adaylığı açıklanana kadar çok stresli olduğunu belirterek o kadar para verdik halen açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu dedi. Tutuklu bulunan Zuhal Böcek kocasının CHP genel merkezine kendisinin götürdüğünü söyledi. Sabah gazetesi manşette rüşvet talimatı Özgür Özel'den haberi var. Gökhan Böcek'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarsan CHP genel merkezinde 1 milyon euro rüşvet verdim itirafını babası Muhittin Böcek de kelime kelime doğruladı. Adaylık için alınan rüşvetin talimatı Özgür Özel'den geldi haberde. Kamu borçlarında ödeme kolaylığı, Bakan Şimşek kamu borçlarının 72 taksitle ödenebilmesi için kolaylık sağlanacağını belirtti. Sabaha özel açıklamalar yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ödeme güçlüğü çeken mükellefler için kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni imkanlar sunulacağını söyledi. Şimşek, varlık barışıyla gelen paranın Türkiye'de kalmasını istedi. Türkiye gazetesinin bugünkü manşetinde skandalın merkez üssü CHP'de böcek paniği haberi var. Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika Kraliçesi Matilde ve eşi Emine Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'ndeki çektikleri fotoğraf da Türkiye gazetesinde yer alıyor. Mini seçime ortak aday Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Cumhur İttifakı beldelerin tamamında tek aday çıkaracak. Mini seçimlerde toplam 10.713 seçmen 36 sandıkta oy kullanacak. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in fotoğrafı var. Evet, Özel'e 1 milyon avro verdik haberi yer alıyor Yeni Şafak'ta. Muhittin Böcek oğlunu doğruladı. Yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, itirafçı olup CHP lideri Özgür Özel'i ve sağ kolu Veli Ağbaba'yı zor durumda bırakacak bir ifade verdi. Böcek, Veli Ağbaba, Özgür Özel'in diyen oğlu Gökhan Böcek'in doğruyu söylediğini kaydetti. Akşam gazetesinde de bu haber var. Babası oğlunu teyit etti manşeti atılmış. Oğul Böcek, Veli Ağbaba Özel'in talimatıyla 1 milyon euro istedi. 900 bin euro götürdüm, 1 milyona tamamla dedi. Baba Böcek, özel taleplerimiz olabilir demişti. Oğlumun 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur diyor. Oğlunu tasdik ediyor Muhittin Böcek bu haberde. Akşam gazetesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde çekilen fotoğrafı ve Almanya Tayfun istiyor haberini de aktaralım. ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif

0: alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Welt gazetesi, Berlin'in Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun Blok 4 füzeleri satın almayı planladığını yazdı. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine işaret etti. Ve Gazze'ye BAFTA ödülü. İsrail'in Filistin saldırılarını konu alan ve BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze belgeseli BAFTA TV ödüllerinde en iyi ödülünü kazandı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin bugünkü manşeti ucuz krediler atıl kapasite yarattı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Burhan Özdemir, mevcut konjonktürde sanayicinin asıl sorununun finansmana erişim değil, yanlış planlama ve atıl kapasite olduğunu söyledi. Ekonomi gazetesine konuşan Özdemir, ekonomik görünümle sanayideki yapısal sorunlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu diyor. Detayları da 7. sayfada Merve Yiğitcan'ın haberi. Tüketim malı ithalat yatırımı aştı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, geçen 2 yılda tüketim malı ithalatının ilk kez yatırım malları ithalatını geride bıraktığına işaret ederek dengenin yeniden sağlıklı hale getirilmesi çağrısında bulundu. Ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından gündemi konuklarımızla değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11 Tercihla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Görüş. 96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif olur. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
6: Reklamlar.
7: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
8: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
9: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün stüdyomuzda yorumcu konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: Didem
1: hoş
0: Hanım.
1: Bulduk.
0: Dış siyaseti konuşacağız elbette sevgili dinleyicilerimiz. Müzakere süreci sürüyor. Bir taslak tasarı var. İki tarafta kendi mümkün olabilir sizin. Devletleri Başkanı ifade etti. İran'ı aslında ılımlıların ve çılgınların ılımlıların müzakereye yanaştığını, çılgınların ise daha çok savaş yanlısı olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı ile çok önemli gelişmeler var ve hala petroldeki o istikrarsız görünüm devam ediyor. Brent petrolde yükselişler var. Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni kararlar alınması muhtemel ve bu yeni kararlar içerisinde Avrupa Birliği söz sahibi olmak istiyor. Bir komisyon kurulmalı Hürmüz Boğazı ile ilgili. Onlar bu yönde adım atmak istiyorlar. Bunu da konuşacağız ama bu çıkmazı biraz değerlendirmek istiyoruz. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere ve anlaşma çıkmazı savaşın seyrini nasıl etkiliyor? Savaş yeniden sahada mı yaşanacak yoksa masada tamamlanacak mı? Sizden yorum almak istiyoruz.
1: Şimdi bu kadar bile sürmesi bence beklenen bir girişim değildi en başta. Ve gelinen noktada aslında bir bugüne kadarki aşamanın de savaşın başındaki hedef, ortaya konulan hedeflerle gelinen nokta arasında bir makas oluşturuyor açıkçasını söylemek gerekirse. Neden? Çünkü biz bu savaş başladığı zaman Hürmüz'ü bu kadar çok, Hürmüz'ün ürettiği sonuçları, Hürmüz'ün kapanmasının üreteceği sonuçları bu kadar hazırlıklı değildik açıkçasını söylemek gerekirse. Orada korkunç bir maliyet ortaya çıktı. Şimdiden yapılan öngörüler yarın bir gün bir noktaya gelinse bile bugün oluşan kayıpların telafisinin en az iki yıl süreceğini söylüyor. Bir tanesi bu. Hürmüz'ün böyle olacağını bilmiyorduk. Hürmüz'le ilgili bu durumu. İkincisi, kayıpların telafisi meselesini de bilmiyorduk. Bu da yola çıkış hedefiyle gelinen nokta anlamında bir uçurum oluşturuyor. Nükleer kapasitedi mesele hala o ama artık konuştuğumuz şeyler 60-65 gün önceden ya da neyse 90 gün öncesinden biraz daha farklı ve aynı konu başlıklarını farklı bağlamlarda konuşuyoruz. Gelinen aşama şu: hala uçaklar uçmuyor, bombalar atılmıyor vesaire, öyle bir durum yok ama bir gerginlik var. Zaman zaman kendisini hatırlatan masa daha taraflar açısından güçlü kılmaya dönük hamleler, işte zaman zaman bazı küçük de olsa daha öncesine kıyasla bombalamalar olması, saldırılar olması gibi. Bunları biraz masadaki gücü tahkim etmeye dönük taraflar arasındaki bir unsur olarak görmek gerekiyor. Bir çeşit bataklık gibi tarif edebiliriz. Savaş devam etmiyor. 60 Amerika Birleşik Devletleri ile bir düzlemde devam edecek çatışma boyutu ancak bir yere de varmadı. Birçok özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçisi bile sayılabilecek isimler bu savaşın bir yere gitmediği, hı hı, ve aslında Amerika'yı oldukça da kötü bir durumda gösterdiğini söylüyor. Neden hala konuşuyor olduğumuzun cevabının birazcık da burada saklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran yenilmediğini ve asıl bu savaşın kazananı olduğunu bu müzakere sürecinde açıkça ortaya, kanıtlarıyla ortaya koymaya çalışırken benzeri bir durum, hı hı, Amerika için geçerli. Bakın, İsrail'in kazanıp

0: kazanmadığı üzerine bir şey konuşulmuyor. Mesele artık bağlamda üç ülke arasındaki bir savaştan çıktı. İran'a endekslendi. Kimse İsrail'in buradaki kaybının ne olduğu, gücünün eksilip eksilmediği üzerine bir şey konuşmuyor aslına
1: Evet.
0: bakarsanız. O kendisi yapacağını yaptı. İstediği sonucu elde etti. İşte pozisyon kaybetmesi, İran'ın kazan daha dünyaya bir pozisyon elde etti. Şimdi bunu doğal olarak bir kazanca çevirme çabasını sergiliyor. Bunun nereye kadar başarılı olacağını kestirmek mümkün değil açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü zaten yıllardır yaptırımlar altında kalmış bir ülkeydi. Elinde olan en ufak bir zenginliği dahi kendini koruma refleksiyle savaş araçlarına yatırıp ya da güçlere yatırıp devam ediyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bütün dünya üzerinde yaratmaya çalıştığı o her şeyin belirleyicisi pozisyonundan yani dünyaya hakimiyet bir nokta. Dolayısıyla o da kaybetmediğini ve bedel ödettirdiğini kanıtlayarak buradan çıkmak istiyor. Aslında her iki tarafta bir onurlu çıkış arayışında. Fakat İran'a maliyet ödetiyor. Biz şu anda çok iyi göremiyoruz. Çok iyi bence ölçemiyoruz. İran kamuoyu içerisindeki bu durumun devam etmesinin yarattığı diğer tahribatları, ülkenin bundan sonraki düzelme durumunun, toplumsal kaygıları dindirmesinin nasıl mümkün olabileceğini, ekonomik uğradığı kayıpları geri getirmek için neler yapabileceği konusuna çok onlara konuşamıyoruz. Şu anda konuştuğumuz yine o Hürmüz nasıl açılacak, dünyaya ödenen maliyeti nasıl ortadan kaldıracak vesaire. Ben daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Biraz dondurulmuş bir çatışmaya doğru gitme eğilimi var. Yani kesin bir sonucu sallanmaya devam edeceği arada bir henüz bitmedi her şey denileceği, yeni bir fırsatın kollanabileceği belki bir belirsizlik sürecine gidiyoruz. Bunun da ayrı maliyetleri var. Ve açıkçası hiç iyi bir sonuç üretmiyor. Benim gördüğüm şeylerden bir tanesi şu, Amerika'nın özellikle de Trump'ın sergilediği bu son derece saldırgan söylem, tavır karşısında dünya ülkeleri de daha dirayetli bir duruş açıkçası geliştiremiyorlar. Evet, şu anda kendisine yapılan telkinler, uğradıkları maliyetler nedeniyle bir baskı altında, aynı zamanda 60 günü geçtiği için yeni bir operasyona kalkışmak konusunda iç kamuoyundan da sıkıştırıldığı için belki tereddütte. Ancak bu daha fazla artıracağı ve dünyayı hakikaten onlarca yıl belki konuşulabilecek bir sıkıntılı sürece savuruyor. Zaten zor bir dönemden geçiliyor açıkçası dünyanın genelinde. Pandemiden bu yana devam eden bir şey vardı. Amerika'nın İran Savaşı bağlamındaki sergilediği pozisyon ve bunu devam ettirmek konusundaki kalıcılığı bunu çok daha büyük maliyetli bir hale getirecek. Tabii bu arada şöyle bir şey daha oluyor. Her savaş ya da çatışma dünya üzerinde bunun bir parçası olmayan ya da en az etkilenenler

0: üzerinde bile bir takım yeni planlar yapma, yeni girişimlerde bulunma, yeni çıkarımlarda bulunma ve bunlara göre önlem geliştirmeyi gerektiriyor. Bence şu anda en başta bölge ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde ya da sonuçlarını bu bölgedeki olan bitenin ürettiği sonuçlardan etkilenen ülkeler kendi planlarını yapmaya başladılar. Yeni lojistik hatlarının konuşulduğunu, yeni enerji başlıklarının ele alındığını görüyoruz. Yeniden bir planlama, reorganizasyon, işbirlikleri konuşuluyor. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz sadece İran savaş olmakla sınırlı kalmıyor.
1: Şimdi dondurulmuş bir savaş dediniz. Buraya yine bir parantez açacağız ama ara vereceğiz. Şimdi reklamlar ardından bir de bağlantımız olacak. Vaktimiz süresince bu konuyu da değerlendirmek isteriz. Şimdi ara veriyoruz.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta.
4: Sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros. Uygulamasında. Migros.
9: Opet doldur kazanlar.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepinize iyi gelecek.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Anneler gözü kapalı sofralara daha çok Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Orbus.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer var ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi

0: Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Harun Aykaç, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim.
0: Biz biraz konuşmaya başladık, müzakere sürecini ve taslak tasarı üzerinde anlaşılamadığını konuştuk Didem Hanım'la. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Ve Hürmüz Boğazı ile ilgili de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüklerini ifade etti. Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. Tabii İran'dan da ABD'ye bir anlaşma resti vardı. Donald Trump, İran bize aptalca bir teklifte bulundu. Gönderilen boş teklifin tamamını okumadım bile. Sıkılacağımı ya da yorulacağımı sanıyorlar. Topyekun zafere ulaşacağız dedim. Bu atmosferde anlaşmak mümkün olabilir mi? İran cephesi bu açıklamalara neler söylüyor?
1: Yani işin doğrusu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın işte bu yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez. Yani kesinlikle kabul edilemez dediği şeyler neler? Dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai haftalık basın toplantısında soru sorarak başladı. Dedi ki Trump'ın dediği kabul edilemez dediği şeyler dedi şunlar. Biz dediği savaşın bütün boyutlarıyla sona ermesini istiyoruz. İsrail'in başta Lübnan olmak üzere birçok yere yapmış olduğu saldırıların artık önüne geçilmesi bizim en temel isteğimizdir. Öte taraftan Hürmüz Boğazı şu anda dünya petrol piyasasını kilitlemiş. Karşılıklı olarak ablukaları kaldıralım ve gemiler geçmeye başlasın, bu krizde sonlansın. Onun dışında 47 yıldır bizim yurt dışında olan mal varlıklarımıza Amerika Birleşik Devletleri ambargo koymuş. O ambargoları kaldırsın, mal varlıklarımız bizim ülkemizin vatandaşlarına hizmet olarak geri dönsün. Bunlar mı dedi kabul edilemez? Aynen bu. Bunlar mı kabul edilemez maddelerdir? Öte taraftan biz dedi eğer nükleer noktada onların dediğini yapsak, bu sefer diyecekler ki işte füzeleri getirin bakalım masaya. Yani bunların istekleri bitmez dedi. Maksimalist davranıyorlar. Aslında bir yönüyle yani Trump'ın istediği savaşta tam kazanamadığını masada kazanmak. Yani şu anda ortam o. Yani müzakere değil, ABD dikte ettiği 14 tane maddenin tamamen kabul edilerek İran'ın bayrak çekmesini istiyor. İran'da doğal olarak bayrak çekmenin kendi egemenliğine ve geleceğine bir yanlışlık ve tasallut meydana getireceğini bildiği için bunları bu şekilde cevap veriyor. Eğer Trump'ın hatırlarsanız başta ne demişti? İşte Molla ile beraber biz Hürmüz Boğazı'nı idare edebiliriz. İran kabul etmedi. İran dedi eğer Hürmüz Boğazı idare edilecekse onu başta biz ve Oman'la beraber bir heyet kurar, biz kendimiz yaparız. Ki İran'ın şu anki temel isteklerinden bir tanesi de işin doğrusu Hürmüz Boğazı'nı kendi kontrolünde olmakla beraber bölgedeki ve sınırdaş ülkelerle bu işi bir şekilde yeni bir nizamname ile götürmek. ABD ne diyor? Biz diyor işte para alınmasını istemiyoruz, eskisi gibi açılsın. Kardeşim zaten açıldı, sen geldin kapattırdın yani. Yani bunların temel derdi, ama İsrail'in varlığını da tabii unutmamak lazım. Bekai dün dedi ki aslında bu Amerika Birleşik Devletleri halkının değil, bu İsrail güdümüne girmiş Amerikan yönetiminin talepleridir. Dolayısıyla Amerika İsrail'in güdümünden kurtulmalı, kendisi olmalı. Öte taraftan yine İngiltere ve Fransa'ya dönük de açıklama yapıldı. Eğer Fransa ve İngiltere savaş gemilerini gönderirlerse onlar da düşman kabul edilecek ve düşman muamelesine tabi tutulacak dendi. Yine bu sıralar işte deniz altından, yani Hürmüz Boğazı'nın altından geçen bu fiber optik kabloları var. İnternet için onlar gündeme geldi. İşte Tasnim Haber Ajansı'na dayandırılarak verildi, ama bu demek ki konuşuluyor yani bir takım mahfillerde. İşte onu korumak için de ücret talep edilebilir. Süreçte bakalım, böyle bir problem de hani öne çıkabilir. Bütün bu gelgitler içerisinde İran bir arayış içerisinde. Mesut Pezişkian'ın ifadesiyle ben sözlerime son vereyim. Müzakere yapmak mağlubiyet demek değildir. Ancak İran halkının ve ülkesinin de çıkarları göz önünde bulundurularak bir anlaşma yapılmalı. Onurlu, kapsayıcı ve adaletli. Eğer bu şekilde İran'ın da hassasiyetleri aslında gözetilerek bir şeyler yapılma gayreti içerisinde olunursa yapılır. Ama gözler şu anda Trump'ın kendisinde, yani Çin öncesi ve sonrası, bakalım ne olacak. Orada da dananın kuyruğu farklı şekilde kopabilir. Çünkü önemli. Trump'ın elinde aslında kartlar olduğu halde gitme planı vardı ama şu an için herhangi bir kart yok gibi. Bakalım Çin'le İran noktasında ne konuşacaklar, ne karara varacaklar. Acaba Çin'den İran meselesinin çözümlenmesi noktasında talep edilecek mi, edilmeyecek mi? Tabii onlar da merak konusu. İşin doğrusu şu anda kör düğüme dönmüş gibi ama bütün bunlara rağmen ilginçtir. Hala diplomasi yolunun tam tıkandığını her iki tarafta söylemiş değil. İşte pamuk ipliğine bağlı diyor Trump. İşte hastanede son nefesini veren, işte kurtarılmayı bekleyen an gibi. Ama yine de orada bir boşluk var. Bakalım o boşluk İran'ın, Amerika'nın lehine bir genişlemeye yol açacak mı, açmayacak mı, onu da beraber göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık sevgili dinleyicilerimiz. Ve biz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer'le devam ediyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir Çin ziyareti olacak. Hı-hı. Ve öncesinde İran cephesi, biraz önce konuşuyorduk, bu 14 maddelik taslak tasarıyı Pakistan üzerinden ABD'ye gönderdiğinde bir de Çin'e göndermiş. Hı hı. Onlar da tekrar baksınlar, araştırsınlar ve bir yorumda bulunsunlar şeklinde. Çünkü ABD ile Çin görüşmesinde elbette ki İran savaşı en büyük ana gündem maddesi olacak. Bir de İran lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber velayetinin açıklaması var. Trump'ın Çin ziyareti öncesinde Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma ifadelerini kullandı. Yani savaşta, sahada İran zafer kazandığını söylüyor. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşı kazanılan zaferin halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Biz evet savaşı kazandık, diplomaside de haklarımızı almak istiyoruz ve istedikleri metinde, taleplerde bir de savaşın sadece İran için durmasını, bitmesini istemiyorlar. Bölgedeki savaşın tamamen bitmesini istiyorlar. Yani İsrail'in Lübnan'a da, Batı Şeria'ya da saldırmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Bir anlamda destek de istiyor İran uluslararası kamuoyundan.
2: Garanti istiyor aslında galiba. Yani bir daha bunların artık yıllardır devam eden konuların tekrarlanmaması, hı hı, için uluslararası bir garanti arayışında.
0: O zaman müzakere sürecine başka ülkelerin de dahil edilmesini istiyor, öyle mi?
2: Aslında bu İran'ın en başta kendisine önerilen formüle formülü uzaktan başka bir şekilde kucaklaması, hı, yani artık başka bir şekilde devam etmesi. Biliyorsunuz Türkiye devreye de hep oldu ve en başında, daha savaş başlamadan, İstanbul'da bir araya getirmeye çalıştı.
0: Evet.
2: Ve o zaman diğer ülkeler de masada olsun dedi. Çünkü senin yaşadığın ya da seninle ilgili ortaya çıkan, hı, sorunlar aslında senin bölge için, bölge ülkeleri için ürettiğin sonuçlarla bağlantılı dedi. İran'ın içerisindeki bir kanat, bugün artık İran'ın tavizkar olmaması için direten kanatın da neredeyse aynısı olduğunu biliyoruz ki buna yanaşmadı. Ama İran şimdi de başka ülkeler aracılığıyla doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da tabii ki İsrail'e güvenemeyeceğini bildiği için başka ülkelerin burada birer garantör olması, yani kesin bir daha tekrarlanmayacağı garantisini duymak istiyor. Bu sefer de başka ülkeler aracılığıyla. Hı hı. Çin meselesini açtığınız parantez biraz derinleştirmek gerekiyor bence.
0: Kesinlikle.
2: Şöyle ki, bütün bu savaş boyunca ortaya atılan iddialardan bir tanesi, örneğin İran'ın Çin tarafından desteklendiği. Çünkü Körfez'in ürettiği maliyetten en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi Çin. Her ne kadar bu savaşa gerçekten de çok daha hazırlıklı girdiği ortaya çıkmış olsa da yine de savaş Çin'i çok büyük oranda etkiliyor. Birçok Asya ülkesini çok etkiliyor. Çin de bunlardan

0: bir tanesi. Çin'in özellikle istihbarat konusunda İran'a yardımcı olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Amerika ile Çin'in de arasında gerek ticaret konuları olmak üzere geçtiğimiz Trump'ın ilk döneminden bu yana devam eden ticaretle ilgili konularda karşılıklı tavizler verilebildiğinde ancak çözüm üretebilen, her ikisinin de birbirine bağımlılıklarını, ihtiyaçlarını gösteren bir ekonomi ticaret başlığı söz konusu. İkincisi de dün mesela alınan bir karar, bazı Çin firmaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırıma tabi tutuldu. Şimdi iç içe geçmiş olan ticaretle de çok ilgili, yani sadece savunma anlamında değil, bir konular bütünü var. Geçtiğimiz günlerde Arakçı'nın Çin'e gittiğini ve Çin Dışişleri Bakanı ile de bir görüşme yaptığını dikkate almamız gerekiyor. Burada Çin'in doğrudan İran'a sonsuz bir destek içinde olduğu bence algısı bir taraftan yaratılmaya çalışıyor ama tam böyle değil. Zaten Çinli kaynaklar da bunu söylüyorlar. Yani bu hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Yansıtıldığı gibi olmadı. Hatta bir takım şeyler çıktı. İşte istihbarat desteğinin aslında doğrudan Çin tarafından verilmediği, İran'ın uyduları, istihbarat uydularını hackleyerek oradan verileri aldığı gibi de bir takım iddialar ortada. Yani İran'da arkasında bir Çin var, İran'da arkasında bir Rusya var algısını yaratmak için ayrıca bir çaba sarf ediyor. Trump'ın Çin'e gidişinde İran meselesi evet masada olacak, bunun çözülmesi yönünde, ama zannedildiği gibi bir arabulucu olmaktan ziyade bence kendi meselelerini, Çin kendi çıkarlarını yürütebilmek için İran üzerinde baskı uyguluyor. Tabii ki Amerika ile de ilerleteceği süreçler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu ziyareti bir kere ertelenmişti İran savaşıyla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle. Şimdi bu ziyaretin teyit edilmesi bize şu çıkarımı yapma imkanı da veriyor. Demek ki artık Trump çok fazla ilgileneceği İran Savaşı ile ilgili bir şey kalmadı ve artık Çin ziyaretinin ertelenmesinin de başka sonuçları söz konusu olabilir. Çok önemli bir ziyaret olacak. Belki İran mevzusuyla ilgili bazı daha somut ilerlemeleri bu ziyaret gerçekleştikten sonra bir manivayla gibi düşünüp bambaşka bir boyuttan konuşmaya başlayabiliriz. Ama bütün bunlar sinemanın bizi bir şeyi göz ardı etmemize neden olmamalı. O da İsrail'in pusuda bekleyen halinde hiçbir değişiklik olmaması. İsrail bugüne kadar uyguladığı gibi ortada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir noktaya varılsa bile bunların hiçbir şekilde kendisini bağlamayacağını gösterecektir. Gerek Lübnan'daki saldırganlığı, gerek başka yeni sorun alanları ortaya çıkarmasıyla İsrail faktörünün göz ardı edilmemesi, hiç perde arkasında kalmaması gerekiyor. Bakın, İran savaşı yüzünden Gazze meselesinde gelinen aşama
1: Gelinemeyen aşama hatta.
0: hatta bir ölçüde gelinemeyen. Yani onu bile kazanım, o bile kazanım sayılırken haftalardır, aylardır eskisi gibi konuşmuyor. Yani somut filosu gibi girişimlerin aslında yapmaya çalıştığı işte onu diri tutmak, oradaki meseleyi. Dolayısıyla İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'e yapacağı ziyaret önemli bir veri üretecek bizim için.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, reklamların ardından bağlantımız olacak.
2: Reklamlar.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında

0: ayında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri

0: baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Aslında Ursula von der Leyen'in açıklamasıyla gerilen bir süreç ve bu gerilimin ardından yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili açıklamalarıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz ve Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Koç, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Çok teşekkür ediyorum Sinan Hanım. İyi günler. Günaydınlar.
1: Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaşmıştı. De Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Aslında bu ilk defa yaptığı bir açıklama değil. Bunu sıklıkla ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmakta olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Türkiye paradoksu, daha çok Avrupa'nın Türkiye paradoksunu size sormak istiyoruz. Bu gelinen noktada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nasıl ilerliyor?
2: Şimdi sinemanın tabii Avrupa'nın önemli genel jeopolitik paradoksunun bir boyutunda Türkiye paradoksu oluşturuyor. Ve Sayın Leyen'in açıklamalarında da görüleceği üzere bu bir jeopolitik ve stratejik körlüğe de dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki bu körlüğü özellikle o son 15 yılda birçok akademisyen, diplomat ve güvenlik uzmanı tarafından kullanılan bir eleştiri. Bu eleştiride özellikle şu gündeme geldi. Avrupa Birliği Türkiye'yi uzun süre yalnızca uyum sorunları olan aday bir ülke olarak okudu. Oysa Türkiye giderek bağımsız bir bölgesel güç, güvenlik üreticisi ve jeopolitik merkez ülke haline geldi. Buraya baktığımızda bu körlüğün, biraz önce söylemiş olduğumuz haklı eleştirilerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu vurgulamanın da aslında arka planında bazı gerçekler var. Yani Türkiye'yi sadece normatif çerçevede okumak bunun öncelikli aslında nedenlerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'nin dış politika DNA'sında büyük ölçüde işte hukuk, kurumlar, normlar, demokrasi standartları, teknik uyum süreçleri üzerine kuruluydu. Bu yüzden Brüksel'in uzun süre Türkiye'ye Kopenhag kriterleri gibi kendisini koymuş olduğu ve bugün belki de kendisinin de ihlal aşamasına kadar gelmiş olduğu pek çok kritere uyuyor mu sorusuydu. Ancak şu soru yeterince sorulmadı. Türkiye Avrupa güvenliği için ne ifade ediyor?

Özellikle Suriye İç Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, Karadeniz güvenliği, göç krizleri ve özellikle Çin'in kuşak yol girişimi ardından Türkiye artık sadece bir ada ülke değil, doğrudan jeopolitik bir aktör haline geldi. Avrupa Birliği bu dönüşümü bir şekilde hazmetmeme noktasında duruyor. Ve bundan daha önemlisi Avrupa güvenliğinin Türkiye olmadan sürebileceğini sanma noktasında duruyor. Yani NATO var, Amerika Birleşik Devletleri var. Avrupa güvenliği zaten korunur anlayışı, Ukrayna Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan kısmi stratejik çekilme eğilimi, enerji krizi ve savunma kapasitesi eksiklikleri aslında ortaya başka bir tablo koydu. Türkiye olmadan Avrupa'nın güney ve doğu güvenlik hattı tam korunamıyor. Çünkü Türkiye bugün Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Balkanlar arasında bir jeostratejik kilit devlet konumunda. Avrupa Birliği'nin pek çok açıklamada da gördüğümüz üzere uzun süre bunu yeterince içselleştiremediğinin şu anda en net noktasında duruyoruz ve Leyen bunu dillendirdi. Halbuki Türkiye'nin köprü değil bir merkez ülkeye dönüşmesini okuyamamak, eskiden Batı'da Türkiye için kullanılan işte köprü ülke vesaire kavramlarının aslında bağımsız savunma sanayini kuran, çok yönlü diplomasi yapan, Afrika'dan Orta Asya'ya açılan, enerji koridorlarını yöneten ve krizlerde arabuluculuk yapabilen bir pivot devlet aslında olduğu gerçeğini Avrupa Birliği okuyamadı. Özellikle tahıl diplomasisinde görülen Avrupa'nın net adımlar atamadığı arabuluculuk konuları pek çok çatışma bölgesinde, özellikle Libya konusunda, Azerbaycan-Ermenistan dengesinde, Somali'de, Katar'da ve Suriye dosyasının hemen tamamında Türkiye'nin artık Batı'nın bir çevre ülkesi olmadığını da gösteren kavramların aslında okunamaması var. Ve Avrupa Birliği'nin önemli bir kısmı Türkiye'yi hala 2004 genişleme paradigmasıyla okumaya devam ediyor. Şimdi bu noktada ortaya çıkan özellikle Avrupa'nın ordulaşma sürecindeki İHA-SİHA teknolojileri konusunda Türkiye'nin geldiği aşama, başta deniz platformları olmak üzere elektronik harp sistemleri, füze teknolojileri ve savunma ihracatı Avrupa'da başlangıçta aslında çok da ciddiye alınmadığını görüyoruz. Özellikle Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi aktörlerin oluşturduğu bu büyük kapasite Türkiye'ye klasik orta ölçekli NATO ülkesinden daha fazla stratejik bir özellik sağladı. İkinci temel yanılgılardan bir tanesi bu. Bunun ötesinde özellikle göç krizinde Türkiye'nin gerçek ağırlığını geç anlayan, kendi Avrupa seçimlerini, aşırı sağın yükselişini, Schengen sistemini, iç güvenlik tartışmalarını aslında etkileyen çok büyük bir majör problemi Türkiye üzerinden okuduğunu da bir şekilde çözebildiğini de ya da engelleyebildiğini de algılayamadı. Ve Avrupa için çevre ülke değil, sistemik önemli bir aktör olduğunu gösteren bir Türkiye var. Şimdi bu noktada sinemanın pek çok programda da vurguladığınız gibi Türkiye'yi kaybetmenin maliyetini Avrupa'nın küçümsemesi, özellikle nasıl olsa Batı ekseninde Türkiye'nin kalacağını düşünmek ve stratejik alternatifinin olmadığını varsaymak, zaman içerisinde Rusya ile taktik işbirlikleri, Çin'le ekonomik ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı'nda aktif bir aktör, Körfez açılım ve Afrika politikasında da Türkiye'nin çok eksenli bir dış politik aktör olduğunun özellikle farkına varamayan bir Avrupa Birliği ve farkına varmak istemeyen bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Bundan daha önemli, ciddi bir gerçek, Türkiye artık sadece Avrupa Birliği'ne yaklaşmaya çalışan bir ülke değil, Avrupa Birliği'ne mesafe koyma kapasitesi de olan bir bağımsızlık. Ve belki de bu noktada en büyük stratejik körlük, güç siyasetine geçişi fark edemeyen bir Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği uzun süre post jeopolitik bir dünya fikrine inandı ve inanmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani ekonomik entegrasyon, karşılıklı bağımlılık, normatif güç, ticaret yoluyla barış gibi konuların ön planda olduğuna inanıyor ve bunun üstünden politikasını sürdürüyordu. Ancak dünyanın bugün de gelinen noktada sert güç, özellikle enerji, askeri caydırıcılık, teknoloji egemenliği, deniz yolları, kritik mineraller ve bloklaşma eksenine döndüğünü, Türkiye'nin ise bu dönüşünü Avrupa'dan daha erken okuyup küresel güney ile küresel batı arasında savunma, enerji, lojistik, deniz jeopolitiği ve bölgesel nüfuz alanlarına yatırım yapan ve yapmaya devam edecek olan ülke

0: olduğunu kendi kendine tanımlaması geliyor. Bugün uzmanlardan gelen, özellikle Avrupa'daki söz söyleme noktasında yetkili olanlardan, Türkiye'yi uyumlaştırıcı gereken aday ülke olmaya görmeye devam eden bir yapı, Türkiye'nin çoktan bağımsız bir jeopolitik oyuncu haline geldiğini söylüyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyeleri, komisyonların aynı zamanda ilgili kararlarının kendi bütünlüğü içerisinde de bunları görüyoruz. Ve bu noktada özellikle şu hususun altını netlikle çizmek lazım. Bu stratejik körlük Türkiye'nin artık yalnızca bir genişleme dosyası değil, Avrupa güvenliği, enerji politiği, göç yönetimi ve savunma mimarisi, Avrasya dengeleri açısından vazgeçilmez bir güç merkezi haline geldiğini görememe sonucuna varıyor. Belki de Avrupa Birliği Türkiye'yi gerçekten kaybetmenin jeopolitik maliyetini henüz hesaplayabilmiş değil Sinem Hanım.
1: Peki. Bir de belki bu noktada Macron'u konuşmakta yarar var. Çok kısa konuşalım. Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs, Ermenistan ve baktığımızda Yunanistan ziyaretleri ve bu ziyaretlerde de öne çıkan bir Fransa Cumhurbaşkanı Macron profili var. Macron'un bu çıkışlarını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi tabii Avrupa her zaman özellikle batıya açılımlarında çok kar maksimizasyonuna önem veren, özellikle ilişkilerini de bunun üstüne kuran ve nerede maksimalist devlet varsa onunla doğrudan ve dolaylı ilişkiler geliştirip hatta bunu kurumsallaştırma gayreti içerisinde olan bir yapıya sahip oldu. Fransa'da uzunca bir süre Afrika politikasında uzunca bir süre gördük. İşte şu anda Doğu Akdeniz'de görüyoruz ya da işte Kıbrıs özelinde Yunanistan'la geliştirmiş olduğu ilişkilerin tamamında görüyoruz ki bu politikayı sürdürülebilir kılabilmesi için bölgedeki zayıf aktörlerden oluşan bir yapı oluşturması lazım. Bu yapıya da işte bazı ülkeleri de işte Mısır falan da eklemlemeye çalışıp orada yeni bir yapı kurmaya çalışıyor. Bu Avrupa'nın güvenlik politikasından ziyade liderlerin maksimalistleri ehlileştirme politikası olarak algılamak lazım.
1: Evet.
0: Hem yakınlaşıp hem de silah satıp hem gelir elde edip hem bölgeye nüfuz etmek için yegane bir dış politik araçtır. Fransa'yı böyle okumak lazım.
1: Peki.
0: Almanya özelinin çok daha farklı bir dışında.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok
1: Sayın Murat Koç.
0: Çok teşekkür ederim Sinem Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Mersin Çağ Üniversitesi'nden ve üniversite rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer'le sohbetimize devam ediyoruz. Az da bir süremiz kaldı ama Avrupa Birliği'ni biraz daha konuşmaya ihtiyacımız var. Birlik aslında birlik içinde de bölünme durumunda farklı yaklaşımlar var. En azından bu farklı yaklaşımlardan biri Avrupa Birliği ile İsrail ortaklık anlaşması noktasında ve ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik tasarı kabul görmedi. Tasarının askıya alınmasını isteyenler vardı ancak buna hayır, red oyu veren ülkeler var. İsrail'e kırmızı halı değil kırmızı çizgi çok dikkat çekici ifadelerden. Uluslararası Af Örgütü toplantı yapılıyor ve toplantı öncesinde yaptığı çağrıda Almanya Başbakanı Merz ile İtalya Başbakanı Meloni'ye özel olarak sesleniyor. Örgütün Avrupa'daki 21 bürosunun yöneticileri kırmızı halı değil kırmızı çizgi İtalya ve Almanya AB-İsrail anlaşmasının askıya alınmasına desteklemeli ifadesinde bulunuyorlar. Daha çok bu askıya alınmasını istemeyen iki ülke İtalya ve Almanya. Askıya alınmasını savunanlar da İspanya, İrlanda, Belçika, Slovenya. Baktığımızda Avrupa Birliği kendi içinde zaten bölünmüş durumda ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinde de bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var. Sizin yorumunuz ne olur bu noktada?
2: Avrupa Birliği artık bundan birkaç on yıl öncesinde olduğu gibi daha bütünleşik bir yapı değil. Bir kere yaşananlar, dünyadaki gelişmeler ülkeleri kendi çıkarları perspektifinden meselelere yaklaşmaya itiyor. Hani burada İsrail'in yanında daha fazla duran ya da Rusya'ya müzahir ülkelerden bahsediyorsak, bir de bunların yanına ülkenin kendi kapasitesi, kendi gerçekliğiyle yükselen

0: sağdan sağ gibi faktörleri yan yana eklediğimizde Avrupa bütünsel bir yapı değil. Bakın çok yakın bir zamana kadar Macaristan ve Slovenya gibi ülkelerin ne kadar Rusya yanlısı tavırlar sergilediği, bunun AB içerisinde yarattığı bir sorun alanını da gördük. Ukrayna meselesine yaklaşımda farkları gördük. Türkiye ile ilgili durum bundan bağımsız değil. Bazıları Türkiye'nin hem nüfus büyüklüğü olarak hem kapasite olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daha domine etki edici bir etkide bulunmasından çekiniyorlar. Ancak bazı ülkelerde gelinen şartlarda Türkiye'yi göz ardı etmenin üreteceği başka sorunlar olabileceğinin farkındalığındalar. Bence AB içerisindeki çatışmalardan bir tanesi bu. Çıkar farklılaşması var ülkeler arasında. Daha cesur ülkelere ancak baskın hale gelebildiğinde bir sonuç elde edilebilir. Avrupa Birliği Güney Rum kesiminin olmaması gerektiği şekilde üye yapılmasından bu yana zaten hatalarının bedelini öder durumda. Bir de dünyayı okuma meselesinde farklılaştığını görüyoruz. Ben Avrupa Birliği'nin birçok kurumunun bazı ülkelerin etkileri var ama aynı zamanda çok bürokratik bir yapı haline geldiğini, esneme kapasitesini gittikçe kaybettiğini ve bunun onu bambaşka bir çıkmaza doğru sürüklediğini düşünüyorum açıkçası. Bunu birkaç ay önce Brüksel'e yaptığımız bir çalışma ziyaretinde de bir kez daha gördüm. Avrupa Birliği'ndeki bazı kafaları ve bazı yaklaşımları koşullar ne olursa olsun değiştirmek mümkün değil. O yapılarda orada olduğu müddetçe ne Türkiye ile ilgili ne de Türkiye'nin dışında kendi çıkarını ilerletmesi söz konusu olabilecek başka bir konuda mesafe kat etmesinin ben mümkün olabildiğini düşünmüyorum. Ama onlar da bir dönüşüm sürecinden geçiyorlar. Bakın İngiltere çıktı. Bugün Avrupa Birliği'nin anlamı tekrar tartışılır durumda.
1: Evet.
0: Önümüzdeki yıllar bu konuda da kendi içlerine dönük olarak da bir muhasebeyi gerektirecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer ilk bölümde yorumcu konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi haberler.
2: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlarda dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından

yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. İstanbul merkezli 16 ilde terörle mücadele operasyonu düzenlendi. DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak Finans.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
5: vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL.

0: indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj oto ekspertiz.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili Jasper Excalibur Notebook 66.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 12.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatan.com.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde ikinci bölümle karşınızdayız. Havacılık yazarı Sayın Tolga Özbek telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Özbek hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Saha Expo 2026'da bulundunuz. Nasıl bir izlenim elde ettiniz tabii? Orada yaşananlar, anlaşmalar, savunma sanayinin büyük atılımı ve Türkiye'nin, Türkiye tarihinin en büyük ihracat anlaşmaları, ihracat başarılarının yaşandığı Saha 2026. Konuşmak istiyoruz, detayları sizden dinlemek istiyoruz.
2: Vallahi o kadar çok anlaşma ve ürün var ki nereden başlamak, ne yapacağız, ne edeceğiz?
1: Tek bir programa sığmayacak, belli.
2: Sığmayabilir. O yüzden dinleyicilerimiz için bir özet geçelim. Saha, savunma ve havacılık kümelenmesinin oluşturduğu Türkiye'de 1700'den fazla şirketi bir araya getiren bir ekonomik ve stratejik bir güç. Birçok şirket var bu alanda faaliyet gösteriyor ve 2 yılda bir araya gelerek İstanbul'da bir fuar yapıyorlar. Aslında fuarın amacı şirketlerin bir araya girip kendi sinerjilerini arttırmaları. Çift yıllar Saha var, tek yıllarda uzun süredir yapılan İDES fuarı var. Bunu bir öncelikle belirtelim. Bir yandan da tabii Saha giderek uluslararası bir kimlik kazanıyor. Bu yıl 200 civarında yabancı şirket, 65 civarında ülkeyle geldi ve bu açıdan da işi uluslararası boyuta getirdi. Bu işin tabii genel bir fuar bakışı olsun. Asıl önemli konu bu yılın fuarda yurt dışında getirdiği ses oldu. Bu sesi de Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE merkezinin geliştirdiği Yıldırım Han füzesi oldu. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi yaklaşık 6000 kilometre menzili olduğu açıklandı. Laboratuvar testlerinin yapıldığı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve ARGE merkezi tarafından bizlerle paylaşıldı. Ve önümüzdeki yıl içerisinde yer testlerinin başlaması hedefleniyor. Bu füzenin Türkiye füze haberi dendiği zaman Amerika'dan, İsrail'den, Avrupa'dan çok fazla ses gelmeye başladı. Ve dikkatle bu füzenin mock-up olarak adlandırılan birebir ölçekli bir modeli, daha doğrusu yakıt tankları gerçek bu arada, fuar alanında sergilendi. Yıldırım Han adını Osmanlı döneminin çok böyle atak padişahlarından Yıldırım Beyazıt'tan alıyor. Ortasında füzenin Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası var ve burnunda da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bu açıdan da hem

0: geçmişi hem de günümüzü ve geleceği şekillendiren böyle bir stratejik bir yaklaşım. Çok büyük olan bir projeydi. Açıkçası fuarın bir gün öncesinde bizler işte hazırlıklarımızı yapmak için fuar alanına gittiğimiz zaman çok sıkı korunuyordu ve fuarın ilk günü açıldı. Dünyadan da ses geldi bunlarla ilgili. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Balistik füzeler çok yüksek hızlarla fırlatılıyor. Uzaya çıkıyor. Uzaya çıktıktan sonra dalışla birlikte ses hızının 25 katına ulaştığı bilgisi paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu hedefine giderken hava savunma sistemleri açısından vurulması oldukça güç bir sistem haline geliyor. Bu da tabii füzenin özelliklerini başka bir boyuta doğru götürmüş oluyor. Ben tabii biraz da rakam vereyim isterseniz.
1: Evet.
0: 148 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş fuar. 216 imza töreni yapılmış ve toplam imzalanan anlaşmaların değeri $26.5 milyar. Ve bu $26.5 milyarın da $8 milyar ihracat olduğu belirtiliyor. 218 yeni ürün tanıtılmış. Biraz önce de yayının başında söylediğim gibi şirketler B2B olarak İngilizce'den şirketten şirkete görüşmelerde de 28.947 görüşme yapmışlar. Bu da çok çok önemli bir rakam ve biz bunun yansımalarını savunma sanayinde yeni ürünlerle, daha gelişmiş sistemlerle ve bir taraftan da ihracatla birlikte görmeye başlayacağız. Şimdi tabii bu balistik füzenin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın yine ARGE merkezi Güçhan adını verdiği yeni bir uçak motoru sistemini tanıttı. 42 bin libre itiş güçlü bir motor. Hani burada tabii bunlar ne zaman hayata geçirecek, ne yapılacak? Kasım ayı gibi testleri başlanması planlanıyor. Amaç biraz da burada ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin bazı şeyleri yapabileceğinin, yani herhangi bir ambargo, Amerika motoru vermedi, şöyle oldu, böyle oldu gibi, ben bunu Milli Savunma Bakanı bakanlığı gerekirse tek başıma yaparım imajını ve duruşunu gösteriyor. Bu açıdan da daha çok çok önemli bir yere sahip oldu. Diğer taraftan da önemli bir ihracat haberi tabii ki Baykar'ın insansız muharip jet savaş uçağı Kızılelma var. Muhtemel bu yılın sonlarında Türk Hava Kuvvetleri'nde envantere girecek bu uçak ve farklı bir bakış sunacak. Kaan'la birlikte, TUSAŞ'ın Anka 3'ü ile birlikte görev yapacak Kızılelma ve Kızılelma'nın da ilk ihracat müşterisi Endonezya oldu. Endonezya anlaşmayı Saha Expo 2026'da imzaladı. Bunun da arkasının gelmesi bekleniyor. Bunlar önemli gelişmeler. Tabii Avrupa'nın ilgisi çok büyüktü fuara. Özellikle Alman ve İtalyan şirketler çok yoğun temaslar yaptılar. Bu sabah da bir gazeteci olarak tabii gündemi takip ediyoruz.
1: Evet.
0: Alman Welt gazetesi Almanya'nın hem Yıldırım Han füzesiyle hem de Roketsan'ın geliştirdiği Typhoon Blok 4'ü de geçen sene İDEF fuarında açıklanmıştı. Hatta bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle çok ciddi bir $3 milyar bir yatırım altyapısını hayata geçiriyor Roketsan. Orada da Blok 4 tekrar gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o füzeyle bir fotoğraf vermişti orada. O iki füze projesiyle de Almanya'nın ilgilenmesi oldukça ilginç. Ve Avrupa'nın SAFE olarak adlandırılan bir savunma fonları var. Bu fondan karşılanıyor. Almanya bu fonda tabii Yunanistan ve yine Kıbrıs Rum kesimi imza vermiyorlar Türkiye'den bir şey alınmasın diye. Almanya doğrudan Türkiye üzerinden bu anlaşmayı yapacak gibi de oldukça değişik bir haberdi bunu da.
1: Evet. Sayın Tolga Özbek, şu çok önemli. Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol da ifade etti. Türkiye ne yapmış, Türkiye'de neler yapılıyor diye bunu takip etmek için bu fuara gelenler oldu diyor Sayın Akyol. Ve daha önce çeşitli vesilelerle bizimle ambargo dahil birçok sorunu yaşamış ülkenin bugün birlikte ne yapabiliriz diye buraya gelmiş olması da bizim geldiğimiz noktayı, Türkiye'nin gücünü, milletimizin gücünü tescilleyen bir konu diyor. Bu çok kıymetli. İşte biz bunu yapmak istiyorduk. Bunu da başardık. Ne dersiniz?
0: Bu çok önemli bir söz. Ahmet Akyol'un

0: Aselsan Genel Müdürü'nün verdiği bilgi. Çünkü Aselsan teknolojinin çok zirvesinde bir ülke ve ambargo olduğu zaman da bundan etkilenmiş ama etkilenip kabuğuna çekilmemiş, bunu aşmak üzere mühendisiyle, teknik ekipleriyle bunları da aşmış bir şirketimiz. Çok önemli dedikleri. Ben şu bağlama getireceğim bunu. Hı hı. Bir dönem hatırlarsınız Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'daki topraklarını kurtarmak üzere bir savaş bölgede olmuştu ve bu savaşlara Türkiye'nin Azerbaycan'a yolladığı TB2 insansız sistemler ön plandaydı. Ve bunların kameraları o dönem Kanada'dan geliyordu. Kanada'da Ermeni diasporasının yaptığı baskıyla bu konuda Türkiye'ye bir ambargo koydu. Fakat Aselsan geliştirdiği yeni nesil kameralarla birlikte hem bu ambargoyu aştı hem de şu an o kameraları yapan şirket ekonomik olarak çok büyük zorlukta. Ve onun pazarında Aselsan almaya başladı. Bu çok önemli bir gösterge. Geçmiş birkaç yıla kadar Kanada Türkiye ambargo uygularken Saha Fuarı'na Kanada'dan 52 kişilik savunma sanayi şirketlerin oluşturduğu bir ekiple geldi. Biz Türkiye ile ne yapabiliriz görüşüldü. Hatta devlet alımlarını yapan ilgili bakan da sahaya geldi ve burada çok üst düzey temaslar yaptı. Yani birkaç yıl önce ambargo koyan bir ülke bugün sizlerle ne yapabiliriz, sizden ne alabiliriz diye Türkiye'nin ayağına gelmesi, fuarı gezmesi de bu işin nereye gittiğini gösteren çok çok önemli bir olgu.
1: Ve bir sonraki buluşma 16-20 Mayıs 2028'de yapılacak. Şimdi bir iki yıl nasıl bir gelişme gösterecek savunma sanayi, bunu merakla bekliyoruz ama Türkiye'nin bu alandaki atılımların süreceğini biliyoruz. Beklentiniz nedir? Bu yönde nasıl bir yorumda bulunmak istersiniz?
0: Dünya gerçekten çok sıcak günler geçiriyor. Güneyimiz, kuzeyimiz, doğumuz, batımız her yerde bir şeyler oluyor ve artan Kanada, keza Almanya'da bize yıllarca ambargo uygulayıp bugün bu yeni lansmanı yapılan füzeleri satın alması ve bunun da çok ciddi Alman gazetelerinde haber olması da çok çok önemli bir konu. Altını çizilmesi gereken bir konu. Dünya burada yeni bir düzene doğru kayarken farklı alternatifler üzerinde çalışmak zorunda. Türkiye uzun yıllardır bu konuda yaptığı yatırımların karşılığını burada alacağına inanıyorum ben. Ve savunmanın ihracat boyutundaki etkileri ekonomik olarak artarken bir yandan da bir ülkeye bir gelişmiş bir savunma sanayi sistemi verdiğiniz zaman diplomatik anlamda o ülke artık sizle müttefik olmak zorunda. Ve çeşitli farklı yeni boyutlara ilişkinin gitmesi zorunda. Biz hava aracından 20 yıl, 30 yıl bir kara sisteminin ömrü keza aynı şekilde. O süreç boyunca size bağlı kalacak, yedek parça alacak, mühendislik hizmeti alacak ve aranızı öyle çok rahat bozamayacak. Bu açıdan Türkiye'nin uluslararası anlamda da sadece ekonomik, savunma sanayi değil, bu alanda Türkiye'nin elini güçlendirecek olan adımlar. Bu etkilerini Afrika'da görüyoruz. Afrika'da Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler bölgede istikrarın korunmasına katkı sağlıyor. Bu açıdan ben çok önemli gelişmelerin her boyutta olacağına inanıyorum. Fuar büyük, güzel bir büyüme trendi içerisinde. Uluslararası etkileri giderek artıyor. Bir fuarın ekonomik değerini ölçen konuların başında katılım zenginliği geliyor. Yani evet. Sadece biz işte Türk şirketlerin birbirlerini ağırladığı tabiri caizse tırnak içinde Türk'ün Türkiye propagandası değil. Yurt dışından gelen çok sayıda şirket, bunların işbirliği yapmak için gelmeleri, işbirliklerinin de önemli bir kısmı Türkiye'den teknoloji almak üzere gelmeleri bu fuarın önemini ortaya koyuyor. Gelecek yıl Mayıs ayı artık Türkiye'de bir savunma fuarı ayı gibi olacak. Çünkü hem saha artık Mayıs ayında yapılıyor, hem de İDEF gelecek yıl Mayıs ayında yapacak. İDEF'te de yeni yeni ürünler göreceğiz. Bu fuarda Aselsan'ın, Roketsan'ın çok güzel ürünlerini gördük. Artık projelerinde meyvelerini almaya başlayan TUSAŞ teslimatlara başladı. Belki TUSAŞ'tan yeni bir uçak helikopter sistemi yoktu ama yeni İHA çalışmaları vardı. Bunları sergilediler. Orada da artık bazı şirketlerimizin

0: taş gibi meyvelerini vermeyip verip teslim. Çok eleştiriliyor, işte maket mi sergiliyorlar? Hayır, gerçekleri var ve teslimatlar başladı. Bunları da söyleyebilmek o taraf için de oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum.
1: Dünya yeni bir düzene doğru kayarken farklı ABD, İran, İsrail savaşını düşündüğümüzde İran'ın ne kadar dirençli olduğunu ve araçları yine Rusya-Ukrayna savaşını şöyle bir göz önüne aldığımızda Ukrayna'da dronlarla ne kadar etkili saldırılar yapıldığını, belki karşı koyulduğunu, savunma anlamında da karşı koyulduğunu, savaşta kendi ülkelerini, topraklarını koruduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu tür savunma sanayi araçları günümüzde, gelecekte çok çok daha kıymetli olacak. Çok kısa belki öneminden söz ederek sohbetimizi tamamlayabiliriz.
0: Fuar tarafında iki Türk şirketi 100'er bin adet kamikaze İHA drone sistemi ihracatı yaptı. Biri Titra Pacific Teknoloji, diğeri de Altınay grubuydu. Bunlar çok önemli ihracatlar. 100 bin, 100 bin, 200 bin adet. Ülkeler pek açıklanmadı ama 200 bin adetlik bir ihracat var. Bunu kenara koyuyorum. Bugün 2026 yılı için Ukrayna'nın kamikaze drone üretme hedefi 5 milyon adet. İnanılmaz bir rakam. Geçen sene yaklaşık 4 milyon adet üretmişlerdi. Bunları iç boyutlu baskı yapan, dijital kullanan yazıcılarla evlerde bile yapıyorlar ve bunları teknolojiyle birleştiriyorlar. Bu açıdan Türk şirketleri Degra yeni kamikaze sistemler çıkardığını ve artık kamikaze drone'u avlayan drone gibi çok farklı boyutlara geldiğini gördük burada. Bunlar çok ilginç gelişmeler ama bunu da şuna bağlamak istiyorum. Bir de tabii Eylül ayında yapılan Teknofestler var. Bu saha fuarından elde edilen gelirin bir kısmı Teknofest gençliğinin 81 ilde drone üretecekleri, test yapabilecekleri açılmasına da aktaracak. Yani bu konu gerekiyor. İşin de boyutu buraya doğru kayıyor. Ukrayna örneğini verecek olur. En çok yakından ilgilenen ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Geri kaldılar bu konuyla ilgili. Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yla bu devasa üretimi nasıl yaptıkları konusunda işbirliği yapıyor. Yani iş nereye gidiyor? İşte bir Ukrayna bir teknoloji Amerika'ya satabiliyor. Türkiye geliştirdiği bir İHA'yı ihraç edebiliyor. Drone'la binlerce adet üretebiliyor. Dünya bu son savaşlarla birlikte farklı bir boyuta doğru gidiyor. Bu boyutun ve teknolojinin çok dikkatli incelenmesi gerekiyor.
1: Havacılık yazarı Sayın Tolga Özbek, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler. Gündemde şimdi çok

0: piyasa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, barış.
1: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve son konuğumuz Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özel telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Özel hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş buldum, günaydın, merhaba Sinem Hanım, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Yurt genelindeki hava durumunu bölge bölge, şehir şehir sıcaklık verilerini sizden dinlemek istiyoruz.
3: Tabii hızlıca özetleyelim, bugünden itibaren biraz yağmurlu bir periyot başlıyor. Ancak yağışlar hava sıcaklıklarını

medyada bugünlerde bazı yanlış meteorolojiden, daha doğrusu meteorolojinin tahminlerini takip etmeden yazılmış haberler ulaşmış halka. Hı hı. Bir kış havası geri dönmüyor. Şöyle özetleyeceğim. Salı günü bugün çoğunlukla Anadolu'nun batısında ama Ankara'da buna dahil, Çankırı, Karabük, Düzce, Bartın, Eskişehir gibi geniş bir alanda öğlen saatleri saat tahminen 12.

0: bir hava bekliyoruz. Bu alanda ki dinleyicilerimizi uyaralım. Başkent Ankara'nın yağmuru da aslında orta kuvveti aşabilir. Saat 16'dan sonra özellikle 16, 17, 18 gibi bugün tahminlerimiz gök gürültülü şimşekli bir yağış bekliyor. Bu halk arasında 42'li dediğimiz yağmurlar aslında ilkbaharın sonunda ve yazın başında artık ısınan karaların oldukça yükseltici hareketiyle bulutların böyle şimşekli gök gürültülü hale bürünebilmesi. Denizler İstanbul'un havasındaysa bugün kuzeyinde şehrin yağış görülebilir. Yeni havalimanı mevki Arnavutköy arasında. Onun dışında şehir genelinde yağış beklemiyoruz açıkçası. İstanbul'da güneşi gördüğümüz bir salı günü geçireceğiz. Şimdi bugün biraz kuvvetli ve biraz uzun süreleyecek ama çarşamba günü yarın da Karadeniz'in neredeyse tamamında kuvvetlice yine yağışlar var. Samsun, Ordu, Tokat arasında özellikle. Dolu yağışı da görülebilir. Niksa, Terme gibi Ordu'ya uzanan bu alanda yarın öğlen saatleri diyoruz. Yarın aynı zamanda başkentte hava çoğunlukla güneşli kalacak. Yani bugün bir yağış var ama yarın fazla bir yağmur beklentimiz yok. Perşembe olduğunda ise yağışlar geri dönüyor. Yine Batı Karadeniz ve bu sefer İzmir katılacak. Ege bölgesinde kuvvetli yağabilir. Perşembe günü bu Türkiye'deki en geniş alanda yağış alacağımız gün oluyor. Bunlar bahar sağanakları, bahar yağmurları. Ancak hava sıcaklıkları Perşembe günü biraz azalıyor işte. O medyadaki çıkan haberlere ben söyleyeyim sıcaklıkları siz karar verin. Kış mı, ilkbahar mı? 24-25 derecelerde İstanbul. Perşembe günü ise 17-18. Yani 17-18 dereceye düşeceğiz. Başkent Ankara bugün 22-21 derecelerde, Perşembe değil ama Cuma günü 16-17'lere düşüyor. Aslında 16-17'ye düşünce tabii kışlık olmasa bile şu mevsime uygun sonbahar ilkbaharlarda giydiğimiz orta kalınlıkta kıyafetleri bence kullanalım. Çünkü sonra aniden yaz gelebilir, o kıyafetleri yine kullanamayacağız gibi duruyor. Ara mevsimlerimizin kısaldığını gerçekten görüyoruz. Bu Perşembe İstanbul ve Marmara, ardından Cuma İç Anadolu'da şöyle bir 6-7 derecelik serinlik var. Ancak Cuma'dan itibaren tekrar yağışların ayrılmasıyla güneşli bir Cuma Cumartesi bekliyoruz. İstanbul'da hem İzmir'de hem Ankara'da hem Antalya'da. Doğu Anadolu'da ise Cuma ve Cumartesi yağışlar kuvvetli görünüyor. Batıdan doğuya önce Marmara, sonra İç Anadolu, sonra Doğu Anadolu diye batı düşünebiliriz. Cumartesi günü doğudaki yağışlar biraz yıldırımlı, şimşekli, elektrikli bir atmosferde gelecek. Kırsal kesimlerde böyle zamanlarda çok yıldırım düşmesi maalesef hasar verebiliyor hem insanlara hem hayvanlara. Dikkatli olalım diyoruz hafta sonu açık arazide olacaksak. Yıldırım daha çok ağaçlara düşüyor. Ağaç diplerinden uzak durmakta, kapalı bir alana geçmekte yarar var. Bu bilgiyi de hatırlayalım. Bir de uzun vadeli tahminlere bakabiliriz. Şimdi bir aralıklı yağmurlu bir dönem var, evet, ama yani sınır kesintisiz bir yağış değil. Özellikle İstanbul'daki, yani İstanbulluların büyük kısmı hiç yağmur görmeden pazar gününe kadar uzanabilir. Ancak medyaya bakarsanız 5 gün yağmur var İstanbul'da gibi. Çünkü saatler ve süresi konusunda pek bilgiye, detaya ulaşmıyor bu haberler. Özellikle bizim tahminlerimiz çarşamba gecesi sabah saatleri İstanbul'da yağmurlu geçebilir. Bir de bugün şu kuzey ilçelerinde yağabilir. Aşağı yukarı hepsi bu. Cuma, cumartesi güneşli, pazar günü bir sabah saatleri bir zayıf yağmur ihtimali var. Sonrası güneşli gibi duruyor. Ancak uzun vadeli tahminler haftaya salı, çarşamba görüntüsü veriyor. Şunu tekrarlamak lazım, 20 dereceye, 21 dereceye çıkacak. Önce 17'lere, 16'lara düşen sıcaklıklar. Yani bir kış havasına tamamen dönmeyecek. Tam aksi, ilkbahar mevsim normalleri olan, mesela Ankara'nın şu anda 19,5 gibi, 20 derece gibi gün içi en yüksek ortalama sıcaklığı var. Yani 21 derece Ankara, 16'ya düşüyor. Evet. Sonra tekrar 21-22'lere çıkıyor. Bu sıcaklık salınımı biraz sağlık koşullarını belki zorlayabilir. Hastalıklar artabilir. Hani onu da hatırlatalım. Tamamen yazlık giysilerle yakalamasın bizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öster. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine 7.30 haberlerin ardından buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

sporun unutulmayanları. Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. İngiliz Jeff Hurst. Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu. 1941'de İngiltere'de doğan Hurst, futbola West Ham United'da başladı. 1960

0: götüren takımın parçasıydı. Başarısını milli takıma da taşıdı. 1966 Dünya Kupası'nın ev sahibi İngiltere favorilerden biriydi. Çeyrek finalde Arjantin'i, yarı finalde Portekiz'i eledi, finalde ise rakip Batı Almanya'ydı. Çekişmeli geçen maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmaların 101. dakikasında kupa tarihinin en tartışmalı golü geldi. Hurst'ün vuruşuyla top üst direğe çarpıp yere sekti. Hakem golü verdi. Almanlar itiraz etse de sonuç değişmedi. İngilizler 3-2 öne geçmişti. 120. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hurst müthiş bir şutla maçın skorunu belirledi. Batı Almanya'yı 4-2 yenen İngiltere ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Jeff Hurst bu maçta attığı 3 golle Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik
1: sporun unutulmayanları.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: reklamlar.
1: Pazartesiden Uzman Kasap'tan kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Profesyonel. TR

0: Yazan Zeynep Ankara. Yöneten ve anlatan Kenan Işık. Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Defne Gamze Yapar, Seçil Şenay Gürler, Fuat Zafer Ergin, Itır Sumru Yavrucuk, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Öğretmen Ayton Sert, İbo Murat Karasu, Zehra Bensu Orhun Öz, Leman Işıl Yücesoy.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının her sene girdiği üniversite sınavlarının yanı sıra başka arayışları da sonuç vermez.
2: Nerede bu kaset?
3: Defne!
4: Buyurun Gönül abla.
3: Telefonla istediğim kaseti bulamıyorum.
4: Televizyonun yanına koymuştunuz ya.
3: Koymamıştım. Ben koysam bulurum. Ne demek istiyorsun yani? Unutkan mı, bunak mı?
4: Aa, yok yok ablam. Al işte, al bak, buyur.
3: Ver şunu. Artık bu evde hiçbir şey bulunmuyor.
4: Bugün ortalarda görünmemeli. Neme lazım?
3: Ne söyleniyorsun sen kendi kendine ha?
4: Yok yok, hiçbir şey.
3: Duydum
4: yok.
3: Seni. Bu televizyonun tozu niye alınmadı? Itır nerede?
4: O yarın gelecekti ya. Ben şimdi silerim, tertemiz.
3: Tamam olur. Bırak artık, fark etmez, bırak.
4: Peki, peki.
3: Baksana, bana şu dolaptaki yeşil şişeden bir şeyler getir.
4: Başka bir isteğiniz var mı?
3: Yok, git artık, bugün izinlisin, gözüm görmesin, hadi.
4: Ama daha yemek.
3: Ben sana izinlisin demedim mi? Sinemaya mı gidersin, tiyatroya mı gidersin, yoksa bir arkadaşına mı? Sen bilirsin, nereye gidersen git.
4: Peki kaçta geleyim?
3: Gittiğin yerde yatıya kal.
4: Peki. Çok ani oldu ama arkadaşıma haber veririm ben.

Çekil pisi. Hoş. Kim koydu bu bardağı buraya? Kim? Pisi patilerini kesmeden toplamalıyım şunları. Bu saate kadar teşrif etmedi beyefendi. Dur pisi, dur yavrum. Ne yapacağım böyle ben? Hep böyle mi yaşayacağım? Pisi! Kimse beni anlamıyor. Kalbim şu çöpe attığım cam kırıkları gibi. Gel. Gel kuzucuğum. Makyaj yaparken beni izlemeye bayılırsın. Evet. Gözlerime uzun yeşil kuyruklar. Altına siyah şerit. Şuraya biraz eflatun. Yo. Mavi. Hayır, sarı. Allık. Allıktan sonra. Evet, bunu biraz daha koyutmalı. Biraz daha. Şimdi takma kirpikler. Ruj. Yavru ağzı peruk. İçki de bir işe yaramadı. Uyku ilacı içip yatmalı.

0: Hastane odasında sigara içilmez enişte.
1: Hay Allah. Haklısın Seçil. Ne yaptığımı farkında değilim ben.
0: Ya onu kaybetseydik? Sizi hiç affetmez.
1: Neden yaptı bunu? Nasıl böyle bir umutsuzluğa kapılabilir ki?
0: Kendine gelmeden bunu anlayamayız.
1: Umarım bir kazadır bu.
0: Ben de öyle düşünmek isterim. Yoksa sizi sorumlu tutacağım.
1: Ama yavrucuğum ben...
0: Son zamanlarda en çok size ihtiyaç duyuyordum.
1: Kendimi ona nasıl affettirebilirim bilmiyorum. Sanırım bir süre bana öfke duyacak.
0: Kendine geldiğinde sizi görmese daha iyi.
1: Yok, hayır hayır. Burada kalmak istiyorum.
0: İşte gözlerini açıyor. İyiyim ben. Teyzeciğim.
1: Gönül. Oh. Yavrum. Oh, hele şükür.
2: Ne oluyor? Ben niye buradayım?
1: Zorlama kendini hayatım, zorlama. Her şey düzelecek yavrucuğum bak.
2: Seçil. Ne oldu bana?
1: Eve geldiğimde hemen fark ettim. Tuhaf bir uyku halindeydin.
2: Sen fark ettin.
0: Yorma kendini. Bizi çok korkuttu.
1: Günlerdir buradayız yavrucuğum. Komadan çıkman çok zor oldu.
2: Nereden bilebilirdim ki? Ben sadece uyumak istiyorum.
1: Sen içki de içmezdin. Doğrusu beni çok şaşırtıyorsun.
0: Tamam enişte. Şimdi bunun sırası mı?
2: Çıkarın. Şu elimin üstündekileri çıkarın.
0: Yok serum.
2: Çıkarın.
1: Ben gidip bir doktora sorayım. Belki artık gerek kalmamıştır ha?
0: Yani teyzeciğim tam da üniversiteyi kazanmışken şu haline bak.
2: Ne dedin?
0: Üniversite dedim. Sınavı kazanmışsın, artık bir öğrencisin. Anlamadın mı?
2: Çok iyi anladım.
0: O kadar çok istiyordun ki ama sevinmemiş gibisin.
2: Eve gitmek istiyorum.

0: Dur, sırtına bir yastık vereyim ha.
1: İstemiyorum, iyiyim.
0: Yo, dur. İn aşağı, pisi rahat bırakayım. Hadi, hoş.
1: Gel canım, gel pisi sen ona bakayım, gel.
0: Şimdi sütüne bir kaşık bal ilave edelim ha. Güç verir. Ha. İşte oldu. Al bakalım.
1: Ne yapıyorsun sen böyle?
0: Ha? Ne dedin canım?
1: Hiç. Boşuna yorulma, hiçbir şey yemeyeceğim.
0: Yok, olmaz. Çocukluk etme bakalım. Bak, yeni bir kaset aldım. Birlikte seyrederiz ha.
1: Birlikte. Hı-hı. Ama ben istemiyorum. Hı? Evet, şu anda tek istediğim şey yalnız kalmak ve düşünmek.

0: Çamaşıra başlayacaktım.
1: Fuat'ın gömleklerini getir buraya çabuk.
0: Yok abla, ben baktım.
2: Neye baktın?
0: Ne bir ruj izi ne de kadın kokusu.
1: Ne biçim konuşuyorsun sen? Sana mı düştü bu?
0: Ay abla, kötü bir niyetim yoktu.
1: İyi ben... tamam şekerim, götür hadi.
0: Hemen tamam. Şey, zaten yalnız çamaşırım kaldı abla.
1: Dur bakayım dur.
2: Ha. Ne oldu? Her zaman böyle acele etmezsin işini bitirmek için.
0: Elimi hızlı tuttum abla, vallahi baştan salmadım.
1: Ya senin elin yüzünde pek temiz bugün ha? Ezik morartı gibi çirkin şeyler yok.
0: Almasın da Gönül abla, insan utanıyor vallahi.
2: Öyle bir durumda utanacak olan sen değilsin.
0: İzin verirsen bugün biraz erken çıkacağım.
2: Tamam çık da niye, önemli bir şey mi var?
0: Hem de çok abla. Doktora gidiyoruz çocuk için.
2: Ne? Demek sonunda ikna ettin kocanı ha?
0: Geçen gün tam elini kaldırmıştı. Vur dedim bakalım. Hadi vur. Ne değişecek? Vursan da dövsen de beni doktora götüreceksin. Başka çare yok dedim.
1: Aferin sana, aferin.
0: Hem öyle kavgayla gürültüyle harcayacağımız zamanı olacaksa çocuklarımıza harcarız dedim.
1: Aferin be sana. Hadi bakalım. Dilerim her şey istediğiniz gibi olur.
0: Vallahi ablacığım, kız oğlan hiç fark etmez. Gözüm gibi bakarım. En iyi okullarda okuturum. Gücüm yettiğince onun için her şeyi yaparım.
1: Hadi tamam. İşini bitir de ben de çıkacağım.
0: Tamam. Ablacığım, ne zamandır pisiyi de gezdirmiyorsunuz peki?
1: Üniversitede olmam gerekiyor kayıt için. Bugün son gün. Neredeyse dersler başlayacak.
0: Ha?

0: danışmanlık boş yer ver hocam.
1: Ah, beni öğretim üyesi sandı.
0: Tamam hocam, durun.
2: Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bir şey değil hocam. Siz hangi dersimize geleceksiniz?
1: Ben de öğrenciyim sizin gibi.
3: Aa, sanmıştım ki aynı film artistleri gibi giyinmiş. Şık ama yine de sade.
1: İlginç birine benziyor.
2: İstatistik dersine gelmiştim ama sınıfın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bizi takip edin, oraya gidiyoruz.
1: Bizi takip edinmiş. Demek birlikte gidemeyiz. Daha ilk günden dışlandık.
0: Burası. Gördüğünüz gibi sınıf tıklım tıklım dolu.
4: Ama siz yere oturmazsınız değil mi?
1: Ukala. Şu sıranın kenarına ilişmeli.
5: Evet. Demek ki neymiş? Sayılar asla yalan söylemezmiş. Sayılara yalan söyleten kimlermiş peki? Bizler tabii.
1: Ne kadar hızlı anlatıyor. Not almaya yetişemiyorum.
5: Şimdi edinmeniz gereken kitaplara bir göz atalım.
1: Yavaş biraz.
5: Hayır, yazmanıza gerek yok. Dersten sonra teksir dağıtacağım hepinize. Gerekli bütün bilgileri orada bulacaksınız.
1: Ah, çok şükür.
5: Oldukça kalabalık bir sınıfız. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyalım bakalım. Ama şimdi kendini tanıtmak isteyen varsa...
6: Var, ben İbo.
5: Evet.
6: Yani İbrahim.
5: Liseden sonra epey kahvehanelerde dolaşmış kimisi.
6: Yok canım, kahvehaneleri sevmem. Ama mezun olalı tam 5 sene oldu.
1: Neyse, evet, benim kesin, gibi sıra dışı bir öğrenci.
6: Babam istediği için okuyorum. Okumazsan evlendirmem diyor. Aslında ben pantomim sanatçısı olacaktım ya, neyse.
5: Evet, her neyse. Başka?
7: Bana mı bakıyorsunuz efendim?
5: Evet. Sanırım sizin bir probleminiz var galiba.
7: Evet, görmüyorum.
5: Fakat bu sayılara dayanan bir ders.
7: Biliyorum. Ancak bölüm başkanımız bu dersi almama gerekli gördü.
5: Hemen söylemeliyim ki size bu konuda ayrıcalık tanıyamam asla.
7: Ben de bunu istemem. Diğer arkadaşlarımdan geri kalmayacağım.
5: Pekala, bu dersi nasıl verebileceğinizi zannediyorsunuz siz?
7: Önceki okullarımda olduğu gibi, yardım alarak.
5: Nasıl? Yardım alarak mı? Nasıl yani? Kimden?
2: Benden. Efendim? Yani hocam, Zehra'ya ben yardım edebilirim.
5: Pekala, sizi tanıyalım o zaman. Evet. Rica ederim çocuklar, rica ederim. Susun. Evet, buyurun.
2: Ben liseyi bitireli...
5: Evet.
2: Galiba epey zaman oldu.
5: Nasıl?
2: Burada herkes çocuğum yaşında... Bu konuda oldukça geç kaldım.
5: Hayır, öyle düşünmeyin. Sizin gibi çok öğrencim oldu benim.
2: Uyum sağlamam kolay olmayacak. Ama yine de şu anda burada olmaktan çok mutluyum.
1: Desene, işimiz var. Şimdi hanım annemiz anlasın diye her ders tekrar üstüne tekrar.
4: Bir de görme özürlü. Onlar yüzünden geri kalmasak bari.

0: Ne o şekerim? Bir tutturdun üniversite diye. Yüzünü göremiyoruz.
1: Zamanın bu kadar değerli olduğunu bilemezdim Leman.
0: Seni şu kafeye getirene kadar akla karayı seçtim.
1: Her şey o kadar farklı ki. Kendimi onlar gibi hissediyorum. Onlar kadar genç.
0: Delisin sen. Aklını kaçırmışsın.
1: O sınıftan o sınıfa koşturup duruyoruz. Bazı dersler amfilerde yapılıyor.
0: Ben amfiyi nereden bilirim? Bridge poker desen neyse de.
1: Amfi kocaman, hani filmlerdeki gibi. Ha, Efes'teki antik tiyatro var ya, aynen onun gibi. En tepedeki sıraya oturursan öğretmeni kuş bakışı görüyorsun.
0: Şaşırmışsın sen. Bu yaştan sonra.
1: Bazı ders aralarında kantine iniyoruz. Bir simit, bir çay. Oh, değil mi, keyif mi?
0: Ne keyif ama. Çocuğum şuraya bak. Bir kahve daha lütfen.
1: Leman, ne var senin?
0: Boş ver şekerim. Üniversite konusunu da kapat artık ha. İçim bayıldı.
1: Neden ama? Bir tuhaflığın var bugün senin.
0: Kendinle o kadar ilgilisin ki.
1: Çok affedersin. İlk kez hayatımdan memnunum. Anlat hadi, ne oldu? Hem niye güneş gözlüğünü çıkarmıyorsun sen?
0: Çıkaramam.
1: Yoksa çok kötü bir şey mi oldu?
0: Hem de nasıl? Bunca yıllık evlilikten sonra bana el kaldırdı. Düşünebiliyor musun? Bir hiç yüzünden.
1: Böyle şeylerin nedeni olmaz, çok çirkin.
0: Oyuna dalıp çocukları ihmal ediyormuşum.
1: İyi ama bildiğim kadarıyla sen...
0: Bir kez oldu canım. Tam kazanmaya başlamıştım, dalmışım. Onları almaya geç kalınca da babalarına telefon etmişler.
1: Sana bir şey olduğunu sanıp telaşlanmışlar.
0: Öyle. Sonra da bir patırtı. İşte bak bu hale geldim.
1: Tak gözlüğünü tekrar, tak. Nasıl yapar bunu?
0: Ah, senin kadar zengin olsaydım. Hiç başıma gelir miydi bu?
1: Ne ilgisi var şimdi? Çok üzüldüm doğrusu.
0: Senin için de pis bir kumarbazım değil mi? Yalan mı?
1: Bak şimdi çok yanılıyorsun. Seni ne zaman yargıladım ki ben?
0: Sen sözle söylemen gerekmez.
1: Bana sorarsan böyle bir seçim yapmam ben. Ama bu senin hayatın. İstediğin gibi düzenlersin.
0: Arkadaşlıklara ihtiyacım olduğunu, yaşlandıkça yalnızlaştığımı kimse görmüyor.
1: Sen de mi?
0: Kimseden gerçek yakınlık yok. Güya evliyim. Eşimden bile...
1: Bu kadar benzer düşündüğümüzü bilemezdim.
0: Yolun yarısına geldik. Bir bakacağım, çocuklar da yuvadan uçmuş. İşte o zaman...
1: Demek öyle olduğunda da.
0: Bir gün yapayalnız kalmaktan çok korkuyorum.
1: Kağıt oyunları buna çözüm getirmez ki.
0: Bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapabilirim ki?
1: Üniversite sınavlarına girsen eminim başarırsın.
0: Aman şekerim. Ben gene bizim kulübe takılayım en iyisi.
1: Sen bilirsin.
0: Garson, bir kahve daha çocuğum.
1: Bir kahve daha mı?

0: Bir şey mi oldu Fuat?
1: Yok, hayır. Sadece bakıyordum. Yemek yerken ders çalışıyorsun da.
0: Ah, yarına yetiştirememekten korkuyorum. Tamam, işte bıraktım. Biraz daha salata alır mıydın?
1: Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Farkında mısın? Değiştin sanki.
0: Nasıl yani? Kötü mü?
1: Bilmem. Giderek de hızla değişmektesin. Doğru dürüst televizyon bile seyretmiyorsun artık.
0: Haberleri izliyorum ya, önemli filmleri falan.
1: Evet, ama eskiden uzaktan kumanda elinden düşmezdi.
0: Eskiden. Artık içimden gelmiyor.
1: Elbette. Başka bir oyuncak buldun çünkü, değil mi?
0: Ben öyle görmüyorum. Olanağım varken neden yapmadım ki zamanında? Ne çok şey kaybetmişim.
1: Peki bu saatten sonra üniversite ne işine yarayacak senin kızın?
0: Şimdilik onu düşünmedim. Peki ama niye sen bana okumanın, öğrenmenin insana yeni ufuklar kazandıracağını hiç söylemedin?
1: Sen mutluydun.
0: Ya, demek öyle görüyordun.
1: Yani değil miydin?
0: Nasıl beni çok iyi tanıdığını iddia edebilirsin ki? Benimle ne zaman şöyle içtenlikle konuştun?
1: İşte konuşuyoruz ya.
0: Böyle konuşmaktan söz etmiyorum ben.
1: Yani sana gerektiği gibi yakınlık göstermiyorum demek ha?
0: Öyle. Gerçek ilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun.
1: Ne ya istersen da biliyorsun, yerine da getirdim seni. Zaten istediğin her şeye ulaşacak paran da var.
0: Tamam, şimdi oldu. Bütün bunlar beni mutlu

0: lütfu etmeye yetmeli, öyle mi?
1: Seni anlayamıyorum.
0: Hiç anlayamadın ki zaten. Yıllardır dikkatini çekmek için o kuaför senin, bu butik benim, dolaşıp durdum.
1: Bunları kendin için yaptığını sanıyordum ben.
0: Belki de öyleydi. Ama onca yorgunluğun sonunda senden hep güzel bir söz bekledim.
1: Böyle şeylere gerek duyduğunu sanmıyordum ben.
0: Herkesin güzel sözlere gereksinimi vardır Fuat Bey.
1: Tamam, kavga etmek istemiyorum, tamam.
0: İlk kez konuşacakken kaçıyorsun.
1: Hayır, kaçıyorum.
0: Evet. İşine gelmeyince ateşi külle bakalım. Peki nereye kadar ha? Hem söylesene, sen beni seviyor musun?
1: Elbette. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sevmesem bu kadar sürer miydi bu?
0: Evliliğimiz neden bu kadar sürdü bilmiyorum. Neden sürüyor onu da? Neden gömleklerindeki başka kadın parfümlerine, boyalarına katlandım? Onu da bilmiyorum.
1: Neler söylüyorsun sen, anlamadım.
0: Evet. Ama bundan sonra bunlara katlanmaya hiç niyetim yok, bilmiş ol.
1: Saçma kuruntularını akşamı berbat ettin. İyi ki üniversiteye başladın ama hazmedemiyorsun.
0: Ben mi, sen mi?
1: Artık dinleyemem. Dışarı çıkıyorum ben.
0: Ama gitmesini istemiyordum ki.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. İstanbul merkezi 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Ekenli, eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normalleşecek.

0: seviyelerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail Filistinlilere ait mülkleri de yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide mürettebattan yalnızca 27 kişi kaldı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula asıl senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binercele kılçık hocam. Albayrak Finans. Yarına
10: güvenle planlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
13: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Türkiye'nin
14: enerji deposu Orbus.
1: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Birlikteliğimiz bir saat sürecek. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları birer birer düşmeye devam ediyor. 12 Mayıs 2026'yı gösteriyor bugün takvim yaprakları. Bir salı gününde geldik bir araya sevgili dinleyicilerimiz. Hava tahmin raporlarını alacağız. Karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Para piyasaları diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Haber turu köşemizde muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız bilgiler olacak. Sahadan alacağız bilgileri ve sonrasında bir söyleşimiz olacak. Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği

0: Çalıştay'ına ilişkin bir söyleşiyle ve ardından aktaracağımız spor başlıklarıyla bugünkü bölge gündemine noktayı koymayı planladık. Seher Evren hazırladı bugünkü programı sizler için. Sesimizi ulaştıran isim Ebru Kılıç, mikrofon başında da ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz ilk olarak hava tahmin raporlarını. Ercan Çölemen şu anda telefon hattımızın ucunda olan isim. Sayın Çölemen hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar Tutuş Bey, hoş bulduk, günaydın.
0: Sizi dinliyoruz, buyurun.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu iç kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 20, Artvin 23, Giresun 21, Gümüşhane 23, Rize 21 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre, görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çölemen, kolaylıklar diliyoruz size.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz şimdi de hava tahmin raporlarını. Telefon hattımızın ucunda Altan Özcan var. Sayın Özcan hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydınlar, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi de Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarını dinleyeceğiz, buyurun.
3: Evet, güncel durumdan bahsedersek şu anda kıyılarda yer yer sis ve pusat sesi var. Diğer kesimlerde ise herhangi bir yağış yok. Önümüzdeki saatlerde de öğleden sonra bölge genelinde bir yağış bekliyoruz. Yağışlar ara veriyor. Yarın öğlen tekrar başlıyor ve akşama kadar önümüzdeki 24 saat içinde devam edeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklığı bölgenin kıyı ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Günün egzek sıcaklıklarına baktığımızda Samsun 21, Amasya 26, Çorum 23, Kastamonu 22, Sinop 20, Tokat 25 ve Ordu 20 derece olarak bekleniyor. Sizlere yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de size Sayın Özcan. Görüşmek dileğiyle.
3: İyi günler.
1: Yol durumu.
0: Ulancak-Giresun SBA yolunun 54. kilometresinde bulunan Arı Durak Tüneli'nde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 8 ile 17 arasında bölünmüş yolun Giresun SBA yönündeki tüpünde yapılacak, tek şeritten ulaşım tek şeritten sağlanacak, SBA Giresun yönündeki tüpü ise trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38 ile 45. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılacak olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihine kadar 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
4: Piyasalarda bugün.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, para piyasalarına ilişkin bilgiler alacağız bu dakikalarda. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Platin hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk Tutuş Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok

0: Teşekkür ediyoruz Sayın Platin. Para piyasalarına ilişkin bilgileri sizden almak istiyoruz. Buyurunuz, neler söylersiniz?
1: Para piyasaları bildiğiniz gibi son aylarda Amerika ve İsrail'in İran saldırıları sebebiyle oldukça volatil seyrediyor. Ve şu an itibariyle ons altın fiyatı yaklaşık olarak 4705 dolar seviyelerinden işlem görüyor ki altının ons fiyatının 5400 seviyelerinden geri geldiğini biliyoruz. Altındaki bu yükselişte aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili planlarının etkili olduğunu biliyoruz. Savaşın başlamasının ardından tabii bir kar realizasyonu ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte artan enflasyon beklentileri ve altın tarafında satış eğiliminin artmasıyla beraber daha güvenli ve daha az riskli olan tahvillere yatırımın artmasıyla beraber altında bir gevşeme olduğunu görmüştük. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu saldırılarının devam etme riski devam ediyor. Biliyorsunuz görüşmeler de bir uzlaşma, evet, ve anlaşma ortaya çıkmadı. Dolayısıyla tekrar petrol fiyatında bir yükselme ve altında da yine bir gevşeme olduğunu seyrediyoruz. Tabii bu ilk zamanlardaki gibi olmuyor. Çünkü son dönemde artık piyasa bu haber akışlarını çok da ciddiye almamaya başladı. Ama hala etkili olduğunu söylememiz gerekiyor. Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman Amerika Merkez Bankası Fed faizleri %5 seviyelerinden en son %3,5 seviyelerine kadar indirmişti. Fakat bundan sonra indirime devam edemedi. Hatta bundan sonraki süreçte bir faiz arttırımı durumu bile ortaya çıkabilir. Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yapacak olduğu anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Veya anlaşma olmaması durumunda bir savaş tekrar başlaması durumunda piyasaların tekrar bozulma eğilimine gireceğini ve petrol fiyatında bir yükselme, enflasyon beklentisinde yükselme olacağını söyleyebiliriz.
0: Mümkün. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri tarafında da açıklanacak enflasyon verileri var galiba, değil mi? Bir bekleyiş söz konusu.
1: Evet.
0: Orada durum nedir?
1: Bizde de yüksek bir beklentinin üzerinde bir enflasyon gelmişti. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle petrol ve türev ürünler sebebiyle eklentilerin üzerinde bir enflasyon gelme durumu var. Bu da Fed'in faiz indirimi noktasında elini zayıflatacak bir faktör. Tıpkı bizde olduğu gibi Merkez Bankası'na döndüğümüz zaman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, faizleri en son %37'de bırakmıştık ve bu şekilde devam ediyor. Tamamen aynı şekilde benzer haber akışlarına bakacağız burada. Son aylık açıklanan enflasyon beklentisi de enflasyon beklentilerinin üzerinde gelmişti. Bunlar tabii faiz indirimi noktasında Merkez Bankası'nı biraz daha beklemede kalacak gibi gösteriyor. Gram altın tarafına geldiğimiz zaman gram altında hem kur hareketliliğinden hem de ons altındaki hareketliliğe bağlı olarak şu an itibariyle 6868 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatlarına bağlı olarak yine çeyrek altın fiyatları da 11.238 TL seviyelerinden işlem görüyor. Türk lirasında az da olsa değer kaybı, yani diğer bir ifadeyle kurlarda ortaya çıkan artış,
0: evet,
1: gram altın fiyatlarına da yukarı yönlü bir baskı yapmayı doğal olarak sürdürüyor. Bu noktada gram altın yatırımcılarının ilgisinin canlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket sergilemesi de beklenebilir. Hem kurlardan kaynaklı hem de bir barış olması durumunda altında orta uzun vadede yukarı yönlü bir eğilim olacağını bekliyoruz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Döviz tarafından baktığımız zaman döviz piyasasında dolar kurunun 45,40'lara kadar yükseldiğini görüyoruz. Daha stabil görmeye alıştığımız dolar tarafında bir nebze de olsa bir yükseliş var. Son gelişmelerle birlikte TL'nin güçlü kaldığına ve ihracatçının da daha yüksek bir kur talep ettiğine dair

0: ifadelerde bulunuyorduk hatırlarsanız önceki programlarda. Evet. Aslında bu noktadaki eleştirileri de aslında karşılamaya dönük bir kurda hareket olduğunu görüyoruz. Euro tarafında işte 53,42 seviyelerinden işlem gören bir euro olduğunu görüyoruz. Beklenti ve yatırımcı tavsiyelerine bakacak olursak ons altının 4600-4900 dolar aralığında kısa vadede dalgalanması beklenirken gram altın fiyatlarının 6700-7000 TL seviyelerinde seyretmesini öngörüyoruz. Döviz tarafında ise çok kısa vadede çok fazla bir oynaklık yok. Çünkü bu savaşa rağmen bizim ülke içerisinde döviz kurlarında bir yükselme, aşırı bir artış filan olmaması bu iyi bir şey ve çok önemli bir şey. Dolayısıyla bundan sonra da böyle bir volatilitenin ortaya çıkmasını çok beklemiyoruz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman bu Amerika-İran saldırıları nedeniyle bir satış eğilimi olmuştu. Fakat sonrasında toparladı ve dün, salı günü yani %0,47 değer kazanarak 15.133 seviyelerinden BIST 100 kapattı.
1: BlackRock CEO'su da gelmişti değil mi?
0: Evet.
1: Onun da etkisinin olduğundan bahsetmişti bazı uzmanlar tabii. Yatırımın artacağından bahsetmişlerdi. Evet.
0: Evet, dediğiniz gibi yurt dışı yatırımlar, sermaye yatırımları ve doğrudan yatırımların gelmesi borsayı olumlu etkiledi ve yukarı yönlü taşıdı. 15.000 seviyelerini aştı. Bugün de yine pozitif açıldığını görüyoruz. Bununla beraber BIST 100 endeksi geçen senenin ortalamaları olan 130 milyar seviyelerinden dün itibariyle 245 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştı. Bu da sizin de söylediğiniz gibi yabancı yatırımcının artan ilgisini gösteriyor.
1: Özellikle Körfez ülkelerindeki tabii bu yaşanan olumsuz durumlardan sonra da yatırımcı ilgisini biraz herhalde şu anda odağını Borsa İstanbul'a kaydırmış durumda diyen uzmanlar da var. Bilmiyorum katılır mısınız?
0: Aslında şu an itibariyle geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul'u bilip sonradan çekilen yatırımcının aslında geldiğini ben düşünüyorum. Körfez ülkelerindeki yatırım tam olarak gelmeye başlamadı. Onun gelmeye başlamasıyla biz bunu daha net göreceğiz zaten. Çok daha iyi ve çok daha yüksek rakamlar karşımızda olacağını düşünüyorum. Ufak ufak bir hareketlenme var ama Körfez tarafından tam olarak bir bu tarafa eğilim henüz tam olarak başladığını söyleyemeyiz ama başlaması halinde çok daha pozitif olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ve BIST 100 endeksi 245 milyar TL dedik. Toplam BIST hacmi ise 369 milyar TL seviyelerine ulaştı dün itibariyle.
1: Ulaşmış durumda. Sayın Platin çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Şöyle enine boyuna konuşmuş olduk dünyadaki ekonomik tabloyu ve ülkemizdeki ekonomik tabloyu. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyoruz. Haber Turu. Sevgili dinleyicilerimiz, Haber Turu köşemizdeyiz. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz ilk olarak. Başlıkları gazeteci arkadaşımız Mustafa Demir aktaracak bizlere. Mustafa Demir, hoş geldin, dinliyoruz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz, buyur lütfen.
2: Evet, ilk haber başlığımız Giresun'dan her zaman olduğu gibi. Giresun'un Çamoğlu ilçesinde iki ayrı kareye yansıyan bayrak sevgisi yürekleri ısıttı. Çamoluk'un Mustafa Ayaksız İlkokul öğrencisi Tusem Meva Özten rüzgarın etkisiyle yere düşen Türk bayraklarını okul bahçesinde fark ederek yerden aldı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı okulun. Küçük Tusem'in gösterdiği bu hassasiyet öğretmenleri ve ailesi kadar tüm ilçeyi gururlandırdı. İlçe kaymakamı Abdullah Aziz Demirtaş vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sunan Tusem'in ailesine ve öğretmenlerini gönülden tebrik etti. Öte yandan bayrak sevgisi Çamoluk'un Taşdemir köyünde düzenlenen anlamlı törenle taşlandı. 7,5 metre uzunluğundaki al bayrak 25 metrelik dev gönderdi.

0: ve dualar eşliğinde çekildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Giresun Valisi Mustafa Koç şu ifadeleri kullandı. Bugün göndere çekilecek olan bu şanlı bayrak şehitlerimizin emaneti, milletimizin gurur ve çocuklarımızın geleceğidir. Geçiyoruz Giresun'dan diğer bir haber başlığına. Giresun'un köklü kültürel mirası olan ve halk arasında Mayıs serisi olarak bilinen Uluslararası Giresun Aksu Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 49.sü düzenlenecek festival hem karadan hem de havadan coşku dolu anlara sahne olacak. Binlerce yıllık gelenek Solo Türk'ün nefes kesen uçuşu ve Selda Bağcan'ın ezgireyle renklenecek. Binlerce yıllık bir gelenek olan Mayıs serisi bu yılda yine yurt içinden ve yurt dışından halk dansları toplulukları katılacak. Festival yürüyüşü ve festival ateşinin yakılması 19 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. 20 Mayıs Cuma günü ise Aksu Deresi ile denizin buluştuğu noktada yapılacak kutlama programıyla festival coşkusu taçlanacak. Daha önce açıklandığı gibi festival kapsamında Solo Türk 20 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Giresun semalarında nefes kesen bir gösteri sunacak. Gösterinin adresi ise Giresun Merkez Botanik Park Bahçesi olacak. Ve geçiyoruz Ordu'ya. Ordu'daki 3 organize sanayi bölgesinde yılın ilk çeyreğinde 200 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi. Ordu Çiçek ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Merkez Fatsa ve Ünye'deki OSB'lerde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Karlıbel, OSB'lerden yapılan ihracatta sevindirici sonuçların gelmeye devam ettiğini belirtti. Ordu'nun Türkiye'nin en iyi giden ihracatında önemli bir pay aldığını ifade eden Karlıbel, Ocak'ta 40 milyon dolara başladığımız ihracat Nisan'da artış göstererek 50 milyon dolara kadar çıktı dedi. Yılın ilk çeyreğinde oradaki OSB'lerden 200 milyon dolar aldı ve rakamların kendilerini sevindirdiğini, gelecek adına umut verici olduğunu aktardı. Ve Ordu'dan diğer bir haber başlığımız. Ordu'nun Perşembe ilçesinde kurulan yöresel pazarda Bahar'ın müjdecisi ve sevilen lezzetten biri olan Turfanda Dağ Çileği tezgahlardaki yerini aldı. Doğada kendiliğinden yetişen ve kendine has aromasıyla bilinen çilek tezgahlarda yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Tamamen doğal ortamda yetişen ve ormanlık alanlardan tek tek toplanması oldukça zahmetli olan dağ çileği pazarda kilo yerine tabak usulüyle satışa sunuldu. Sezon ilk ürünleri olması ve pazara az miktarda getirilmesi nedeniyle yabani çileğin tabağı 400 ila 500 liradan değişen fiyatlardan satılıyor. Yüksek fiyatına rağmen organik ürünlere ve bu eşsiz lezzete ilgi duyan vatandaşlar Turfan'da dağ çileğine alıcı olmaya davet ediyor. Ve geçiyoruz Samsun iline. Samsun Vali tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2023-2025 yılları arasında 5473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirilirken 172.000 öğrenci etkinliklere katıldı. Öğrenci yurt inşaatı, bakım ve onarımlarına da 1.523.253.000 TL'lik 11 projenin yapımı ise devam ediyor. Samsun Vali koordinasyonunda yürütülen gençlik ve spor yatırımları kapsamında 2023-2025 yılları arasında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hayata geçirildi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışmalarla gençlerin sağlıklı ve aktif bireyler olarak gelişmesine katkı sağlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu kapsamda son 2 yıl içerisinde 5473 sosyal ve sportif faaliyet gerçekleştirildi ve bunlara toplam 172.000 öğrenci katılım sağladı. Geçiyoruz Samsun'dan diğer bir haber başlığımıza. Samsun'da Balkan Türkleri Derneği tarafından Anneler Günü'ne özel hazırlanan Hatıralarıyla Rumeli Kadınları sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı. Göçte gelen Rumeli kadınların yaşam hikayeleri, fotoğraflar ve özel eşyalarla anlatan sergi ziyaretlerden yoğun ilgi gördü. Hatıralarıyla Rumeli Kadınları sergisi Samsun Müzesi'nde sergilendi. Sergide Rumeli'den mübadeleye ve göçle gelen kadınların genlikleri, içlikleri, farejleri, el işleri, cepkenleri, dikiş makineleri ve kadınların kullandığı çok çeşitli dönem eşyaları beğeniye sunuldu. Geçiyoruz Sinop ilimize. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinop'ta çalışmalarını sürdüren yeni halk tacı ile vatandaşların ücretsiz ve tenekli hizmet erişiminin kolaylaştığını duyurdu. Bakan Mehmet Nur Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri hem yerel halkın turizm imkanlarına yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerine çeşitli kamu hizmeti sunmak amacıyla sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2019 yılında başlatılan 20 ücretsiz girişli plaj halk plajı Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezinde başlatılan Sinop'ta ücretsiz girişli 2 halk plajı projesi 2026 yılı itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bu projede mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgede yaşayan vatandaşların da plajların erişiminin artırılması hedefleniyor. Sinop'tan son haber başlığımız. Her yıl çok sayıda DL'ye ve ev sahibi yapan Sinop'un Saraybüzü ilçesine bağlı Cumaköy bölgenin toplumsal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak leylek şehrine ev sahipliği yapacak. Saraybüzü ilçesine bağlı Cumaköy her yıl Mart ayından gelen ve Ağustos sonuna kadar yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak yavru büyüten çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor. Kuluçka yavru büyütme süreçlerini Cumaköy ovasında tamamlayan leylekler her yıl sonbaharın yaklaşmasıyla Ağustos ayı sonrasında sıcak bölgelere geçiyor. Her yıl çok sayıda leyeğin kulaçlaklama veya yavru büyütmesine şahitlik eden Cumaköy bölgenin fiziksel altyapısına, sosyal ekonomisine ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak leylek şehrine yapacak. 2026 Cumaköy hayata geçirilmesi için bu Sinop Valiliği'nde imza töreni düzenlendi. Saraydüzü Kaymakamlığı, Sinop Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından.
1: Sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yayın alanımızdaki illerimizden öne çıkan haber başlıklarını dinlemeye devam ediyoruz haber turu köşemizde. Rize, Gümüşhane, Artvin ve Trabzon illerinden öne çıkan haber başlıkları var sırada. Gazeteci arkadaşımız Senem Bayramin bizlerle birlikte kendisinden alacağız haberleri. Senem, hoş geldin. Seni dinliyoruz. Buyur lütfen.
4: Hoş buldum. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Totoş. Arıyorum, Artvin'le başlıyorum. Artvin'de cam terasta satranç heyecanı yaşandı. Artvin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hatila Vadisi Milli Parkı cam terasta satranç turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 220 metre yüksekliğinde genç sporcular eşsiz vadi manzarası eşliğinde hamlelerini yaptı. Doğayla iç içe bir atmosferde sportmenlik içerisinde tamamlanan turnuva, renkli görüntülere sahne olan sporculara madalyalarını Artvin Gençlik ve Sinan Artvin'le devam ediyorum. Deriner Barajı'nda macera turizmi hazırlıkları tamamlandı. Deriner Barajı, ekstrem spor tutkunları için yeni bir destinasyona dönüşüyor. Temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü çalışmasıyla düzenlenecek olan halatla atlama etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 10 gün süren çalışmaların ardından atlayış platformu ve güvenlik sistemleri kuruldu. 249 metre yükseklikten gerçekleştirilecek atlayışlarda sertifikalı ekipmanlar kullanılırken çift halatlı ve üçlü güvenlik sistemleriyle maksimum güvenlik sağlandı. Test süreçlerinin tamamlanmasının ardından ekip üyeleri ve gönüllüler ilk deneme atlayışlarını da gerçekleştirirken Deriner Barajı'nda adrenalin dolu atlayışlar için gün sayılıyor. Rize'ye geçiyorum. Rize'de silah operasyonunda 16 gözaltı, bir tutuklama. Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüphelilere ait araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, şarjörler ve çeşitli silah parçaları

0: bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize'ye modern atölye kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor. Rize İl Özel İdaresi tarafından Merkez İlçe Çorakçılar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen yeni atölye binası projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Modern teknik altyapısıyla dikkat çeken kompleksin 2027 yılı Ocak ayında tam kapasiteyle hizmete alınması hedeflenirken projenin bölgedeki teknik ve lojistik kapasiteye önemli katkı sunması bekleniyor. Özel idareye ait 19 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje kapsamında toplam 6.636 metrekare kapalı alan oluşur olacak. Yeni atölye binasında bakım, onarım ve teknik hizmet birimlerinin daha modern şartlarda hizmet vermesi öngörülüyor. Trabzon'a geçiyorum. Ortahisar'da Özel Gülüşler Festivali başladı. Ortahisar Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Özel Gülüşler Festivali başladı. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 11-12-13 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek olan festivalde farkındalık oluşturularak özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Festivalin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, etkinliğin Engelliler Haftası'nın ruhuna uygun önemli bir organizasyon olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Trabzon'da yasa dışı kalkan avına darbe başlığında sıradaki haberimiz. Trabzon'da kalkan balığı av yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı olarak denize bırakılan yaklaşık 3000 metre kalkan ağı ele geçirildi. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekiplerince yapılan kontrollerde ağaçlardan çıkan anaç kalkan balıkları koruma altına alınarak Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edildi. 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasındaki av yasağı süresinde denetimlerin sürdüğü belirtilirken anaç kalkan balıklarının türün devamlılığı ve balıklandırma çalışmaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Gümüşhane'ye geçiyorum. Gümüşhaneli sporcular Konya'dan 7 madalya ile döndü. Konya'da 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen okul sporları bilek güreşi Türkiye finallerinde Gümüşhaneli sporcular önemli başarılara imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen şampiyonada Gümüşhane'yi temsil eden öğrenciler 3 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye beşinciliği elde ederek toplam 7 dereceyle şehre gurur dolu bir dönüş yaptı. Sporculardan Hüseyin Gökdemir 70 kilogram kategorisinde hem sağ hem sol kolda rakiplerini yenerek çifte Türkiye şampiyonu olurken Abdülkadir Özhan bir şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti. Muhammed Ali Yalçın iki Türkiye ikinciliği elde ederken Abdülkadir Yıldırım ise Türkiye beşincisi oldu. Eğitim ve spor camiası başarılı sporcuları tebrik etti. Ve son olarak Gümüşhane'de 2500 fidan toprakla buluşturuldu. Gümüşhane merkeze bağlı Koca Yokuş köyünde düzenlenen Ağaç Bayramı etkinliği kapsamında 2500 fidan toprakla buluşturuldu. Koca Yokuş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Koca Yokuş Köyü Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik köy halkının yoğun katılımıyla tamamlandı. Çalışma kapsamında 1500 çam, 500 akasya ve 500 badem fidanı dikilirken etkinliğin köyün doğal yapısına ve geleceğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Öne çıkan haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Senem. Kolaylıklar diliyoruz sana.
0: Teşekkürler.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu için frekanslarımız. Ordu Merkez 90.4, Fatsa 99.9, Çaybaşı 94.8, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 90.4.
3: TRT Trabzon Radyosu.
4: Basında bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Bölge Gündemi programında gazete

Başlıklarını okuyacağız. Karadeniz'de son nokta gazetesiyle başlıyoruz. Büyük puntolarla atılan bir başlık. Havaların ısınmasıyla ilk ölüm vakası korku yarattı. Bayram öncesi kene alarmı başlığını atmış gazete. Detaylar şöyle. Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları ortaya çıktı. Özellikle kırsalda kritik dönem başladı. İlk ölüm haberi acı yaşattı. Bayram öncesi kurbanlık sevkleri ve köylere tatil ve kurban kesimi için gidenlerin oluşturacağı hareketlilik, kenelerin çıktığı bu dönemde uyarıları beraberinde getirdi. İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden 60 yaşındaki İC, Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Su baskınlarına altyapı hamlesi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar'ın altyapısına yönelik güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Özellikle yağışlı havalarda su baskınlarının yaşandığı noktalarda kanalizasyon, yağmur suyu hatları ayrıştırma çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren ekipler, kent genelinde toplam 27 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı planlıyor. Sürmanşet'ten verilen bir haberdi bu. Umre vaadiyle dolandırıcılık başlığını atmış Karadeniz'de son nokta. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında vataşları yaklaşık 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Kalkan baskını. Trabzon'da av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde denize bırakılan yaklaşık 3000 metre kalkan ağına el konuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekipleri yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen kalkan ağına el koydu. Ağlarda canlı olarak yakalanan, anaç özelliği taşıyan kalkan balıkları, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edildi. Söz konusu kalkanların, türün devamlılığının sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Yol kapatıldı, halk isyanda. Rize'nin Kalkandere ilçesiyle Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan geçiş noktalarının karayolları tarafından bariyerlerle kapatılması vatandaşları yola döktü. Tramvay hattı için 14 Mayıs'ta teklifler alınacak. Dev ihaleye geri sayım. Trabzon'da hafif raylı ulaşım sistemi ihalesi için geri sayım başladı. 14 Mayıs'taki ihale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Hat ilk etapta Akyazı'yla Meydan Parkı arasını kapsayacak. Daha sonra sırasıyla Değirmendere, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanına kadar ulaşacak. Akçaabat Merkez ve Yomra'ya uzatma planları ise ilerleyen aşamada devreye girecek. Böylece 32 kilometrelik bir hat uzunluğuna ulaşılmış olacak. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin İlk sayfasında yer alan haberlerde bunlar ve geçiyoruz TAKA gazetesine sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak büyük puntolarla atılan başlığı okuyalım. Avlanmalar kalktı, ayı kabusu Karadeniz'e esir aldı. Bölgede 3000 kovan paramparça. Bu sorun artık devlet meselesi. Arıcılar zor durumda. Doğu Karadeniz'de bu yıl kışın sert geçmesi ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaban hayatını yerleşim yerlerine taşıdı. Trabzon ve Rize illerinde ayıların hedefinde bu kez sadece doğa değil, vatandaşın alın teri vardı. Edinilen bilgiye göre, iki ilin yüksek kesimlerinde yaklaşık 3000 arı kovanı ayılar tarafından parçalanarak imha edildi. Sadece arı kovanlarıyla kalmayan saldırılar, boş olan yayla evlerine de sıçradı. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek bulamayan ayılar onlarca yayla evinin kapılarını ve çatılarını kırarak içeri girdi. Evleri kullanılamaz hale getiren ayılar yaylaları adeta harabeye çevirdi. Ayılarını ve domuzların artışının sebeplerinin boz ayıların avlanmasına ceza uygulanması ve avcılar tarafından gerçekleştirilen sürek avlarının azalması gösteriliyor demiş sevgili dinleyiciler. Ayıların saldırıları demek istemiş. Haber başlığında tabii ki o kelime eksik kalmış. Onu da ilave edelim. Türkiye'nin lojistik gücü. 4 saatte 67 ülkeye erişim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında gerçekleştirilen panelde açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ticaret yatırım

0: hayatı, hem çevreyi, hem iklim değişikliğini tartıştığımız çok kapsamlı bir çalıştaydı. Türkiye'deki her ilde yapılması planlanıyor. Karadeniz'de bildiğim kadarıyla Rize'de ve Samsun'da bizden önce yapıldı. Yani 81 ilde de yapılacak bir çalıştay için. Valilik nezdinde Ercan Öter vali yardımcımızın başkanlığında
1: Evet.
0: bizler daha önce bir toplantı yürüttük ve bu 5 Mayıs'ı öngörmüştük. Tematik masalarımız var. 14 tane masa çerçevesinde bu konuşmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı. Bu temalar ortak. Yani tüm Türkiye'de aynı dil birliğini yakalayabilmek için 14 ayrı tematik masa sistematiği oluşturulmuş. Bu masalar her biri kendi açısından çok değerli, farklı öncelikleri olan. Örneğin işte birinci masamız iklim, afet ve doğa yönetimi gibi çok
1: Evet.
0: kapsamlı bir başlıktı. Afet risklerinin azaltılması, iklime uyumlandırma ve doğa temelli çözümler nasıl üretilebilir, bunu konuştular. İkinci masamız su yönetimi ve sulama verimliliği üzerineydi. Su kaynaklarının korunması, döngüsel su yönetimi. Diğeri sıfır atık mavi sucul ekosistemler, denizlerimizi, kıyılarımızı konuştuk. Dördüncü masada biraz daha davranış modelleri üzerinden giden işte gıda, organik atık döngüsü, ambalaj, plastik atık ve tek kullanımlık ürünler. Altıncı masamız tekstil, mobilya tüketim mallarında yeniden kullanım, ürün ömrünü nasıl arttırabiliriz, döngüsel tasarım kültürünü nasıl geliştirebiliriz konuşulduğu bir masaydı. Yedinci masamız enerji ve ulaşım dönüşümüydü. Yani enerji verimliliği, temiz ulaşım, düşük karbon ekonomisi ki biliyorsunuz son zamanlarda çok gündemde bir husus bu. Çok da
1: Evet.
0: önemli bir alan. Sanayi, ticaret ve dönüşüm ekonomisi 8. masaydı. Kamusal alanlar, parklar ve meydanlarımızın temizliği, ayrıştırma, gönüllü katılım kültürü 9. masa. Turizm, otelcilik, hizmet sektörü, etkinlik yönetimi vardı. Kültürel, eğitsel, toplumsal dönüşümle biz nasıl daha davranışsal olarak bu sistematiğe uyabiliriz, bunu konuştuk. Ve yönetişim, finansman, veri yönetimi ve istatistik gibi de bu sürecin ölçülebilir ve izlenebilir olması yönündeki çalışmaların ele alındığı masalar vardı. Tabii 250-300'e yakın katılımcı vardı. Çok oldukça yüksek bir katılımdı. Yani diğer illerdeki
1: Evet.
0: çalıştaylardan çok daha yüksek bir
1: Ülkemizin her
0: katılımdı.
1: yerinden gelen katılımcılar
0: Aslında
1: var mıydı?
0: Trabzon ilinde özeldi. Trabzon
1: Evet.
0: ilinin katılımcılarıydı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri her masada yani yaklaşık 10-15 kişi arasında yuvarlak masalar şeklinde düşünün. Ve üniversitemizin hocalarını modere ettiği ve sürecin sonucunda da aslında belli etapları işte durum analizi yaptık. Önce şehrimizin bir röntgenini çektik. Dedik ki şehrimiz bugün hangi konumda, ne tür sorunları var? Burada tabii ister istemez ülke ile ilintili bir tartışma yapıyorsunuz. Sonra bu durum analizinden sonra sorununuzu ortaya koyuyoruz. Kaynak
1: Evet.
0: kaybımız nerelerde, altyapı eksikliği nerelerde? Sonrasında da çözüm önerilerini ortaya koymaya çalıştık.
1: Çalışıldı. Peki ilgi çeken çözüm önerileri nelerdi bu çalıştay içerisinde?
0: Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu 14 masanın her birinde çok kıymetli bir bilgi havuzu oluştu. Her birinin Trabzon'un farklı ilçelerinde uygulanabilecek pilot uygulama önerileri geliştirildi. Ya da il bütününde, belediye nezdinde olsun, bakanlığın taşra teşkilatlarında olsun veya kamu kurumlarında uygulanabilecek, okullarda uygulanabilecek çokça öneriler geliştirildi. Ve amacımız şeydi aslında, biliyorsunuz 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü. Bir sonraki 30 Mart'a kadar erişebileceğimiz hedefleri ortaya koyalım diye bir öngörü vardı.
1: Evet.
0: Şu an bu çalışmaların aslında birleştirilme aşamasındayız. Bir ay kadar bir süre sonunda belki tekrar haberleşiriz. Çünkü artık valilik nezdinde de kabul edilirse bir sıfır atık hedef belgemiz oluşturulacak. Ve biz Trabzon için diyeceğiz ki bir sonraki 30 Mart'a kadar şunları
1: Evet.
0: yerine getirmek istiyoruz. Ve her yıl bu çalıştaylar tekrar edilerek aslında küçük küçük belki adımlarla çok daha etkili, çok daha büyük bir iyi gelecek için diyelim ulaşmak istediğimiz, ulaşacağımız yeri belirleyeceğiz. Yani minik bazı şeyler söyleyebilirim netleşmeden ya da
1: Evet, yani
0: işte
1: hedefler
0: onaylanmadan
1: tam
0: ifade
1: olarak
0: edemeyebilirim.
1: belirlenmedi dediniz ama birleştirilecek.

0: yönelik
1: Aslında
0: bazı
1: hedefler
0: çözümler var.
1: belirlendi. Sadece bu 14 masanın birleştirilmesi
0: Birleştirilmesi yani hedef bu, ama
1: kesintileri. Evet.
0: seneye hedef
1: Evet.
0: artık heralde daha
1: Tabii.
0: sayısal
1: Tabii
0: şekilde
1: ki öyle.
0: açıklanacak, değil mi?
1: Tabii yani
0: Evet.
1: yaklaşık bir ay sonra tarihi tam belli değil ama Haziran ayı içerisinde yapılacak bir sıfır
0: Evet.
1: atık şehir deklarasyonunda aslında bizim Trabzon iline ait sıfır atık çevre ve iklim değişikliği konusunda hedefimizin ne olacağını söyleyeceğiz. Mesela belki plastik atıklardan arındırılmış, ya böyle ipucu vereyim. Yani plastik atıklardan arındırılmış belki bir yol, bir sahil öngörümüz olacak. Bunu ortaya koyacağız, nerede yapılması gerektiğini. Onu uygulayacağız, deneyimleyeceğiz. Sizin de dediğiniz gibi ölçülebilir verilerle de bir yıl içerisinde ne noktadan ne noktaya geldiğimize dair aslında tespitleri ortaya koyacağız. Bu böyle bitecek bir çalışma değil. Yani her yıl güncellenecek, her yıl yeni hedeflerle yeni stratejilerin üretileceği bir çerçeve olacak.
0: Olacak diyelim. Sayın Beyazlı, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz
1: Rica
0: kıymetli
1: ediyorum.
0: bilgiler için. Ağzınıza
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: önemli bir konu konuşuldu, görüşüldü. İnşallah önümüzdeki günlerde bahsettiğiniz
1: İnşallah.
0: konulara ilişkin yine bilgi alabiliriz
1: Tabii
0: sizden.
1: tabii. Sonuç bildirgesiyle ilgili
0: Evet.
1: de belki bir bilgilendirme yaparız
0: Kolaylıklar
1: toplumumuzda.
0: diliyoruz efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Artvin Merkez 94.4, Ardanuç 95.5, Arhavi 91.2, Borçka 89.5, Hopa 107.9, Murgul 95.1, Şavşat 107.9, Yusufeli 92.3.
3: TRT Trabzon Radyosu.
0: Yavuz Selim ruhunu yaşatacağız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Genç, Avni Aker Millet Bahçesi'nde 14 yaş grubuna kadar resmi maçların oynanabileceği ölçülerde bir saha yapılacağını belirterek, Yavuz Selim ruhunu yaşatacağız, dedi. Bayburt'ta yükümlülere trafik eğitimi verildi. Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlü ve personele yönelik trafik güvenliği semineri düzenlendi. Rize'de 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tespit edilen adres, şahıs, ikamet ve iş yerleriyle üst arabalarında 10 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Anne Küçük defnedildi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük'ün annesi Fatma Küçük, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Fatma Küçük'ün cenazesi Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Hemşin Merkez Camii'sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Başkan Küçük'e Allah'tan sabır, merhuma rahmet dileriz, demiş Kuzey Ekspres gazetesi. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Spor başlıklarıyla devam ediyoruz.
3: Spor.
0: Spor sayfalarında yer alan haberleri okuyacağız şimdi de sevgili dinleyiciler. Kuzey Ekspres gazetesiyle başlıyoruz. Son haftalardaki performansıyla kendini hatırlattı. Ozan'dan milli sinyal. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, son haftalarda ortaya koyduğu performansla yeniden A milli takımın kapısını zorluyor. Bordo mavili formayla orta saha, kanat ve savunma hattı dahil birçok bölgede görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, Joker kimliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Özellikle son maçlardaki etkili performansıyla dikkat çeken Ozan, hem teknik direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına girdi, hem de A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'ya güçlü bir mesaj gönderdi. Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası öncesinde deneyimli oyuncunun adı yeniden milli takım için konuşulurken, Ozan'ın hedefi sezonun kalan bölümünde performansını daha da yükselterek milli formayı yeniden giymek. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla devam ediyoruz bölge gündemine. Trabzonspor pes etmiyor başlığını atmış Karadeniz'de. Son nokta gazetesi, onun detaylarını verelim. Trabzonspor bu sezon geriye düştüğü maçlarda gösterdiği reaksiyonla dikkat çekiyor ve önemli puanlar toplamayı başardı. Bordo Mavililer skor olarak geri düştüğü 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak ligde kayıpları sınırladı. Özellikle Beşiktaş'a karşı hem sezonun ilk yarısında 2-0'dan 3-3'e gelerek hem de ikinci yarıda 1-0 geriden 2-1 kazanarak öne çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü, Konyaspor ve Antalyaspor gibi rakipler karşısında da geriden gelerek puan çıkardı. Öne geçtiği 19 maçın 15'ini kazanıp 4'ünde berabere kalan Trabzonspor bu alanda da istikrarlı bir performans sergiledi. 2026 yılında yalnızca bir yenilgi alan Bordo Mavililer genel olarak maç içinde pes etmeyen yapısıyla öne çıktı. Sezonun en dikkat çeken detaylarından biri ise özellikle kritik anlarda oyundan kopmaması oldu. Spor başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Taka gazetesinden başlıklar. Yeşil Mavililer Beşiktaş'ı mağlup edip sezonu 8. sırada bitirmek istiyorlar. Rize, Kartal'a odaklandı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 8. sıraya yerleşen Çaykur Rizespor, kalan 2 maçtan iyi sonuçlarla ayrılarak bu yerini muhafaza etmek istiyordu. Ancak Yeşil Mavililer 33. hafta maçında İstanbul'da Eyüpspor'a 4-0 mağlup olmalarına rağmen aynı puandaki Konyaspor'un da sahasında Fenerbahçe'ye yenilmesiyle 8. sıradaki yerini ikili averajla korudu. Sezonun son karşılaşmasında 15 Mayıs Cuma günü Çaykur Didi Stadında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yeşil Mavililer mutlak suretle kazanmak istedikleri bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürüyor. Bu arada Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılması halinde Konyaspor kazansa bile ikili averaj avantajıyla ligi 8. sırada bitirip 3 puanlı sistemdeki en iyi derecesini gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan Konyaspor son maçında küme düşmesi kesinleşen Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Derebaşı Spor'da Süper Amatör'de. Rize Süper Amatör kümeye yükselen son takımı belirlemek için 1. Amatör Küme Playoff Ligi X grubu 3.'sü Pazar Genç Aslanlar Spor'la Y grubu 3.'sü Pazar Derebaşı Spor karşı karşıya geldiler. Pazar ilçe stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken 59. dakikada Emre Karabulut'un golüyle Derebaşı Spor 1-0 öne geçti. 8 dakika uzatmanın verildiği maçın 90+6. Dakikasında Genç Aslanlar kazandıkları penaltıyı gole çeviremezken son saniyede Enes Çetinoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yapıp maçı bitiren Derebaşı Spor, Rize Süper Amatör Küme Ligi'nde yükselen 5. ve son takım olmayı başardı demiş sevgili dinleyicilerimiz. Bu haberle birlikte bölge gündemini noktalıyoruz bugün için. Az sonra yayınımız Hayatın İçinden programıyla devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Bizden ayrılmayın.
4: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

Güzel, güneşli bir Trabzon gününden Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 12 Mayıs Salı. Seher Evren, Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Tarkan'ı dinledik, Gülümse Kaderine. Şimdi de Ömür Göksel radyolarımızda. Hey Yıllar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın İçinden programında Fındık Saati köşesinde Trabzon Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Ziraat Mühendisi Sayın Okan Aksu bizlerle olacak. Fındık'ta Mayıs bakımını konuşacağız. Sonrasında Ebru sanatçısı İknur Kurdoğlu'nun kişisel sergisi yarın sanatseverlerle buluşuyor. Sergi hazırlıkları ve atölyede yapmış olduğu çalışmalar üzerine konuşacağız. İkinci saat dilimimizde Türkiye'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları yeniden ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürdal Yılmaz konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hikmet Yazıcı konuğumuz olacak. Zalimce davranışların anatomisi Bireysel ve Toplumsal Perspektifler Konferansı üzerine konuşacağız. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Bayar Şahin bizlerle. Borçka Hemşin.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Fındık Saati.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Fındık Saati köşesinde bu hafta Trabzon Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ziraat Mühendisi Sayın Okan Aksu'yu ağırlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, Mayıs ayı içerisinde.

0: dersinde fındıkta bakımı konuşacağız bugün. Dilerseniz Mayıs ayında fındık bakımı neden önemlidir? Bu konu üzerine duralım. Şöyle bir çevremize baktığımız zaman artık fındık bahçeleri yeşerdi. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Belki de Karadeniz'in ve Trabzon'un en güzel günlerini yaşıyoruz.
1: Kesinlikle sizin dediğiniz gibi bitkisel üretimde birçok hastalık ve zararlı Mayıs ayıyla birlikte başlıyor. Doğa bu ayda uyanmaya başlıyor. Birçok zararlı da yiyecek arayışına girdiği için bizler için Mayıs ayı çok önemli.
0: Evet, Mayıs ayında problemler nasıl tespit edilir? Sorunlar nelerdir özellikle bu aylarda? Zaten fındık bahçelerinin her dönem özel bir bakım yapılması gerekir ama Mayıs ayı için neler söyleyebiliriz?
1: Çok doğru. Genel itibariyle her ay yapılacak birçok uygulamamız var ama en çoklarından biri Mayıs ayı.
0: Evet.
1: Çünkü sezonu başında yakalıyoruz. Birçok mücadeleyi şimdi yapmazsak, tedbirini almazsak ileride gerek verime gerekse kaliteye olumsuz etkisi olacaktır. Bu konuyla ilgili 2026 yılı sezonu için gerek bakanlığımız gerekse il müdürlüğümüz verilerine göre zararların kışlaklardan çıkışını biz takip ediyoruz. Şu anda da özellikle başımızın belası
0: Kahverengi
1: kahverengi kokarca
0: kokarca, evet.
1: kesinlikle bunun kışlaklardan çıkıp bahçeye girişi, yiyecek arayışı bu ayda başlamakta. Bunun yanında yine fındıkta delik oluşturan fındık kurdu dediğimiz zararlı bunun da mücadelesi yine bu aylarda olmakta. Nasıl yapıyoruz, problemin yoğunluğunu nasıl tespit ediyoruz derseniz bu konuda üreticilerimiz de yapabilir. Bizler de yine bunun takibini yapmaktayız. Fındık ocağının altına beyaz bir örtüyle silkelediğimizde 10 Ocak'ta bir tane kokarca düşerse bunun kimyasal mücadelesini, işte iki tane de fındık kurdu düşerse yine kimyasal mücadelesini yapılması gerektiğini söylüyor literatür. O yüzden takibi bu şekilde çiftçilerimiz tarafından da yapılabilir.
0: Evet, bu tespitler yapıldıktan sonra elbette bu sorunların da giderilmesi çok önemli. Nasıl giderilir? Mayıs ayında üreticilerimiz, vatandaşlarımız neler yapmalı bahçelerinde?
1: Şimdi şöyle Mayıs ayında kahverengi şimdi madde madde gidersem
0: Tabii ki.
1: kahverengi kokarcada Mayıs ayında silkeleme doğrultusunda iki tane bahçede denk gelirse ki silkelemeye de gerek yok. Kokarca daha büyük yapıda olduğu için göründüğünde kimyasal mücadeleye başlayabiliriz.
0: Bir iki az gibi gözüküyor ama
1: Evet.
0: çok çabuk
1: Çok büyük
0: çoğalan.
1: işte zarar
0: Evet.
1: boyutunu düşünebilirsiniz. Çünkü çok ciddi yumurtalıyor. Bunu
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Yine konuşacağız muhtemelen
0: Evet.
1: çünkü bu sene. bu fındıklıklarda kimyasal mücadeleyi de samuray arılarını bırakıyoruz. Tabii önce kültürele başvuruyoruz biz. Saldığımız samuray arılarının mevcut o lokasyonlarda yapılmayacak şekilde ya da cezbet yok et metodumuz yani bir noktaya böceği kokusuyla cezbettiğimiz tuzaklarda sadece o bölgede ilaçlamayı yaparak kahverengi kokarcada ilaçlamayı yapıyoruz. Bunun yanında bakanlığımızın tavsiye ettiği ruhsatlı ilaçlar aynı ilaç bir bonus gibi fındık kurduna da etkili. Haliyle
0: Çok iyi,
1: ekstra bir
0: evet.
1: ilaçlama gerekmiyor. İkisi bir arada çıkıyor. Mayıs ayını önemsiyoruz çünkü bu ilaca bir de külleme dediğimiz bu
0: Hastalık
1: tabii
0: var,
1: ki mantar
0: küllenme hastalığı.
1: hastalığını da birlikte verilebilir, karışabilir o ilacımıza. Beraber verdiğimizde 3 zarardan da aynı anda kurtulabiliyoruz. Şimdiki havalar biraz soğuk gitti, çok yağışlı gitti takibimizde. Ot gelişimi fazla olduğu için küllemede ciddi sıkıntı oluşturmakta. Onun için ot temizliğini de mutlaka yapılması, fındıklığımızın hava alması gerekmekte.
0: Evet. Fındık üreticilerine tavsiyeleriniz ne olur bu dönemde? Don olayları daha önce yaşandı. Bundan sonraki süreçte yaşanır mı yaşanmaz? Onu Allah bilir tabii ki ama bu anlamda da sanırım üreticilerimiz dikkat etmesi gerekiyor.
1: Tabii ki bu anlamda don öncesi biz meteoroloji tahminlerini çiftçilerimize mesaj olarak atmaktayız. Bunları takip edebilirler. İçindeki basit uygulama işte kullanılmış lastik yakımı bile donda olumsuz etki azaltmaktadır. Tavsiyemiz ne olacak?

0: Tavsiyemiz evet, kokarcayla mücadele birinci önceliğimiz. Bununla beraber vurulan işte attığımız ilaç fındık kurduna da onu da
1: Etkisi.
0: etkisini azaltıyor. Bir de buna küllemeyi katabilirsek yani Mayıs ayında bizim çiftçimizden naçizane beklentimiz bu. Eğer beraber bu komple bir mücadele yaparsak bütün sıkıntılardan, sorunlardan kurtulmuş oluruz.
1: Evet, burada hemen şu konuya da belki biraz değinmek gerekir. Bir bahçenin koruma altına alınması, diğer bahçelerin aynı özenle temizlenmemesi sıkıntı da yaratabiliyor
0: Tabii
1: sanırım.
0: ki.
1: Çünkü gurbetçiler var,
0: Evet.
1: onlar belirli dönemlerde bahçelerine dönüyorlar. Burada ne gibi sıkıntılar yaşanabiliyor ve uyarılarınız ne olur?
0: Bu noktada organize olursak eğer köyle birlikte komple bir mahalleyi yapabilirsek çok daha sağlıklı. Dediğiniz gibi ben yapıyorum, yanındaki yapmıyor. Evet, katkısı var, etkisi var ama sonuçta sıkıntıyı komple kaybetmiyoruz. Eğer akraba, eş, dost, arkadaş, komşumuzlarla beraber komple bir organizasyon içine girersek çok ne ala, çok güzel olur. Bir de yaparken 2-3 husus var ki bunlara da dikkat etmemiz lazım.
1: Nedir
0: Komşularımız,
1: bunlar?
0: köyümüzde, mahallemizde arıcılık varsa bu ilaçlamayı hem etkin ilaçlama anlamında daha etkilidir. Sabah saatlerinde ya da akşam saatinde, akşama yakın şekilde yaparsak hem arılar etkilenmez, az etkilenir. Hem de attığımız ilaç bitkiye zarar vermez. Bir diğer hususta atarken meteorolojiye dikkat edip bir sonraki günün yağış almaması. Yani attığımızda bir gün sonra da güneş olursa, yani 2 gün üst üste güneş olursa ilacın etkisi, yaptığımız çalışma boşa gitmeyecek, çok daha etkili olacaktır.
1: Evet, fındık bahçelerinin altlarının temizlenmesi dedik,
0: Evet.
1: havalanması açısından çok önemli. Bu
0: Kesinlikle.
1: dönemde fındıkta dip sürgünleri olabilir mi?
0: Evet.
1: O konuda neler yapılabilir?
0: Şimdi dediğimiz gibi şu anda hava mevsim normallerinin nasıl diyeyim beklediğimiz gibi gitmiyor.
1: Bir
0: Çok
1: gün
0: yağışlı
1: güneşli, bir
0: gitmiyor.
1: gün
0: Evet, bir
1: yağmurlu.
0: dengesizlik söz konusu.
1: Evet.
0: Aşırı yağıştan dolayı da şu anda genel itibariyle otlanma çok fazla. Fındıkta da otlanma derken fındıkta dip sürgünüyle beraber. Sizin de dediğiniz gibi dip sürgününün de temizlenmesi. Bu da havasız bir ortam yaratıyor. Bizim bunu gidermemiz gerekiyor. O yüzden şu anda bir genel bir fındık temizliği, otla beraber dip sürgünü, komple fındıklığımız hava alacak şekilde bir temizlik yapmamız kesinlikle elzem. Yoksa küllenmenin önüne geçemeyiz. Bu da ne yazık ki fındık verimimize ve kalitemize çok olumsuz etkileyecektir.
1: Evet, bu yağmurlar fındık bahçelerinin verimini artırdığını söyleyebilir miyiz peki?
0: Verim olarak evet ama kontrol, bakımlı bir verim. Yani
1: Evet.
0: evet, otunu temizledikten sonra tabii ki fındığın gelişimine çok olumlu etkisi vardır.
1: Evet, fındık üreticilerinin özellikle yapmış olduğu hatalar üzerinde biraz duracak olursak.
0: Evet, genel olarak şöyle, birinci şunu söyleyebilirim. Otun
1: Uzun süre.
0: kesimini yanlış yapıyoruz. Fındıktan önce yapıyoruz. Bu onda bir kolaylığa değil, bizim hasat yapmamıza olumlu etkiliyor. Fındığın gelişimine bir etkisi yok.
1: Evet.
0: Ne yazık ki üreticilerimiz hasat öncesi, 1 hafta, 2 hafta öncesinde gelip bu temizliği yapması onların işini kolaylaştırıyor. Yoksa fındığın kalitesine ve verimine olumsuz etki olmuyor bu. Haliyle bunu hem Mayıs'ta gelişimini gözeterek belki Haziran'da belki Ağustos'ta 3 kere fındık dibi otlarının temizlenmesi, fındık altı otunun temizlenmesi gerekmektedir. Özellikle kalite açısından. Bir diğer hususta kimyasal kullanımı, bilinçsiz kimyasal kullanımı. Burada mutlaka bakanlığımızın tavsiye ettiği ruhsatlı ilaçlarımızı kullanmalıyız. Zaten kahverengi kokarcanın ruhsatlı ilaçları dediğim gibi fındık kokarcasına da etki ettiği için rahatlıkla kullanılabilir. Biz uzun bir süredir takip ediyoruz. Güzel de çalışıyor, güzel de etkisi var. Bunu tavsiye edebilirim.
1: Evet, bu dönemde özellikle ineklerini otlatmak isteyen köylüler de olabilir,
0: Evet.
1: üreticiler de olabilir. Bu anlamda da sanırım
0: Bu
1: birkaç gün beklemek gerekir.
0: evet, tabii ki ilaçlama yapılan yerde fındık altı otunu kullanacaksa kesinlikle

0: seçilecekse bunun böcek ilacı ya da işte ot ilacı kullanılmaması gerekmektedir kesinlikle.
1: Bu sezon nasıl bir sezon olacak
0: Bu
1: sizce? Beklentiler neler? Verimli olacak mı acaba fındık
0: yani
1: sezonu?
0: şöyle takibimizde bir olumsuzluk yok. Biraz geriden geliyor. Özellikle soğuklar gelişimde bir iki hafta geri attı ama şu anda yolunda gidiyor. Sadece üreticimizde şu anda olay üreticimize düşüyor. Burada da yani bugün yapacağımız bir müdahale yarın ürün kalitesini, verimini çok büyük oranda arttıracaktır. Şu anda tedbirimizi almalıyız. Mayıs'tan tedbirimizi
1: Fındık
0: almalıyız diyor.
1: bahçelerimize sahip
0: Evet.
1: çıkmalıyız bu güzel sezonu
0: Kesinlikle.
1: yakalayabilmek için. Çok teşekkür ederiz Sayın Aksu.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Ziraat Mühendisi Sayın Okan Aksu bizlerle oldu. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor. Onay Şahin bizlerle. Ayrıldım Çaykara'dan.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
2: Bir roman, bir hikaye.

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Programımızın bu dakikalarında sanat konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ebru sanatçısı İknur Kurdoğlu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
1: Evet, sergi hazırlıkları var, atölye çalışmalarınız var. Yarın bir sergi açacaksınız ve evet, sanatseverlerle buluşacak. Ama sergi konusuna gelmeden önce sizi biraz tanımak istiyoruz. Ebru sanatıyla yollarınız nasıl kesişti dinlemek istiyoruz.
3: Tabii ki memnuniyetle. 1977 Trabzon doğumluyum. Aslen Giresun Göreleliyim. Babam memur olarak buraya geliyor ve bizler de burada dünyaya geliyoruz ve kök salıyoruz tabii ki. Memleketimi çok seviyorum, Trabzon'umu. Onun haricinde sosyoloğum, yüksek eğitimimi sosyolog olarak tamamladım. Evliyim Mustafa Yaşar Kurtoğlu'yla. İki tane delikanlı oğlum var.
1: Allah bağışlasın.
3: Teşekkür ediyorum, amin. Haricende Ebru sanatıyla 2003 yılında tasvip etmediğim bir diziyle tanıştım. Kurtlar Vadisi. Ömer Baba'yla beraber o amca ne yapıyor suyun üstüne şeklinde başladı. Sonrasında halk eğitimden çok az bir Ebru kursuna katılarak devam etmeye çalıştım. Bu süreçte de tabii ki özel sektörde çalışıyordum.
1: Hobi olarak
3: emekliliğime sakladığım bir hobi olarak başladı ama maalesef öyle olmuyor. Ebru sanatı
1: bırakmıyor çünkü, evet, sanat.
3: Aynen, ruhuna işledi. Evet. 5 yıl önce babamı kaybettikten sonra iyileştirici yanı olduğunu da bildiğim için Ebru sanatına yöneldim. Ve 5 arkadaş beraber bu yola çıktık. Atölyemiz var ve 5 yıldır da aktif olarak, 10 yıl önce aktif olarak başladım ama tamamen 5 yıl önce diyeyim. Ve 3 yıldır da öğrenci alıyorum. Workshoplar yapıyoruz. Kopamıyorum. Sonunda da çok ısrarlar sonucunda artık kişisel sergimi de açayım dedim, karma sergilerin haricinde. Firdevs hocamla yoluma devam ediyorum İstanbul'dan. Onun verdiği özgüvenle de bu sergiyi açmalıyım dedim.
1: Evet.
3: Ve Trabzon'da zannediyorum sadece gül, karanfil, lale şeklinde değil, mimozaya kadar çiçek yelpazesi geniş bir sergi olacak. Dalgalı Ebru, İspanyol Ebru'sunun Türkiye'deki Dalgalı Ebru şeklinde tanınıyor. Haricen şu anda heyecan,
1: evet,
3: da yaptım ama.
1: İçerikleri çok çok güzel olacak, evet, ama biz sergi olayından biraz daha öncesine gidelim. Hazırlık sürecinden biraz bahsedelim.
3: Tabii.
1: 4 arkadaş atölye çalışmasıyla birlikte yolunuza devam, evet, ediyorsunuz. Ebru sanatını insana hissettirdiği duyguyu da çok merak ediyorum. Yani suyun üzerine boyaları bilinçsizce gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Fırçayla suyun üzerine boyalar akıp gidiyor ve bir anda muhteşem bir görüntüyü ortaya koyuyorsunuz. Evet. Bu sizde, evet, nasıl bir his uyandırdı? Yani siz bir filmden etkilendiğinizi, bir diziden etkilendiğinizi, hı-hı, söylediniz. Sonrasında bu işe başladığınızda o duygu nasıl şekillendi?
3: Bir defa ruhumu iyileştirdi. Zaten iyileştirici özelliği var, hı-hı, odaklanmayı sağlıyor. Dünyadan kopuyorsunuz. Tamamen anı yaşıyorsunuz ve o anda kalıyorsunuz. Haricende hiçlik duygusu. Yani bir hiç olduğunuzu öğretiyor o tekne size. Aslında her şey, o istediğiniz kadar her şeyi bilin. Bütün teknikleri biliyorum falan filan ama o kağıdı yatırdıktan sonra çekerken yine diyorsunuz ki
1: acaba
3: mı?
1: Nasıl bir şey olacak?
3: Yani orada yine tevekkül kısmına aslında varıyorsunuz. Hı-hı. Yani bir hiç olduğunuzu görüyorsunuz. Bütün her şey dengeyle esas, hayat gibi. Ve hayat bir su damlasıyla başlıyor ve siz o su damlasıyla devam ediyorsunuz. Ve bir teknede ölçülerinde kısıtlı olan bir teknenin karşısındasınız. O her damla düştüğünde, her işte şekli verdiğinizde müthiş bir duygu.
1: Heyecan.
3: Dünya dursa diyorsunuz o anda. Yani o, sadece o andasınız. Hayat diyorum ben o teknenin başında. Hayatı yaşıyorsunuz. Kitreyi güzel ayarlıyorsunuz. Üstüne attığınız ilk kat boya güzel oluyor ve çiçeklere geçtiğinizde o öd ayarı güzel olmalı ki renkler güzel çıksın ve eseriniz ortaya güzel bir şekilde sunum yapsın size. İşte bu dedirtsin. Ama ne olursa olsun bir Ebru sanatı yapan insan eğer ruhuna onu işlememişse, hiç olmayı öğrenmemişse sadece yüzeysel yapıyordur diyorum. Çünkü Ebru sanatı benim ruhumu çok iyileştirdi. Her şeyde bir her sonuç bana bir ölümlü olduğumu hissettiriyor aslında. Yani dünyaya ne kadar pozitif bakmam gerektiğini, olumlu bakmam gerektiğini,
1: her anımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek, evet.
3: Yaşamanın, hissetmenin ve orada hissetme duygusunu tamamen yaşadığınız için, anda kaldığınız için kopamıyorsunuz. Başka bir boyuta geçiyorsunuz. Bir nükte anlatmak isterim size. Bir gün oğlum sınavdan çıktı, üniversiteyi okuyor bu arada, makine maşallah okuyor. Sınavdan çıktı, o kadar yorulmuş ki çalışmış ve sınavdan çıkmış. O esnada da ben yeşil rengimi tutturamamışım. Ne yapıyorsun anne dedi, duygularını bana aktaracak. Ya oğlum çok kötüyüm ben, yeşil boya tutmuyor dedim. Anne dedi, derdin o mu? Ben şu anda neyle savaşıyorum sen? Evet. Aa dedim, evet oğlum, benim derdim ne kadar güzel, ne kadar minimalize etmişim.
1: Evet.
3: Ne kadar hoş bir derdim var benim. Ay dedim, oğlum senin de derdin bu kadar küçük bir şey olsa, yani belki de güzel bir şey olsa. Evet, yeşilim tutmuyor. O anda derdimi sevdim.
1: Evet.
3: Derdimi bile sevdim, onu hissettiriyor insana. Sevmenin, emeğin karşılığı bu kadar güzel oluyor. Derdi bu kadar güzel oluyor hülasa yani.
1: Evet, hayata kattığı evet anlam aslında evet, orada evet ortaya evet çıkıyor. Gençler, çocuklar, yetişkinler, atölyenizde daha çok kimler başvuru yapıyor?
3: Şimdi ilk başta öğrencilerim, yaş skalası olarak baktığınız zaman kadınlar. Tabii ki gençler de deneyimliyor. Ama öğrenciler çok fazla, öğretmenlerimiz çok bilinçli. Vakfı Kebir'den, çarşı başından toplanıp geliyorlar, sağ olsunlar. Yelpaze geniş. O anlamda.

0: karakterli oluyor yaş skalası olarak. Mutluyum yani bu anlamda.
1: Çok güzel. Bir
0: Evet.
1: de Ebu tekniğinden de biraz bahsedelim.
0: Buyurun.
1: Merak edenler de olabilir. Şimdi her aşaması gerçekten hem sabır isteyen hem de özveri isteyen
0: Evet.
1: bir alan.
0: Evet.
1: Yani kitrenin hazırlanmasından tutun da o tekneden kağıdın çıkmasına kadar
0: Evet.
1: geçen süre içerisinde. Bize biraz anlatır mısınız? Bu kitrenin önemi nedir? Tekne, boyalar, hangi kağıtlar
0: Evet,
1: kullanılır?
0: evet.
1: Birazcık da teknik bilgi alalım sizden.
0: Tabii ki memnuniyetle. Bir defa bütün malzemelerimiz doğal. Bunun altını çizmek istiyorum. Sentetik boyayla zaten çalışamıyorum. Bilmiyorum da. Sıvı deniz kadayıfı dediğimiz bir sıvı deniz yosunu kurutulmuş şekilde elimize geliyor. Ve biz bunu sulandırarak tekniğiyle beraber sulandırarak aşama aşama bir canlıyı tekneye döküyoruz. Haricen yine toprak boyalar. Bunları yine sulandırarak öd yardımıyla hayvansal bir sıvı
1: Evet.
0: affedersiniz. Hayvansal bir sıvı boyaya katıyoruz ki suyun üzerinde durabilme özelliğine sahip olsun ve büyüme oranını yine o ödle sağlıyoruz. Kullandığımız fırçalar gül dalı atkılı. Yine bunlar da doğal bir şekilde hem gül dalı çürümesini engelliyor ve o atkılının sert olması yaşlı atların kılları, kuyruk kılları. Yine aynı şekilde sert bir şekilde vurduğumuz zaman damlaların istediğimiz yerlere atabilmemizi sağlıyor. Yine şekil verebilmek adına bızlarımız var. Boyutları var. Onları kullanıyoruz. Çiçek özellikle çiçeklerde onları
1: Evet.
0: kullanıyoruz. Kağıtlarımız da yine ebruya, suya dayanıklı ebru kağıtları kullanıyoruz.
1: Bunları söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Çok güzel ve
0: Evet.
1: sonrasında artık sergi açabilirim dediğiniz noktada yarın sergi açılacak.
0: Evet.
1: Peki bu sergide kaç eser var?
0: Şu anda toplamda 54 tane
1: 54.
0: diyebiliyorum, aşabilirdi.
1: Kaç yıldır biriktirdiğiniz eserler bunlar?
0: Aslında yıl demeyelim de son dönemlerde, özellikle Firdevs Hoca ile çalıştıktan sonraki dönemlerde ki eserlerim olacak.
1: Evet.
0: Tabii koşturmaktan biraz böyle.
1: Yorgun düştünüz ama
0: Evet,
1: sağ olun.
0: evet.
1: Teşekkür ederiz geldiğiniz yine de.
0: Ben teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk TRT ile beraber olabilmek.
1: Sağ olun.
0: Onun hani o dönemlere tekabül ediyor diyeyim. En iyisi, en güzeli, en canlı renkler olsun istediğim için de böyle bir tercihte bulundum. Trabzon'un Ebru sanatının bütün tekniklerini görsün istiyorum. Amacım buydu. Bu zamana kadar bekleme nedenim de buydu açıkçası. Ve öyle de olacak inşallah. Yüzlük yüzlü kuyruğuna geldik.
1: Evet.
0: Her şey hazır.
1: Sergi nerede? Saat kaçta
0: Tabii ki
1: olacak?
0: yarın akşam 5'te Mimarlar Odası'nda açılışımız gerçekleşecek. Haricen de 3 gün devam
1: Devam
0: edecek.
1: edecek.
0: Ama zannediyorum 3. gün ikindiden sonra toplamaya başlarız.
1: Evet ve aynı
0: Bütün
1: zamanda sanatın iyileştirici gücünü
0: evet.
1: kullanarak başka
0: Evet.
1: bir etkinlik daha olacak. Şarkı söyleyeceksiniz.
0: İnşallah bu sesle şimdi sanatı bütün ruhumla seviyorum. Kaldı ki Türk Sanat Müziği de Kafem Derneği ile beraber Türk Sanat Müziği koristiyim.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet, çocukluktan beri de şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bunu da yapayım istedim. Olgun hocamla beraber Udu'yla bana eşlik edecek inşallah. Deneyeceğiz ama şu anda bu öksürmeler falan inşallah detone olmam ya da yapabilirim. Heyecan bastı çünkü. Açılışı Türk Sanat Müziği ile bir parçayla
1: Evet, güzel bir
0: gerçekleştireceğiz.
1: dinleti olacak.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: O gelen sanatseverlerin gerçekten sanatla beraber olduğunu hissettirmek istiyorum. Başarabilirim de inşallah.
1: Evet, o zaman
0: Evet.
1: buradan dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım,
0: Evet.
1: davet etmiş olalım
0: Evet,
1: siz aracılığınızla.
0: çok sevinirim. Yarın akşam saat 5'te Mimarlar Odası'nda ve sonrası günü için tüm Trabzon'da sanatseverleri bekliyorum. Çok mutlu olurum gelirlerse.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: katkılarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ebru sanatçısı Eknur Kurdoğlu bizlerle birlikte oldu. Güzel bir müzikle devam edelim.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
3: TRT Trabzon Radyosu.

0: Türkiye'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları yeniden ortaya çıktı sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle kırsal alanlarda zaman geçirecek vatandaşlar için ölümcül risk taşıyan hastalıkla hastalığın belirtileri ve bu vakayla ilgili karşılaşılan durumlarda ne yapılması gerektiği konusunu konuşacağız. Tedavi yöntemleri hakkında bilgiler alacağız. Telefon attığımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürdal Yılmaz var. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi nasıl bir hastalıktır? Tekrar konuşalım, paylaşalım dinleyicilerimizle.
1: Öncelikli olarak dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. 2002 yılından günümüze her yaz mevsiminde, bahar ve yaz mevsiminde karşılaştığımız bir sorun. Kırım-Kongo kanamalı ateşi taşıyan keneler ve kene sokmaları. Kenenin insana geçmesiyle birlikte insanın ısırdığı noktadan içinde var olan virüsü kusmasın insan vücudunun içine. O kan emerken önce onu içindeki virüsü kusuyor, sonrasında da kan emiyor. Bununla birlikte insanımıza bulaşan bir hastalık. Özellikle bir kısmı bunların çok ağır seyretmesi ve bu ağır seyredenlerin bir kısmında vefat etmesi nedeniyle de önem arz ediyor.
0: Evet.
1: Ülkemizin çoğu bölgelerinde görülüyor bu. Ancak özellikle bu Kelkit Vadisi, Sivas, Tokat, Çorum taraflarında, işte Kelkit Vadisi'nin bize gelen hastalar Gümüşhane, Bayburt, Giresun'un arka tarafları, Binkarahisar, Alıca, Çamoluk, işte o Sivas'ın su şehri, o bölgelerde yoğunlaşan bir Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları var.
0: Biraz daha yüksek kesimlerde olduğunu söyleyebilir miyiz? Deniz
1: Evet,
0: seviyesinden
1: sahil
0: daha yüksek.
1: Kesiminde bu virüsü taşıyan keneler bulunmuyor. Ancak hayvan transferleriyle, özellikle şimdi önümüz kurban, o bölgelerden alınan hayvanların sahile gelmesiyle birlikte de hayvanların üzerinde bulunan kenelerin insana geçmesi söz konusu olabilir ve bu şekilde vakalarımız daha önceki senelerde oldu.

0: buna da dikkat etmemiz gerekiyor sağ ülkesindeki vatandaşlarımız için.
1: Özellikle
0: Regül
1: hangi
0: vatanda
1: dönemlerde daha aktif oluyor peki keneler?
0: Seneler normalde Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam edebiliyor. Haziran ayı en yoğun gördüğümüz aylar. Haziran ayındaki hasta sayısı daha fazla oluyor. Türkiye genelinde şimdiye kadar yaklaşık 20 bin civarında vaka var. Bunların da bir kısmı vefat etmiş durumda. Yani vefat sayısı %2 ile %10 arasında değişebiliyor, yerlere göre değişiyor.
1: Evet. O zaman hocam şöyle yapalım. Kene tutunması kavramı ve sonrasında nasıl belirtiler ortaya çıkıyor? Bu konu üzerinde biraz duralım.
0: Yani öncelikli olarak aslında korunmak, kenenin tutunmasını engelleyecek davranışlar yapmak. Kenenin tutunmasını engellersek bu hastalıktan korkmaya gerek yok. Ama bunu engellemek için nedir? Kırsal alana gittiğimiz zaman işte pantolonlar çorapların içine konması, uzun kollu, uzun pantolon, paçalı pantolonların kullanılması önem arz ediyor ve evlerine döndükleri zaman da vücudunun her tarafını incelemesi, bakılması, kene var mı? Çünkü kene ne kadar çok vücutta durursa o kadar çok virüsü vücuda aktarır. Bunu da engellemek gerekiyor. Bunu
1: Evet.
0: şey yaparak vücuda tutunduktan sonra ne oluyor? Çıkarmak gerekiyor ama çıkartırken de kenenin kusmasına neden olabiliyor. Bu nedenle çıkartan kişinin, keneyi vücuttan çeken kişinin deneyimli olması. Bu nedenle de sağlık kuruluşlarında bu kenenin çıkartılmasını öneriyoruz. Çünkü ona işte bazıları sigara basıyor, bazıları eziyor, eliyle çıkarmaya çalışıyor. O sırada virüs kusmamışsa virüsü kusabiliyor vücuda. Bunları engellemek için de bir sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşuna gidemeyecekse de bir iplikle onun ağız kısmını bağlayarak oradan çekmek önerilebilir. Yani sağlık kuruluşuna gitmesi için çok vakit varsa normalde sağlık kuruluşuna gitmesi daha doğru olacaktır. Nasıl belirtiler var diye sordunuz. Onu
1: Evet, çünkü
0: bakalım.
1: fark etmeyebilirdi. Mesela kenenin
0: Evet.
1: vücuduna girdiğini fark etmeyebilir.
0: Evet, aynen öyle oluyor. Vakalarımızın zaten %60'ı keneyi görmüyor. Kene ısırdığının bile farkında değil. O tarz vakalarımız geliyor. Biz muayene sırasında keneyi buluyoruz. İşte ya ensesinde buluyoruz, ya sırtında buluyoruz, ya vücudun değişik yerlerinde muayene sırasında tespit edebiliyoruz. Keneyi tespit edemediğimiz vakalar da var. Yani sonuçta gene sokmuştur ve sonrasında ayrılmıştır vücuttan, o da olabilir. Görememiş olabiliriz bu durumda söz konusu. Öncelikli olarak kene sokmasının hemen akabinde bir bulgu olmayabilir. Herhangi bir şey. 2-3 gün sonra başlayan böyle halsizlik, kırgınlık, bir enfeksiyon hastalığı bulgusudur bu halsizlik, kırgınlık. Ve akabinde ateş. Olursa ve bu bölgelere seyahat hikayesi varsa mutlaka bu kişilerin Kırım-Kongo kanamalı ateşi yönünden izlenmesi gerekiyor. Ve eğer bir de üzerine bu deride herhangi bir morarma tarzı, bir kan birikimi, bir morarma tarzı bir durum olursa mutlaka ve mutlaka Kırım-Kongo kanamalı ateşi ayırt edilmesi gerekiyor.
1: Evet, hastalık griple karıştırılabilir mi bu belirtilerle birlikte?
0: Şöyle tabii halsizlik, kırgınlık, ateş gripte de olabilir. Gripin şeyi bütün vücutta ağrıdır. Yani bu Kırım-Kongo kanamalı ateşinde ağrı daha sonra kafalarda ortaya çıkabilir. Başlangıçta yok. Sadece halsizlik, kırgınlık ve ateşle seyreder. Ateş olduğu zaman ben belki bir soğuk algınlığı yaşadım, rüzgarda durdum diyen hastalarımız da oluyor. Ona bağladım diyor ama bakıyorsun kırmızı çıkabiliyor. Kanama zamanı ile ilgili işte kandaki bazı tetkikler var. Trombositin düşmesi gibi durumlar kırmızı kanamalı ateşinde daha belirgin. Ha, gripte de bir miktar düşebilir ama bunlar trombosit sayısı Kırım-Kongo kanamalı ateşi kadar bir düşüş olmaz.
1: Evet. Burada bu hastalık insandan insana bulaşabilir mi? Kırım Kongo kanamalı ateşi.
0: Yani insandan insana bulaşan bir vaka, ispatlı bir vaka yok. Aile içinde aynı aileden Kırım-Kongo kanamalı ateşi olanlar var ama aynı bölgede

0: bölgede yaşıyorlar. Aynı keneyle temas etme durumları söz konusu olabiliyor. Kene topluluğuyla olabiliyor. Bu nedenle olabilir. İnsandan insana direkt bulaşış şeklinde değildir. Ancak şöyle bir şey, insanın o çıkartılarıyla temasla birlikte de olabilir tabii ki. O nedenle biz hastaları temas izolasyonuna alıyoruz. Hatta bazı vakalarda solunum izolasyonu aldığımız durumlar bile oluyor. İzolasyon önem arz ediyor. İşte bir kırım kolu kanamalı ateşinin yanında başka bir normal hasta yatırmıyoruz. Öyle bir durum söz konusu yok. İki hasta, ikisi de kırım Kongo kanamalı ateşi olursa yan yana yatabiliyorlar.
1: Evet. Bir de çocuklarımız var, bahçede dolaşırlar, yaşlılarımız var. Daha fazla risk altında olduklarını söyleyebilir miyiz?
0: Tabii ki immün durumu baskılanmış, yaşlı veya immün durumu tam gelişmemiş çocuklarımız daha fazla risk altında olabilirler. Ama yani bunu bu şekilde dediğiniz zaman özellikle sahil kesiminde böyle bir tedirginliğe gerek yok. Yani şeyde iç bölgelerimizdeki vatandaşlarımız çocuklarını dışarı çıkartırken, yaşlıları dışarı çıkartırken gerekli önlemler alması ve eve geldikleri zaman da onları çok güzel bir şekilde her gün fizik incelemesi yapması lazım. Yani vücuduna bakması lazım. Onu söyleyebilirim.
1: Evet. Gürdal Hocam, bir de tedavisiyle ilgili olarak sizden bilgi alalım. Kırım Kongo kanamalı ateşinin tedavisi nasıl oluyor?
0: Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarımız eğer zamanında sağlık kuruluşuna gelirse aslında çok kolay tedavi edilebiliyor. Ha, direkt belki böyle ona bir antibiyotik gibi bir antiviral gibi bir ilacımız yok. Direkt verebileceğiniz bir ilaç yok ama vücuttaki yaptığı değişiklikleri düzeltebilecek ilaçlarımız var. Onları düzelterek vücudun etkilenmesini azaltıp vücudun o virüsle savaşabilmesini sağlıyor. Ve eksik olan şeyleri mesela ağır vakalarda kan vererek veya başka ilaçlar vererek, destekleyerek o virüsün vücut tarafından yenilmesini, vücut onu immün bağışıklık sistemiyle birlikte yok edebiliyor. Ama bu bir süre arz ediyor. Bu süre zarfında vücudu desteklersek, işte bir hafta 10 gün vücudu desteklersek vücut zaten o virüsü yok edebilir. Bunun için ilaçlarımız var. Bunun için zamanında özellikle halsizlik, kırgınlık, ateş başlar başlamaz sağlık kuruluşuna mutlaka gitmesi gerekiyor. Bundan önce de keneyi gördüğü zaman o bölgelerden kişiler keneyi gördüğü zaman mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu
1: Evet.
0: şekilde çok rahatlıkla tedavi edilebilir ama zamanında.
1: Gürdal Hocam, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Son
0: Ben
1: olarak
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istediğiniz sözler var mı?
0: Yani dinleyicilerimizin Kırım Kongo kanamalı ateşi görülmüş olan bölgelerde mutlaka ve mutlaka buna dikkat etmesi, o bölgeyi ziyaret edecek olan kişilerin de önlemlerini alması ve mutlaka kendi vücudunu, çocuğunun, babasının, annesinin, kardeşlerinin vücudunda onların bakamayacağı yerlere özellikle bakıp muayene edip kene araştırması gerekiyor. Bu dönemlerde özellikle önümüzde Kurban Bayramı var. Bu Kurban Bayramı'nda herkes köyüne gidebilir. O bölgede keneyle karşılaşabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor ve zamanında sağlık kuruluşuna gelirse de bizim işimizi kolaylaştırır. Çok gecikmiş vakalarda yapacak bir şey kalmıyor inanın. Bu durumda hastamızın olmasını istemiyoruz. Önceden gelirse önceden hızlıca tedavi edip taburcu edebiliyoruz. Ki şu ana kadar bir hastamız oldu bizim hastanemize yatırıp başarıyla tedavi ettik. Evine sağ sağlıklı gönderdiğimiz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de selamlıyorum.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürdal Yılmaz bizlerle oldu. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor. Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu söylüyor. Bunlar da geçer.

Sevgili dinleyicilerimiz, biraz sonra Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hikmet Yazıcı hocamız bizlerle birlikte olacak. Onun öncesinde Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Kaybolan Yıllar.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hikmet Yazıcı hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin, teşekkür ederim.
2: Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Bugünkü konu başlığımız zalimce davranışların anatomisi, bireysel ve toplumsal perspektifler konferansı üzerine konuşacağız. Böyle bir konferans düzenlendi.

0: Ama biz bunu radyo özelinde özellikle belirli konu başlıkları üzerinden konuşmak istiyoruz. Süremiz el verdiğince. Zalimce davranış dedik. Dilerseniz bu kavram üzerinde biraz duralım. Çünkü günümüzde çok ilgilendiren bir konu.
1: Evet. Şimdi tabii biraz daha kavramı zalimce davranış şekline dönüştürmemizin sebebi aslında daha fazla dikkat çekmek. Toplumun öncelikli bir meselesi olarak bunun altındaki unsurları da bütün detaylarıyla tartışmaya çalışmaktır. Zaman zaman belki bunun karşılığı olarak şiddet, saldırganlık gibi kavramlar da kullanılır. Ama özellikle Türkiye'de son günlerde, son zamanlarda yaşadığımız bazı olayların boyutları biraz daha kavramın dikkat çekmesi bakımından bizim için de önem taşıyor. Bu bahsettiğimiz zalimlik davranışının içerisinde daha çok yıkıcılık veyahut da merhametsizlik, acımasızlık, kıyıcılık, yani cana, mala her türden zarar vermeyi ve genelde duygusal anlamda olumsuz bir takım eylemleri, düşünceleri, duyguları taşıyan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yıkıcılık farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Yani işte bir cinayet de bu kapsamda düşünülebilir. Saldırı, zarar verme. Kıyıcılıkta baktığımız zaman yine bir acımasızlık ve merhametsizlik tablosunun, şefkatsizlik tablosunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bunun belli bileşenleri var. Belki bunlar üzerinde de konuşmak gerekiyor. Yani
0: Yani
1: bütüncül olarak
0: insanları
1: baktığımızda.
0: bu davranışlara iten temel nedenler üzerinde de durmak gerekir
1: Değerlendirme
0: belki.
1: yapmak gerekir. Şimdi şöyle söylememiz gerekiyor. Önce bulunduğumuz durumu değerlendirmek bakımından maalesef ülkemizde de bu tür yıkıcı davranışlar veya zalimce davranışlar, yani adalete uygun olmayan, normal insani değerlerle uyuşmayan davranışlar da diyebiliriz bunlara bir artış eğilimi içerisinde. 2015'ten 2025'e kadar özellikle çocuklar arasında yapılan değerlendirmede %17'lik bir artış oranı var şiddet olaylarında veya çocuk suçlarında ki 2025'te bu rakamın 180 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu yüksek bir rakam.
0: Yüksek bir rakam.
1: Ve okullarda zaman zaman bu tür eylemler, davranışlar gözlüyoruz. Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi bir yıkıcı kısmı var. Ama aynı zamanda kasıtlı davranışlar. Yani ani, dürtüsel gerçekleşen davranışlar değil. Özellikle Maraş'taki olayı biraz incelediğimiz zaman kabaca davranışın aniden gerçekleşmediğini, bir planlanma
0: Planlı bir,
1: sürecinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani insanın ani bir tepkiyle ortaya koymuş olduğu zarar verici yaşantılar
0: refleks
1: değil.
0: olarak değil.
1: Evet. Bir de işin çok ilginç tarafı var. Belki dinleyicilerimiz için de dikkat çekici olan. Bunlar aynı zamanda haz verici davranışlar. Yani zalimliğin, yıkıcılığın bir haz verici boyutu var.
0: Ki bu da çok
1: Bunu
0: tehlikeli.
1: evet, çünkü bazen şöyle tartışıyoruz. Bilgi ve haz. Bunlardan daha çok hangisi seçilir? Gelişmemiş bir kişilik yapısı daha çok bu zevk ve haz duygusunu seçiyor. Yani bunu şöyle anlatabiliriz. Kişi bir şiddet eylemi içerisinde olduğunda adeta kendini durduramaz. Kendini kontrol edemez. Yani sanki ondan büyük bir haz alıyor gibi. Bu tabii ki yıkıcılığın önemli unsurlarından bir tanesi ve kuşkusuz insanlık dışı, yani insanlık değerleriyle bağdaşmayan bir yapıda gerçekleşiyor bunlar. Ve aynı zamanda evrensel ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan unsurlar olarak bunların niteleme imkanımız var. Yani tanımlama olarak bunu söyleyebiliriz.
0: Bu tür davranışların daha çok çocukluk döneminden kaynaklandığı konusunda bir yaklaşım var. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi genelde nedenseline baktığımız zaman bazı araştırmacılar biyolojik bir boyuttan da bahsediyorlar ama bununla alakalı elimizde bir açık
0: Net bir veri
1: kanıt
0: yok.
1: yok. Yani işte beynin belli bölgeleriyle. Dolayısıyla buna ben de çok katılmıyorum. Çünkü bir yani doğal nedensellik, yıkıcılık, zalimlik için olmaz. Çünkü zamana dayalı değişen tablolar var. Bazı sosyolojik açıklamalar var toplumdan, kültürden kaynaklı. Ama biz daha çok psikolojik nedensellikler ve çocukluk dönemi yaşantılar üzerinde duruyoruz. Şimdi şöyle bir dengemiz var bizim. Çocuğun bireysel özellikleriyle vicdani ve ahlaki özellikler arasında bir denge kurulmalı ve çocuğun benliğine bir zarar verilmemeli. İki kavram çok kullanırız. Bilindik kavramdır bunlar. Çocuğun ihmal edilmemesi gerekiyor ve bir istismara maruz kalmaması gerekiyor. Çünkü her türden ihmal ve istismar bir takım psikolojik yaraları ortaya çıkartıyor. Dinamik olarak buna baktığımız zaman. Yani bir tanesi nedir? Yapmamamız gereken şeyleri yapıyorsak bu istismar olur. İhmalde ne olur? Aslında yapmamız gereken. Örneğin psikolojik olarak çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmuyorsa bu da bir ihmal oluyor.
0: Yani sevgiyi göstermek,
1: sevgi,
0: göstermemek bile.
1: Tabii değer verme.
0: Evet.
1: Çünkü
0: varlığını kabul etmek.
1: Bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Fiziksel bünyemizin gelişmesi gibi ruhsal bünyemizin de gelişmesi ve sağlamlaşması gerekiyor. Ama bunu geliştirecek olan unsurlar göz ardı edilirse o zaman yaralı bir benlik, etkisiz, zayıf, güçsüz bir kişilik yapısı bilinç dışı olarak başkasına zarar vermek suretiyle yani yapıcı olmak yerine bu kez yıkıcı yani etkisini mesela zayıf insanlar üzerinde, kadınlar üzerinde, çocuklar üzerinde gösteriyor. Ve çoğu kere yapmış olduğu bu davranışın aslında görünürde bir nedenselliği yok. Yani evden çıkan kişi sokaktaki bir kadına, bir çocuğa zarar veriyor ve arada bir neden yok. Bu yıkıcılığın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojik olarak bağışıklık sistemimizin, ben o tanımı yapıyorum,
0: Evet.
1: ruhsal bağışıklık sistemimizin veyahut da psikolojik sağlamlığımızın güçlendirilmesi lazım.
0: Yani sadece fiziksel değil, psikolojik
1: Tabii
0: bağışıklık sisteminin de sağlanması
1: güçlendirilmesi
0: gerekiyor.
1: gerekiyor. Çünkü şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunu belki şey kısmında da vakit kalırsa konuşuruz. Müdahale kısmında ne yapılması gerekiyor. Bugün dünyada hiç olmadığı kadar çevremizde bizi etkileyen unsurlar ve uyaranlar var.
0: Evet.
1: Dijital ortamlar var, televizyon var, diziler var, yapay zeka uygulamaları var. Yani cezbedici, insanın zevkini artıran, işte sanal ortamlardaki bir sürü bağımlılık yaratıcı şey var. Şimdi bunlar çok arttı.
0: Evet.
1: Yani
0: Hayat
1: uyaranlar.
0: çok hızlı akıyor. Yani bir çocuk bunu söylemesi tuhaf geliyor. Çünkü biz ya da bizden öncekiler zaman geçmiyor diye ifadesi kullanırdık. Ama şimdi çocuklar zaman çok hızlı geçiyor. Zaman yetişemiyoruz
1: Evet.
0: ifadeleri
1: Çünkü
0: kullanıyor. Garip geliyor çünkü.
1: cezbedici çok şey var.
0: Evet.
1: Ve orantısız olarak bunlar dengesiz bir şekilde kullanıldığında yani bu cazibeyi biz nasıl dengeye oturtabiliriz? Bunları hayatımızdan tamamen çıkarma imkanımız yok.
0: Evet.
1: Kuşkusuz tedbir alma sürecinde eğitimle ilgili hukuki olarak veya kültürel olarak bir takım şeyler yapılabilir ama bunlar varsa o zaman psikolojik bünyeyi güçlendirmemiz gerekiyor bizim. Yani onların insan üzerindeki etkilerini tamam kısa vadeli sınırlandıralım bazı düzenlemelerle ama uzun vadeli olarak çocuklarımızın ruhsal olarak bu dış etkilere karşı daha güçlü hale gelmesi, onların etkisinde kalmaması, dürtülerinin ve güdülerinin kontrolüne girmemesi prensip olarak dürtülerimizi ve güdülerimizi biz bilincimizle yönetebildiğimiz ölçüde o zaman problemi çözmüş oluruz. Buna dönük uzun vadeli bir takım planlamaların yapılması gerekiyor hem evlerimizde hem okullarımızda.
0: Evet, özellikle son dönemlerde yine çocuk ve gençlerle ilgili olarak sosyal medyada geçirilen zamanın aslında psikolojik olarak etkilerine, yansımalarına, dünyalarını nasıl değiştirdiğini de aileler olarak da aslında çok yakından görebiliyoruz. Bu davranışları artırır mı sosyal medya kullanıcıları?
1: Tabii. Şimdi bunu biraz fizyolojik temelde de açıklayabilirim. Çünkü neden bu kadar giderek artan bir trenddir? Biz 20 sene önce veya 15 sene önce yani günlük ekran kullanımımız 2 saatse bunu bağımlılık olarak nitelendirirdik.
0: Evet,
1: Bugün
0: evet.
1: neredeyse 5 saatin altına düşen kimse yok çocuklarda dahil olmak üzere. Şimdi insanın haz duygusu isterim de isterim. Yani bir
0: Evet.
1: türlü doyum sağlamayan hani bizim dopaminle ilişkilendirdiğimiz bir özellik taşıyor. Bunu engellemek çok güç. Yani belli bir seviyede. Biz oysa insan için mutluluk verici bir durumun ortaya çıkmasını isteriz. Yani serotonin düzeyinin
0: Evet.
1: yani belli bir seviyede kalması, tatmin edici olması. Şimdi bu dengeyi kurmak zor. Bu ancak kişiliği geliştirmekle mümkün olur. Şöyle bir benzetme yapayım. Mesela bu saldırganlıkla da alakalı ifade edilebilir bir mecaz olarak. Saldırganlık eğilimleri çoğu kere aslında arabada olduğu gibi bir düz kontak gibidir. Yani biz bir bunu bir zihinsel işlemden geçirmiyoruz. Çünkü zihinsel işlem yapma kapasitemiz sınırlı. Yani hani biz bazen diyoruz ya bir dur bir

0: düşün, bir
1: Evet,
0: muhakeme et,
1: evet.
0: bir sakin ol. Bunu yaptığımız zaman yani beynimizin korteks kısmında bir bu durumu bir düşünceye tabi tutuyoruz ama saldırgan doğrudan alt beyne gidiyor, arka beyne gidiyor ve dürtüsel davranıyor. Ve kendini kontrol edemiyor. Yıkıcı davranışlar ortaya çıkıyor. Aynı yerde haz duyguları var. Yani bir türlü sonu gelmeyen ve arttıkça artan bu bütün
1: Memnuniyetsizlik,
0: tabii.
1: doyumsuzluk.
0: Tabii şimdi o yüzden de yani bunun hem müdahale kısmında dediğim gibi bazı tedbirlerin bu cazibenin biraz azaltılması gerekiyor. Ama daha temel olarak yetiştirdiğimiz çocukların psikolojik ihtiyaçlarını en temelde karşılamaları gerekiyor. Bunu ben katıldığım her yerde söylüyorum. Akademik başarı hiçbir zaman sevgiden, hiçbir zaman değer görmeden, saygıdan, hiçbir zaman adil muameleye maruz kalmaktan daha kıymetli değildir insan psikolojisi açısından.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bazen ihmal ediyoruz. Çocuklarımızın dersleri çok iyi olsun diyoruz ama diğer yandan
1: Duygusal
0: tabii
1: doyum sıkıntılı
0: eksik
1: oluyor.
0: kalan şey insan psikolojisi açısından mutlaka bir şey ortaya çıkartır.
1: Evet. Hocam şöyle yapalım. Bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden
0: Hay
1: devam
0: hay.
1: edelim.

Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hikmet Yazıcı hocamız bizlerle birlikte. İlk bölümde hocam daha çok sorunları, ortaya çıkan noktaları konuştuk. Bu bölümde ise toplum olarak, toplumsal olarak bir bakış açısı, belki davranışları azalt

0: var, kritik dönemler var insan yaşamında ve hepimiz yani psikolojiyi bilmeden dahi şunu farkındayız ki erken dönem yaşantılar insan hayatı açısından son derece önemli. Yani ebeveynler, anne
1: Evet.
0: babalar, örneğin çocukların bir güven ortamı içerisinde, ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun olarak daha özerk, daha girişken, daha bağımsız, daha güçlü bir kişilik yapısı geliştirmelerini desteklemeli. Araştırmalar çünkü bize şunu gösteriyor. Çocukluk dönemi yaşantıları problemli olan bireylerde davranım bozuklukları daha sık görünüyor. Bu
1: Bütün hayatını etkiliyor aslında
0: etkileyebiliyor.
1: oradaki süreç.
0: Evet, yani bunları koparmak birbirinden mümkün olmuyor. Çünkü insanın ruhsal olarak bir bellek sistemi olarak geçmişten kopması mümkün değil. Ha, bu şunu söylemiyorum. Yani olumsuz çocukluk deneyimlerine sahip olan herkes mutlaka ileride problemli davranışlar geliştirir diyemeyiz. Kuşkusuz insanın hayatını bir aktör olarak, kendi yaşamının aktörü olarak düzenleyebilme imkanı var. Ama risk artıyor. Şimdi o nedenle bunları bizim çok öncelikli olarak dikkate almamız ve diğer yaşantıları bunun üzerine bina etmemiz gerekiyor. Bugün örneğin okullarda işte okulun rehber öğretmenleri, diğer öğretmenler, yöneticiler, öğrencileri izleyerek işte okuldan kaçan, yalan söyleyen, arkadaşına zarar veren öğrenciler varsa bunlara dönük müdahaleler başlatmak durumundayız. Çünkü şunu biliyoruz. Mesela yetişkinlik dönemindeki antisosyal davranışların, bu yıkıcı davranışların kökeninde genelde bu davranım bozuklukları var. Dolayısıyla daha katı, daha değişmez bir kişilik ortaya çıkmadan önce bu dönemlerde müdahaleler yapılabilir. İkincisi, yine de çocuklarımızı her durumda, ister evde ister okulda, bu uyaranlara karşı biraz daha korumak, biraz daha onları sosyalleştirmek durumundayız. Biz biraz modernleştikçe açıkçası işte çocuklarımızın aileyle bağlarının zayıfladığını görüyoruz. İşte herkesin odası var.
1: Evet, telefonla mesajlaşarak
0: Evet.
1: iletişim kurma noktasına geldik
0: Evet.
1: neredeyse
0: Ama
1: içerisinde.
0: insan temelde doğal olarak başkalarıyla iletişim kurma ihtiyacı içerisinde olan bir varlıktır. Yani bir bağlantı kurmak durumundadır. Tabiat olarak böyledir. Dolayısıyla bu kurulamayan bağlantı, güvenli bir bağlantı kurulamıyorsa psikolojide bir kural var. Yani bir şey olumlu olmuyorsa o zaman onun olumsuz sonuçlarının ortaya çıkma ihtimali artıyor. Biz iyi niyetliyiz ama iyi niyetli olmak her zaman sağlıklı bir sonuç ortaya çıkarmayabilir. Anne babalar olarak istiyoruz ki çocuğumuzun istikbali daha güçlü olsun, daha çok ders çalışsın,
1: Evet.
0: aile içine çok girmesin.
1: Akademik başarı daha ön
0: Evet,
1: planda olmaya başladı.
0: olmaya başlıyor ama bazı örnekler mesela bize bir şey hatırlatmalı. Yine müsaadenizle bir örnek vermek isterim. İşte İstanbul'da
1: Elbette.
0: bir listede gerçekleşen olay, İstanbul Erkek Lisesi, basına düştüğü için söyleyebiliyoruz bunu. Bunlar çok zeki çocuklar. Yani binde birlik dilimle
1: Evet,
0: okula giren
1: başarı elde
0: öğrenciler.
1: etmişler.
0: Evet. Ama bu öğrencilerin arkadaşlarına karşı zalimce davranışlar içerisinde bulunma eğilimleri içerisinde olduğuna dair işte bilgiler var. Hatta bir takım disiplin soruşturmaları yapılmış. Bana sorarsanız bu bizim için çok ilginç bir örnektir. Yani ihmal ettiğimiz yanı bize gösteren bir örnektir. Çünkü başkasına karşı acımasızca davranmak insanın zihinsel olarak bir duyarlılığa sahip olmaması anlamına gelebilir. Biz mesela çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. Çocuklarımız cenazeye de gitmeli, düğüne de
1: Evet.
0: gitmeli, bir hasta ziyaretine de gitmeli.
1: Misafir geldiğinde bir hoş geldin
0: Evet,
1: diyebilmeli.
0: yani insanlaşabilmeliyiz daha
1: Evet.
0: doğrusu. Şimdi insanlaştıkça gayri insani özellikleri terk ederiz ama insanlık değerleri nihayetinde yaparak yani eylem eylemle öğretilir insanlara. Söylem olarak bunu ifade etmek çok yeterli olmuyor. Okullar için de aynı şeyi söylüyorum. Evet, bizim müfredatımızda değerlerle ilgili pek çok unsur var ama bunları bizim pratiğe dönüştürmemiz gerekiyor. Empatiyi, diğer insanın duygularını anlamayı, düşüncelerini anlamayı, diğergânlığı, zayıf olana yardım etmeyi, bunları ön plana çıkarmalı. İşte rekabetçiliği, husumeti, yarışmacılığı azaltmalıyız. Egomuz yarışmacılığı isteyebilir ama bu bencilce bir yaklaşımdır ve orada bazılarının geri kalması
1: Evet, yani
0: gerekiyor.
1: törpülenebilir bir duygu olduğunu
0: Tabii,
1: söyleyebiliriz.
0: tabii bunlar üzerinde durmalıyız uzun vadede. Çünkü gençlik ve çocuklar bir ülkeydi.

0: için, bir toplum için en önemli kaynaktır. Bunların ruhsal yapısı çok önemli. Bahsettiğimiz 180 bin, 200 bin rakamları küçük bir ülkenin bütün genç nüfusunu
1: Etkiliyor.
0: kapsayacak düzeyde. Bunları yapmamız gerekiyor. Bunun yanında yine müdahaleye dönük olarak, yani bizim mümkün olduğunca toplumsal değerleri, yani bizim süperego dediğimiz ahlak değerlerinin etkisini azaltmamız gerekiyor. Yani bir takım normlarımız var. Çünkü mekanizma nasıl çalışıyor? Toplumsal normlar, hukuk kuralları, ahlak kuralları eğer işlevini kaybederse, o zaman bencillik rahat bir şekilde ne yapıyor? Ön plana çıkıyor ve bencilliğin ve egoizmi bir yanı da şiddet ve saldırganlık olarak, yıkıcılık olarak gözleniyor. Bunu dengelememiz gerekiyor.
1: Evet, it, ego, süper
0: Süperego.
1: ego.
0: Evet.
1: Evet, hatırladığım
0: Egonun
1: kadarıyla.
0: dengeyi sağlaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa o zaman idimiz, yani ilkel benliğimiz veya hani günlük dilde buna biz insan nefsi diyelim. İnsan nefsini sınırlandırmadığı zaman, kontrol edemediği zaman, nefsimiz tarafından yönetildiğimiz zaman, o zaman sağlıklı karar verme ve uygun davranışlar geliştirme konusunda sıkıntı yaşarız. Bunu dengelememiz lazım. Yoksa nefsimiz veya idimiz psikolojideki
1: Evet.
0: karşılığıyla her şeyi ister. Ama insanlaşmak için bunu yapmamız gerekiyor. Çocuklara o değerlerin yaparak öğretilmesi. Yani ifadeyi tekrar ediyorum. Söz sözde, eylem eylemle öğretilir. Yoksa güzel konuşmaları hepimiz yapıyoruz
1: Evet,
0: çocuklarımıza.
1: evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz neler? Elbette saatlerce konuşabiliriz bu
0: Evet.
1: konuyu ama.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bu hassas konuya TRT olarak siz yer verdiğiniz için. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmamız gerekiyor. Bu işin bir tarafında aileler var, bir tarafında okul ve yöneticiler var, bir tarafında politika yapıcılar var. Kendi gerçeğimizi önce dikkate alıp bunu çözme çabası içerisinde yüksek bir hassasiyetle hareket etmeliyiz. Her şeye rağmen, bütün problemli davranışlara rağmen yine de en masum olan çocuklardır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onlar çok kıymetli bizim için. Onları geliştirmeye, desteklemeye, zorluklarla başa çıkmalarına imkan sağlamaya dönük beceriler kazandırma konusunda daha güçlü bir şekilde işbirliği yapmak ve çalışmak durumundayız.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hikmet Yazıcı bizlerle oldu.

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilk kurbanlıklar İstanbul'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ani Köprüsü restore edilecek. İran'la ABD arasında müzakere sürecinde ilerleme sağlanamadı. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. Sumut Kara Konvoyu İsrail'in ablukası altındaki Gazze için yola çıkacak. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.
2: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Danıştay'ın 158. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, son 23 yılda yapılan adli ve idari yargı reformlarını da hatırlattı.
2: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırmasına ilişkin düzenleme ile şirketlere daha uzun vadeli ödeme imkanı sağlanacak. Taksit süresi 72 aya kadar çıkarılacak. Ayrıca teminatsız tecil uygulamasında üst sınır 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Böylece şirketler daha yüksek tutarlı kamu borçlarını teminat göstermeden taksitlendirebilecek. Yeni düzenleme ile kurumlar vergisinde de indirime gidiliyor. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Böylelikle devlet yaklaşık 30 milyar liranın üstünde vergi alacağından vazgeçecek. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi %50'den %100'e çıkarılacak. Böylece yurt dışından alınan malların Türkiye'ye getirilmeden başka ülkelere satılması halinde elde edilen kazanç tamamen vergiden muaf tutulacak. İstanbul Finans Merkezi dışındaki şirketlerde de oran %95 olacak. Kamu borçlarının 72 taksitte ödenmesine yönelik düzenlemede temel kriter ödeme idaresi iradesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borçların yapılandırılması sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını vurguladı. En az enflasyon kadar bir faiz uygulanacak, faizsiz ya da enflasyonsuz yapılandırma olmayacak dedi. Bakan Şimşek ödeme gücü zayıflayan ancak ödeme yapmak isteyen mükellefler için de rahatlatıcı imkanlar sağlanabileceğini söyledi. Yurt dışındaki kaynakların Türkiye'ye getirilmesi

için uygulanacak varlık barışında vergi oranı %5 olarak belirlendi. Bakan Şimşek paranın sadece beyan edilmesini değil, sisteme girmesini hedeflediklerini belirtti. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde görülüyor. Davada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ yargılanıyor. Davanın bugünkü duruşmasında Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunma yapması bekleniyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbullulara ait verilerin Hüseyin Gün'le paylaşıldığı ve bu yolla siyasi casusluk yapıldığı öne sürülüyor. Davanın dünkü duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını tamamlamıştı. Antalya'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'nde makam odasında tatlı kutusunda rüşvet alınmasıyla başlayan soruşturma sonrası açılan davada sona gelindi. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada sanıklar hakkındaki mütalasını sunarak eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara için 66 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar için ise çeşitli hapis cezaları isteniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Gürlek, alım sürecinin 2026 içinde tamamlanacağını belirtti. Yeni istihdamla teşkilatın insan kaynağının daha da güçlendirileceğini ifade etti. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli bulunuyor. Kadrolarda ayrıca 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı yer alıyor. Bunun yanı sıra 44 farklı unvanda da personel alımı yapılacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilk kurbanlıklar İstanbul'a ulaştı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim noktalarında hayvanların kulak küpeleri ve belgelerini kontrol etti. Ekipler gerekli koşulları taşımayan hayvanların kente girişine izin vermedi. Uygun şartları taşımayan kurbanlıklar Tuzla Canlı Hayvan Borsası'nda karantinaya alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurbanlıkların bilgilerine ulaşmak isteyenlerin Tarım Cebimde uygulamasını kullanmasını tavsiye etti. Geniş ailelerin sayısı azalırken tek başına yaşayanlar artıyor. Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü geçen sene neredeyse 3 kişiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Veriler bir hanede ortalama 3 kişi yaşadığını gösteriyor. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak. 2014 yılında %13,9 olan tek kişilik hane halklarının oranı 2025 yılında %20,5'a yükseldi. Yani her 5 kişiden biri yalnız yaşıyor. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane. Aileler de küçülüyor. En az bir çocuk bulunan ailelerin oranı yaklaşık %42. Bunun %20'si yani 5'te biri tek çocuklu. Aile pek çok kişi tarafından mutluluk kaynağı olarak gösteriliyor. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yaklaşık %70 oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk boğazlarının önemini daha da artırdığını söyledi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Uraloğlu, 2026'nın ilk 4 ayında boğazlardaki gemi hareketliliği 26.214'e ulaşırken 15.639 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını en çok kargo gemilerinin kullandığını da kaydetti.
Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ani Köprüsü restore edilecek. Kars'ta Arpaçay Nehri üzerinde bulunan ve 30 metre açıklığa

Sahip Köprü'nün restorasyonu için Türkiye ve Ermenistan anlaşma imzaladı. Aslına uygun olarak restore edilecek tarihi köprü, Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayacak. Ani Köprüsü'nün bölge turizmine de katkı sunması bekleniyor. İran'la ABD arasında müzakere sürecinde ilerleme sağlanamadı. Amerikan Başkanı Trump, Tahran'ın gönderdiği yanıtı reddetti. Yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez. Ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı durumda, yaşama şansı %1 dedi. İran'ın nükleer programından taviz verdiğini ancak yeterli olmadığını savundu. Trump, Hürmüz krizine de değindi, çok daha sert saldırı sinyali verdi. Tahran'dan da açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halkın yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirtti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, biz tüm seçeneklere hazırız dedi. ABD'nin İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatifinin olmadığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Taleplerin Hürmüz'le Lübnan'da güvenliğin sağlanmasını ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını içerdiği açıklandı. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Toplantıya John Healey ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin başkanlık yapacak. Healey toplantı öncesi diplomatik anlaşmayı pratik askeri planlara dönüştürüyoruz dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da misyonun İran'la koordineli yürütüleceğini vurguladı. Oluşturulacak uluslararası misyonun ancak kalıcı bir ateşkesin ardından başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda İngiltere Dragon savaş gemisini, Fransa'da Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye gönderdi. Brüksel, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısını ev sahipliği yapıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ın başkanlık ettiği toplantıya üye ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları katılıyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Hürmüz krizi gündemdeki sıcak başlıklar arasında. Avrupa Birliği'nin savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar da ele alınıyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri de yıkıp yağmalıyor. Son olarak Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Sumut Kara Konvoyu Gazze için yola çıkacak. Pusulası insanlık ve vicdan olan aktivistler Libya'nın Zaviye kentinde toplanmaya başladı. Katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Lojistik hazırlık ve stratejik planlamalar titizlikle yapılıyor. 30 ülkeden farklı yaş ve meslek gruplarından 500 aktivistin konvoya dahil olması bekleniyor. Türkiye'den de çok sayıda gönüllü var. Sumut Kara Konvoyu Libya ve Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilk kurbanlıklar İstanbul'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ani Köprüsü restore edilecek. İran'la ABD arasında müzakere sürecinde ilerleme sağlanamadı. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. Sumut Kara Konvoyu İsrail'in ablukası altındaki Gazze için yola çıkacak. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek, Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirtirken Mauro Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemleri açıkladı. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Devler Ligi finalini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Tekvando

0: Şampiyonasında 68 kiloda mücadele eden Berkay Erer Avrupa şampiyonu olurken kadınlar 46 kiloda Emine Göğe Bakan gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Bolu ve Bingöl 22, İstanbul, Mersin ve Isparta 24, Edirne ve İzmir 28, Bursa, Manisa ve Şanlıurfa 29, Muğla 25, Antalya ve Kayseri 23, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır 27, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum, Van ve Ağrı 17 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
4: Reklamlar.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
13: Sağlamsa Lassa.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
15: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Reklamlar.
18: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Saat 13.20 başladık programımıza. Aileceden size sesleniyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Telloğlu teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün sağlığımız açısından çok önemli bir konuyu ele alacağız. Göğüs cerrahisi ve akciğer sağlığından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Soracağımız, konuşacağımız çok konu var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Sapmaz'la göğüs cerrahisinden, karşılaşılan hastalıklardan, akciğer kanserinden ve akciğer sağlığımızı korumak için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Profesör Doktor Ersin Sapmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Şimdi söylediğim gibi son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Akciğer sağlığından bahsedeceğiz. Göğüs cerrahisinden bahsedeceğiz. Özellikle o konudan başlayalım istiyoruz. Göğüs cerrahisi deyince ne anlamalıyız? Kapsamına hangi hastalıklar girer?
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Öncelikle göğüs cerrahisinin kapsamından bahsetmemiz gerekiyor. Neden bu konuyla başlamamız gerektiğiyle ilgili şunu söyleyeyim ben. Önce bir anekdotla gireyim, daha sonra kapsamı genişletelim. Göğüs cerrahisi adı üzerinde göğüs kafesi ve içerisinde kalp hariç bulunan organların tamamıyla ilgili hastalıkları değerlendiren ve onların cerrahi tedavisini yöneten bir branştır. Bu branşımızı özellikle halk arasında meme cerrahisi ile karıştırmaktadırlar. Çünkü meme cerrahisi dediğiniz zaman meme bir endokrin organ. Bununla ilgili genel cerrahi kliniği ilgileniyor. Kalp damar cerrahisini ilgilendiği bir branş. Göğüs cerrahisi için ise bu ikisi organ dışarısında kalan göğüs kafesi, akciğerler, akciğerlerin zarları, mediasten dediğimiz özellikle iki akciğerin ortasındaki kalan boşlukta bulunan işte yemek borusu, soluk borusu, oradaki lenf nodları ya da timus bezi dediğimiz halk arasında da uykuluk olarak ismi geçen yapıların bulunduğu organları ilgilendiren ve onların ameliyatlarını yapan bir branş dalıdır.
0: Yani orada bir yanlış anlaşılma varsa bunu düzeltmiş olalım. Örneğin meme ile ilgili bir sıkıntı olduğunda, bir farklı durum olduğunda farklı bir cerrahi bölüm ilgileniyor. Göğüs cerrahisi de akciğerle ilgili durumlarla ilgileniyor. Göğüs kafesi içerisinde kalan durumlarla ilgileniyor diyebiliriz. En azından böyle bir eğer ki kafa karışıklığı varsa onu gidermiş olalım. Şimdi gün geçtikçe tabii tanı ve tedavi yöntemleri farklılaşıyor, değişiyor. Belki daha iyi yöntemlerle karşılaşabiliyoruz. Belki daha fazla sıkıntılı durumlarda kurtulma şansı artabiliyor bu yöntemler sayesinde. Şu an son duruma bakıldığında değişen bu tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
1: Kısaca özetlemek gerekirse aslında genel göğüs cerrahisinin baktığında genelleme olarak bir algoritmamız vardır. Non-invasive dediğimiz, yani kişiye en az zarar ya da girişim yapacak mevkiden gerekirse ameliyata kadar süreçte geçecek tanısal işlemler yapılabilmektedir. Öncelikli olarak hastalarımız geldiğinde bir tabii ki anamnezini alıyoruz. Yani hastamızın hikayesini dinliyoruz. Şikayetlerini ele alıyoruz. Ne zaman başladı, nasıl oldu, ne gibi bulgular verdi. Bununla başladıktan sonra bizim elimizde belirli laboratuvar ölçeklerimiz oluyor. Bu laboratuvar ölçekleri hastanın anlatmış olduğu verilerle birleştiriliyor. Birleştirildikten sonra bizim de kendi bilim alanımızda bilmiş olduğumuz ve birbirini taklit eden hastalıkların sayısını azaltarak belirli bir spektrum içerisinde bir hastalık seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Onun için öncelikli olarak hastalarımız geldiğinde röntgenle başlayabiliriz. Röntgen bizim artık vazgeçilmezimiz. Yani bütün hastalıklarda, bütün branşlarda yapılan bir işlem. Röntgen de hastanın hastalığıyla ilgili şüpheli bir alan görüldüğünde yapacağımız ikinci işlemimiz genelde bilgisayarlı tomografi işlemi oluyor. Bilgisayarlı tomografi işlemi içerisinde yapılan işlemlerde eğer ki biz hastayla ilgili şüpheli bir kitle, kistik bir lezyon ya da kafamızı karıştıracak başka bir şey görürsek bu durumda alternatif metotlara geçebiliriz. İşte kistik bir yapının analiz edilmesi, bulunduğu lokalizasyon, damar yapılarıyla ilişkili olup olmaması gibi durumlarda MR devreye girebiliyor. Ya da hastanın hastalığının aktivitesini ölçmek adına. Çünkü şöyle bir hastalıkta tomografide bir bulgu buluyorsunuz. Bulduğunuz bulgu, affedersiniz,

0: Bulduğunuz bulgu karşımıza bir kitle olarak çıkıyor. Ama bu çıkan kitlenin canlılığı ne kadar? Gerçekten yüksek bir aktiviteye mi sahip, yoksa orada sakince duruyor mu? Bunu değerlendirmek için PET-BT dediğimiz ileri evaluasyon gerektiren bir işlem yapılabiliyor. Onun haricinde hala tanımızı ileri bir safhaya götürmek için de gerekli mercilerde bronkoskopi dediğimiz fiber optik bronkoskopi, onunla beraber fiber optik bronkoskopun ucuna bir ultrason probu takılarak yapılan EBUS işlemi dediğimiz bir işlem oluyor. Ha, bunların birbirinden farkı nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim çünkü insanlar genelde karıştırıyorlar. Fiber optik bronkoskopiyi şöyle düşünebilirsiniz. Bir dağın içerisine yapılmış bir tünel ve o tünelden içeriye giriyorsunuz. Tünelin iç kısmını görmek için fiber optik bronkoskopla girip bakarsınız. Ama tünelin dış kısmında dağın içinde kalan bir yerden bir biyopsi almanız ve oradaki bir lezyonu görmek istiyorsanız ucuna ultrason bağlanmış bronkoskop diye söyleyebileceğimiz tabirle girip içeriden o lezyonu görüp oradan biyopsi alabiliyorsunuz. Onun dışında özellikle göğüs kafesine daha yakın bölgede bulunan kitlelerimiz varsa transtorasik, yani göğüs duvarından iğneyle girilerek biyopsi işlemleri yapılabiliyor. Onun dışında eğer ki medyasen dediğimiz, yani aslında iman tahtasının arkasında kalan ve soluk borusunun etrafında kümelenmiş lenf nodlarımız vardır. Bu lenf nodlar bizim için bir karakol görevi görür. Yayılacak hastalıklar önce buralara ulaşır. Oralardan örnek yapılacaksa medyasinoskopi dediğimiz bir işlem gerçekleştirilebilir. Daha ileri seviyelerde VATS dediğimiz, yani video yardımlı torakoskopik cerrahi, yani göğüs kafesinin içerisinde minimal invaziv, halk arasında kapalı ameliyat olarak tabir edilen bir girişim işlemiyle girebiliyoruz. Onun dışında yine RATS, yani robot yardımlı kamera işlemleriyle girebiliyoruz. En son da açık cerrahi işlemine kadar bu işlemler gidebiliyor. Tabii bu işlemleri yaparken yapılacak hastalık seviyesine göre, hastalığın tipine ve türüne göre bütün işlemler tabii ki sırasıyla yapılmıyor ama genel itibariyle kullandığımız metodoloji bu şekilde.
1: O konuda da zaten doktorlar gerekli yönlendirmeyi yapıyor. Onlara güvenip yola o şekilde çıkmak gerekiyor. Şimdi akciğer cerrahisi denince, akciğer denince akla ilk gelenlerden bir akciğer kanseri tabii. Ondan mutlaka bahsedeceğiz ama sadece bu alanla da ilgilenmiyor göğüs cerrahisi. Göğüs cerrahisinde farklı farklı birçok hastalıkla ilgilenilebiliyor. Şöyle kısaca onlardan da bahseder misiniz? En azından isimlerini bilelim.
0: Elbette. Akciğer kanserine zaten özellikle ben de değinmek
1: Evet.
0: isterim ama onun dışında göğüs cerrahisi hangi branşlarla ilgileniyor? Kısaca şunları söyleyebiliriz. En sık bizim karşılaştığımız ve ameliyatını yaptığımız işlemler akciğer kanseri oluyor. Ama onun dışında özellikle aileler içerisinde farkındalık oluşturmak adına burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Göğüs duvarı deformitelerimiz var. Halk arasında kunduracı ya da güvercin göğüsü olarak isimlendirilen durumlar. Bunlar bir kısım aileler tarafından çocukların zayıf olmasına bağlanarak doktora getirmekte geç kalınabiliyor. Bunların küçük yaşta cerrahisiz olarak tedavisi mümkün oluyor ama belirli bir yaşa geldikten sonra göğüs kafesi sertliği sağlandıktan sonra maalesef ameliyata geçmek durumunda kalabiliyoruz. O yüzden bu tür durumlarda göğüs kafesinde bozukluk hisseden bütün ailelere
1: O
0: mesajım şu
1: dışarıdan mı
0: olacaktır.
1: belli oluyor? Yani bu
0: Tabii,
1: bozukluk
0: dışarıdan
1: dediğiniz?
0: belli oluyor. Dışarıdan siz çocuğunuzun üstünü soyduğunuz zaman karşıdan bakacaksınız. Normalde olması gerekenin haricinde bir anormallik, bir asimetri, bir içeriye çöküklük ya da dışarıya çıkıklık görüyorsanız mutlaka bir şey vardır. Bir de bunun dezavantajı şu, çocukluk çağında gördüğünüz şey bu progresif dediğimiz, yani ilerleyici bir
1: Tabii.
0: süreçtir. Büyüdükçe çukurluk ya da çıkıntı artmaya devam edecektir. Ha, ne kadar
1: Evet.
0: artacağını tabii ki kestirebilmemiz mümkün değil ama bunun önüne geçebiliriz. Bu tür hastalıklar genelde üçte bir oranda %30 ila %35 arasında bizim kendi yaptığımız toplumsal verilerde de baktığımızda üçte bir oranında ailesel geçiş gösterebiliyor. Üçüncü derece akrabalarınıza kadar sorgulayıp varsa sizde
1: Evet.
0: ya da gelecek nesillerde olma ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında halk arasında çokça da korkulan aslında hani akciğer sönmesi denen bir olay var.
1: Evet, çok
0: Pnömotoraks olarak.
1: duyuyoruz bunu bu aralar. Evet.
0: Akciğer sönmesi birkaç nedenden olabilir. Bunları aslında biz spontan, yani kendiliğinden oluşan ve kendiliğinden oluşmayan diye gene iki alt gruba ayırıyoruz. Kendiliğinden oluşanlar tamamen gerçekten kendiliğinden oluşan grup olarak, yani genç, yetişkin, 20'li yaşlarda, ince, zayıf, uzun boylularda herhangi bir sebep olmaksızın oluşabiliyor. Bunlar tamamen sağlıklı bireylerde. Onun dışında bizim farklı nedenlerle oluşabilecekler var. Yani sekonder, hani ikincil grup nedir bunların içerisinde? İşte akciğerde herhangi bir kanser var.

0: varlığı, herhangi bir başka hastalık varlığı, doğuştan gelen kistik fibrozis gibi
1: Evet.
0: hastalıkların olması neticesinde de kendiliğinden bunlar olabiliyor ama bunların altında yatan akciğerde mutlaka bir hastalık süreci meydana geliyor. Bunun dışında kendiliğinden olmayan travma ya da bizim tıbbi işlemler neticesinde biz yaparken örnek veriyorum işte akupunktur tedavisi, mekanik ventilasyon, iğne biyopsisi alması esnasında sönebilecek durumlar var. Sönebilecek durumlar hayatı tehdit edebilecek potansiyele ulaşabiliyorlar. Buna biz tansiyon pnömotoraks diyoruz ama ulaşmıyor büyük bir kısmı. Tedavisi de tüp torakostomi dediğimiz yani göğüs kafesinin içerisine bir tüp yerleştirerek bunu tedavi ediyoruz. Ha, neden tüp yerleştiriyoruz? Bir ince boru yerleştiriyoruz. Onun mantığı da şu. Göğüs kafesimizin içerisinde akciğerimizin şişik kalabilmesi için havasının alınmış bir ortamda bulunuyor. Yani negatif basınçlı. Kaba tabirle uzay boşluğu gibi düşünün. İçeriye biz akciğerlerimize zarar vermeden göğüs kafesini kaburgaların arasından bir iğne deliği bile açsak akciğerlerimiz söner.
1: Evet.
0: Söndüğü zaman biz kendi isteğimizle, kendi nefesimizle tekrar şişiremeyiz. Oradaki havayı tahliye edebilmek için bizim dışarıdan yardıma ihtiyacımız var. Genelde de bunu yapabildiğimiz işlem tüp torakostomi dediğimiz kapalı su altı drenaj sistemi. Suyun kaldırma gücünü kullanarak oradaki havayı tahliye edip içeriye hava girmeden akciğerinin genişlemesini sağlayabiliyoruz. Artı biz ameliyatlarımızı yaparken de zaten tek akciğeri söndürerek bu ameliyatları yapmak zorundayız. Çünkü içeriye girdiğimizdeki o kavitenin yani o boşluğun belirli bir cerrahi alan müsaadesi sağlaması lazım. O yüzden baktığınızda evet, önemli, dikkat edilmesi gereken bir şey. Tekrarlayan kişilerin hastaneye mutlaka müracaat edip ameliyat olması lazım. Ama hani ameliyat olacağım, akciğerimi söndürüyorlarmış, çok korkunç bir olay gibi bir tabirle de ya da böyle bir ön yargıyla yaklaşmamak
1: Tabii.
0: gerektiğini de söylemem gerekiyor.
1: Tabii belirli bir yöntem var bununla ilgili sıkıntıları
0: Evet.
1: giderecek. Evet.
0: Bunun haricinde timus bezi hastalıklarımız var. Timus da biraz önce söylemiştim hani uykuluk olarak geçiyor. Genelde göğüs kafesinin içerisinde. Bu çocukluk çağında bizim bağışıklık sistemimizi sağlayan bir bez büyüdükçe o işlemi kemik iliğine bırakıyor kendisi. Sönümlenip gidiyor. Bazı hastalarda kalabiliyor. Timus bezinin tümörleri olabiliyor, büyüyebiliyor ve yine bunlar da sinsi seyrediyor. İman tahtasının tam arkasında medyasten dediğimiz bölgede onların tümörleriyle ilgili cerrahi yapabiliyoruz. Onların yanında bazen kişilerin işte gün içerisinde göz kapaklarının düşmesi, çabuk yorulma, hatta nefes alamamaya kadar giden, yorgunlukla seyreden miyasteniya gravis denen bir hastalık var. Timoma ve miyasteniya gravis birlikteliği görülebiliyor. Bunlar bizim için mutlaka cerrahi edilmesi ve tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Onun dışında yine bölgesel aşırı terleme dediğimiz özellikle el ve koltuk altı terlemeleri ki bu göğüs cerrahisinin biraz kozmetik alanına giriyor. Bu ameliyatları da gerçekleştirebiliyoruz. Hani diyeceksiniz ki kişinin eli terliyor göğüs kafesiyle ne alakası var? Elleri ve koltuk altlarını uyaran sinirler normalde bizim omurganın kenarında göğüs kafesinin içerisinde geçen sempatik zincirlerden uyarılarını alır. Biz o uyaranları engellediğimiz zaman oradaki bölgeyi uyarmaktan alıkoyduğumuz için terlemede duruyor. Tabii bu bazen kendi yan etkileriyle beraber gelebiliyor. Refleks terleme olarak tabir edilen bir terleme. Tabii bunların detaylarına girmeyeceğim. Sadece
1: Evet.
0: yüzeysel geçmeye
1: Bu zaten
0: çalışıyorum.
1: bu arada normal yazın çok sıcakta yaşanan bir terlemeden bahsetmiyoruz. Bu sürekli yaşanan ve insanın hayatını artık olumsuz etkileyen bir terlemeden
0: Kesinlikle
1: bahsediyoruz.
0: öyle. Ellerinden su damlayacak kadar. Böyle hani ellerini lavabonuzun altında yıkamışsınız ve elinizden su damlayacak
1: Evet,
0: kadar olan
1: zor bir durum.
0: terlemelerden bahsediyoruz. Onun dışında akciğer zarı hastalıklarıyla ilgili durumlar olabilir. Nedir? Biraz önce pnömotoraks olarak söylediğim işte akciğerin sönmesi de bir zar hastalığıdır. Akciğerin kendi özellikle asbest maruziyetine kalan ve halk arasında mezotelioma diye geçen akciğer zarı kanserleri vardır. Onun dışında akciğerin kendisine bağlı ya da akciğer dışı hastalıklara bağlı göğüs kafesinin içerisinde su toplanması. Genelde insanlar şöyle der, akciğerim su toplamış, boşaltıyorlar. Aslında bu toplanan su akciğerin kendi içerisinde değil, göğüs kafesinin içerisinde akciğerle kaburgaların arasındaki bir boşlukta birikiyor ve oradaki suyu boşaltmış oluyoruz. Akciğerinizde geçirmiş olduğunuz bir enfeksiyon sonrası geç kalınmış bir tedavi olursa o durumda reaksiyonel olarak parapnömonik efüzyon dediğimiz bir durum oluşuyor. Yani bu akciğerin zatüresi sonrası gelişen bir sıvı birikimi. Sıvı birikimine zamanında müdahale edilmesi ya da boşaltılamazsa akciğer zarı reaksiyonel olarak genişleyip akciğeri hapsedebiliyor. Yine ameliyat oraları almamız gerekebiliyor. Bunlar başlıca bizim karşılaştığımız hastalıklar olarak nitelendirebiliriz.
1: Bu genelde akciğerle ilgili sorunlar nasıl belirti verir? Ne hangi durumlarda göğüs cerrahisine başvurmak gerekir?
0: Şimdi normal şartlarda hastalarımız göğüs cerrahisine gelmeden önce göğüs hastalıkları klinik

0: uğruyorlar.
1: Evet.
0: Genelde de olması gereken o. Çünkü göğüs hastalıkları uzmanları göğüs hastalıkları ile ilgili yani cerrahisiz düzenlenecek
1: Evet.
0: hastalıkların tamamına da baktıkları için ön değerlendirmeyi onlar yapıyorlar. Onlara gelirken de hastalarımız genelde geldiklerinde şikayetleri işte geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı en çok
1: Evet.
0: semptomlardan bir tanesi nefes darlığı olabiliyor. İşte kanlı balgam gelmesi, hastanın kilo kaybetmesi, gece terlemelerinin olması gibi durumlar ki bunların bir çoğunluğu aslında tüberküloz gibi enfektif durumları taklit edebileceği gibi tam tersine akciğer kanserini de taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu tür semptomları olan hastalar özellikle sigara içenler varsa sigara içenlerde geçmeyen öksürük çünkü sigara öksürüğü çok yaptığı için insanlar önemsemiyorlar.
1: Normal gibi düşünüyorlar.
0: Normal
1: Evet.
0: gibi düşünüyorlar ve akciğerde başlayan bir kitle varsa büyümeye devam ederekten kişiyi teşhis konulamaz ya da daha doğrusu tedavide önü geçilemez durumlara gelecek kadar geç kalmasına sebebiyet
1: Evet,
0: verebiliyor.
1: evet.
0: Eğer ki kişinin sigara içme öyküsü varsa 20 yıldan fazla içiyorsa, yaşı 50'yi geçtirse hiçbir semptomu olmasa dahi bu kişilerin mutlaka
1: Bir
0: doktora
1: kontrole
0: giderek göğüs
1: gitmesi lazım.
0: hastalıkları olur, göğüs cerrahisi olur.
1: Hı.
0: Giderek bir kontrolden geçmelerini, kendilerine bir check-up yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
1: Hı. Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle akciğer kanseri ile ilgili de konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Sapmaz'la göğüs cerrahisinden ve akciğer sağlığından söz etmeye devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi akciğer kanseri çokça karşımıza çıkıyor artık. En çok karşılaştığımız kanser türlerinden biri. Türkiye'de her yıl yaklaşık 40 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor. Dünya genelinde 2.2 milyon tanı olduğu söyleniyor. Neden bu kadar arttı? Neden bu kadar çok kanser vakası duyuyoruz, özellikle akciğerle ilgili?
1: Yine çok güzel bir soruya değindiniz. Akciğer kanseri günümüzün vebası olarak söyleyebiliriz. Modern hayatın olumsuz etkileri ve stresle başa çıkmanın bir yolu olarak insanlar genelde sigaraya fazlasıyla başvuruyorlar. Bunun yanında tütün ve tütün ürünleri, özellikle tütünden kaçınılırken, yani sigara içmiyorum ama elektronik sigara içiyorum gibi insanların, hani tabir yerinde olsun diye söylüyorum, kendimizi kandırmak gibi bir duruma yönelmemiz olabiliyor. Ama her ne kadar biz elektronik sigara içiyor olsak da tütünün vermiş olduğu zararla elektronik sigaranın vermiş olduğu zarar birbirinden farklı, ama nihayetinde her iki şekilde akciğerlerimizi bitirerek kendi hayatımızla ilgili kötü senaryolara yol açmış oluyoruz. Örnek vereceğim şimdi. Sigara ve akciğer kanseri, ikisi tıpta kesinliği en yüksek düzeyde kanıtlanmış ilişkilerden bir tanesi. Hastalığın %85 ila %90'ı akciğer kanseri olanların sebebi sigaradan kaynaklanıyor. Sigarada 4000'den fazla kimyasal madde ve 70'ten fazla kanserojen etkisi yaptığı kesinleşmiş ve kanıtlanmış madde bulunmakta. Baktığınız zaman her yıl Türkiye'de son yapılan bir çalışmada yine 41 bin yeni akciğer kanseri vakası geliyor. Bir şöyle zorunluluğumuz oluyor, daha doğrusu zorluğumuz oluyor. Bu 41 bin vakanın maalesef sadece %10 ila %15'i erken aşamada, yani bizim cerrahi uygulayabileceğimiz seviyede yakalanmış hastalar oluyor. Geriye kalan hastalarımız cerrahi şansını kaybetmiş hastalar oluyor. Buradan hani insanlara söylemek istediğim şu olur aslında. Hani akciğerinizde bir lezyon çıktığı zaman kafayı toprağa gömmek tabiri uygun olur mu bilmiyorum ama hani bunun çözümünü aramak daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü hani kendi yakınımdan da yola çıkarak, hani bu empatiyi yaşamış bir insan olarak, çünkü çevresinde bunu yaşamamış insan yoktur diye düşünüyorum. Bu durumlarda çaresini ve çözümünü üretebiliyoruz. Özellikle multidisipliner yaklaşım dediğimiz, ameliyat öncesi, ameliyatta, ameliyat sonrasında, ki işte gerek onkolojik gerek immünolojik, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi ya da cerrahi olarak bunları biz kendi aramızda harmanlayarak hastalarımıza çok güzel uzun süreli sağ kalımlar sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla hastalarımızdan bizim buradaki benim vereceğim mesaj şu olur: akciğerinizde bir şey varsa korkmayın, üzerine gidin. Yani bunun var oluyor olması bundan kurtulamayacağınız anlamına gelmiyor. Evet, adı ne kadar kötü olsa da artık eskisi gibi değil. Yani bununla ilgili gerçekten çok güzel teknik ve medikal gelişmeler var. Kendi adımıza söylüyorum, artık biz yaptığımız ameliyatların büyük çoğunluğunu kapalı olarak yapıyoruz. Eskisi gibi böyle açık cerrahiler yapmıyoruz. Kapalı ameliyatlarla hastalarımızı rahatlıkla kurtarabiliyoruz. Bunun yanında şöyle bir durum da olabiliyor. Hastalarımız bize geliyor: hocam işte benim bir tane kitlem var, kitlemi kapalı ameliyatta çıkartabilir miyiz? Bu bizim açtığımız açıklık 4 ila 6 santim arasında bir boşluk oluyor. Yani siz gidip orada 7-8 santimlik bir kitle ve kitlenin beraberinde akciğeri çıkartmaya çalıştığınızda oradan çıkmayacaktır. Mecburen kesinizi büyütmek zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar hani içerideki yapılan cerrahi işlemden çok kesinin büyüklüğüne biraz daha takılıyorlar. Bence içeride yapılan cerrahi sizin için çok daha önemli. Çünkü dışarıdaki

0: de solunumuna devam edip kendini kurtaran hastalar da genelde oradaki hasarlanmaya bağlı olarak akciğer fibrozis dediğimiz, yani akciğerde bir nevi kireçlenme, oradaki zarlarda kalınlaşma ve hasara bağlı olarak solunum kapasitesinde düşme ile sonuçlanıyor. Biz yaptığımız en son yine çalışmaların bir tanesinde şöyle, Türkiye'de akciğerde ekonomik yükünü değerlendiren bir çalışma var. Henüz yayın olarak yayınlanmadı ama ön verileri yayınlandı. Ön verilerinde görüldü ki 2017'de Türkiye akciğer kanseri sıralamasında dünyada 17. sıradayken 2022'de 7. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de inanılmaz bir yükseliş var.
1: Evet.
0: Bu işin sağlık tarafı. Bir de hani devletimizin sırtına veya bizim sırtımıza yük olacak kısmına baktığımızda ise iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve bakım masraflarını hesabınıza kattığınızda senelik maliyeti 129 milyar TL'yi bulmakta. Dolayısıyla bu konularda yapabileceğimiz en güzel şey sigaraya hiç başlamamak. Başladıysak uzaklaşmak.
1: Mutlaka bırakmak,
0: Mutlaka
1: kesinlikle.
0: bırakmak.
1: Bunun bir çıkar yolu yok, bunu bileceğiz ve dediğiniz gibi gerçeklerden kaçmayacağız. Neler yapılabilir? O konuda doktorlara güvenip o yolda ilerlemek lazım. Kısa bir vaktimiz kaldı. Şöyle bir bu arada neler yapabiliriz de değinelim istiyoruz. Nasıl koruruz kendimizi hem akciğer hastalıklarından hem akciğer kanserinden? Neler yapabiliriz? Tabii ki dediğiniz gibi başta sigaraya başlamamak mesela. Sonrasında neler yapılabilir?
0: Sonrasına geçmeden hemen bir parantez açmak istiyorum.
1: Tabii
0: Hasta
1: kısaca hemen
0: uzasın
1: alalım.
0: olarak. Benim açımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok hastaya bundan dolayı müdahale edemedim. Ciğere bıçak değmez tabiri var
1: Evet,
0: halkımızın
1: evet.
0: arasında. Ciğere bıçak değmez tabiri kesinlikle yanlış bir tabir. Zaten yani ciğere bıçakla girmek, yani kaba bir tabir olduğu için bunu kullanmak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Vücudumuzdaki her organ bir kansere sahip olabilir ve her organın kanseri sinsi sinsi büyüyebilir. Burada anlatılması gereken, daha doğrusu yanlış anlaşılan olay şu. Akciğerlerdeki veya başka bir yerdeki kansere siz lokal olduğu zaman, yani yayılmadığı zaman siz müdahale edebilirsiniz. Yayıldıktan sonra yaptığınız müdahale hiçbir anlam ifade etmiyor. Şöyle düşünün. Bir kasada bir sürü elma var. Elmanın bir tanesi bir kenarından çürümeye başlamış. O elmayı kendi haline bırakırsam her tarafa yayılır. Ve bütün elmalar çürümeye başladığında ben o elmanın bir tanesini alıp kenarını kessem diğer elmaları kurtaramam. Ama sadece bir elma çürümeye başlayıp kenarını kesip kurtardığımda diğer elmaları da kurtarmışım gibi. Yani lokal olarak olduğunda etki edebiliyoruz. Peki kendimizi nasıl koruyacağız? Öncelikli olarak sigarayı hayatımızdan çıkartıyoruz. İkincisi, biraz önce belirtmiş olduğum gibi risk grubundaysanız, ailenizde, geçmişinizde sigara içiyorsanız ya da geçirmiş olduğunuz hastalık ya da akciğerinizde oluşmuş öncesinden hastalığa bağlı lekeler varsa mutlaka periyodik olarak ara ara check-up yaptırmanız lazım. Onun için biz düşük doz tomografilerle yapabiliyoruz. Bunun dışında eğer çalıştığınız ortam, çevre faktörü varsa çevresel, özellikle iş güvenliği konusunda işte maskelerdir, havalandırmalardır. Bunlara mutlaka uyum sağlamanız lazım ki, çünkü geriye dönülemez bir yola giriyorsunuz. Üçüncüsü, akciğer kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bunun için özellikle sağlıklı bir yaşam, düzenli bol bol yürüyüş, tempolu yürüyüş yapmamız lazım. Nefes egzersizleri yapmamız lazım. Son olarak da bağışıklığımızı genel olarak kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani akciğer için özel bir şey değil. Genel bağışıklığı kuvvetlendirdiğiniz zaman zaten bütün sistemler aktif olarak koruyacaktır.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Profesör Doktor Ersin Sapmaz bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Terlioğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kentsel dönüşüm sürecinde arsa sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca hususları değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Kentsel dönüşüm hukuku. Osmanlı'dan günümüze modern kentleşme hukuku içerisinde önemli bir yere sahip olan kentsel dönüşüm hukuku, kent içerisinde meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik çöküntü alanlarının bütün boyutlarıyla yeniden imarını ifade eder. Hukuk ve hayat devam ediyor.
0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kentsel dönüşüm ve özellikle kentsel dönüşümde arsa sahipleri açısından inşaat sözleşmelerini yaparken dikkat edilecek önemli hususlar üzerinde duracağız. Bu konuya ilişkin olarak da çok değerli meslektaşım Sayın Avukat Ferzan Azizoğlu bizim konuğumuz. Ferzan Azizoğlu İstanbul Barosu avukatlarından ve inşaat hukuku alanında İstanbul'un önde gelen avukatlarından bir tanesi. Ferzan Bey, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
0: Şimdi değerli meslektaşım, kentsel dönüşüm İstanbul'un vazgeçilmezi ve her gün hepimizi ilgilendiren bir takım hususlarla karşı karşıya kalıyoruz. Arsa sahipleri kendi aralarında anlaşamıyorlar. Diyelim ki anlaştılar. Bu sefer yükleniciyle anlaşamıyorlar. Süreç bir türlü ilerlemiyor. Sizce arsa sahipleri müteahhitlerle yapacakları inşaat sözleşmelerinde hangi önemli hususlara dikkat etmeleri gerekir?
2: Çok teşekkür ederim hocam. Belirttiğiniz gibi kentsel dönüşüm sözleşmeleri çok önemli sözleşmeler ve uygulaması her geçen gün yoğunlaşmakta. İnşaat sözleşmelerinde arsa sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken iki noktayı özellikle bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun ilki sözleşmelerde süreye ilişkin şartlar. Bizim ülkemizde genelde yapılan sözleşmelerde süreyle ilgili maddelerde hep bir bulanıklık ve tam bir açıklık göremiyoruz. Sözleşmede özellikle yüklenicinin ruhsat alım tarihiyle ilgili boşluklar olduğunu görüyoruz. Yani inşaat sözleşmelerinde genel olarak şu tür ifadelere rastlıyoruz. Bu inşaat ruhsat alımından itibaren 16 ayda bitecektir tarzı. Ancak burada yüklenicinin bu ruhsatı ne kadar sürece alacağıyla ilgili düzenlemelere yer verilmemektedir. Bizim bu konudaki önerimiz şu şekilde. Sonucunda sözleşmenin imzalanmasıyla işin başlaması aynı anda inşaatın başlaması anlamına gelmemektedir. Bunlar iki ayrı süreçtir. Örneğin inşaat sözleşmesi imzalanır ancak ondan sonra bir tefit işi vardır bu ruhsatı almak için. Yani bir başka parselle birleşecektir. Mevcut parsel tefit işlemi olacaktır ve bunun sonucunda bir ruhsat çıkacaktır. Burada iş başlamıştır ama inşaat henüz başlamamıştır. Bu yüzden inşaatın başlama tarihi ancak ruhsat alımından sonra mümkündür. Bu yüzden burada eğer sözleşmede bir tefit şartı, tefit zorunluluğu varsa inşaat sözleşmelerindeki süre şartının mutlaka bunu göze alarak düzenlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili tefidin belirli bir süre içinde, tabii ki burada bu işin yapıldığı belediyenin şartları gözetilerek belirli bir süre içinde yapılması düzenlenmeli ve bu sürenin dışına çıkılmasının bir sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili özellikle İstanbul özelinde pek çok uyuşmazlık olduğunu biliyoruz. Bunların bazılarında taraf vekili olarak da gördük, bazılarına hukuki görüş de verdik. Burada bu belirsizlik ileride bir uyuşmazlık çıkmasına neden olabilir. Onun için halkımızda şu şekilde bir bilincin oluşması çok önemli. Sözleşmenin başlaması işi başlatabilir ama inşaatın başlaması, o fiili olarak başlaması farklı bir olaydır. Bunların ayrı ayrı düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde sözleşmede olması iki taraf açısından da çok önemlidir. Sürenin başlayacağı tarihle ilgili bu düzenlemeyi yaptıktan sonra ayrıca mesela inşaat süresinin başlangıcıyla ilgili başka düzenlemeler de yapılabilir. Mesela ruhsat alındı. Ruhsatın alınmasıyla ilgili belki bir tutanak tutulacak. Yani bununla ilgili bir belirli bir süre belirlenecek ve bundan sonra 16 ay denilecek. Buradaki temel fikir her şeyin belirli olması. Yani yüklenicinin bu ruhsatı almasının tevhidden sonra bu ruhsatı almak için belirli bir süre vereceğiz. Bunun da belirli olması gerekiyor. Mesela şöyle bir madde düşünebiliriz. Tevhid 4 ay içinde yapılacak. 6 ay içinde de tevhidden itibaren de 6 ay içinde ya da o belediyenin şartlarına göre belki daha kısa bir sürede ruhsat alınacak tarzı. Burada bizim için önemli olan şey belirlilik. Çünkü bir şey belirli olursa ileride onunla ilgili uyuşmazlık çıkma ihtimali de azalacaktır. Bir de inşaatın hangi hallerde bu süre uzayacaktır?

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut

0: Uygulamada yüklenicilerin bununla kendilerine çok imkan manevra alanı veren maddeler düzenlediğini görürüz. Burada da yine genel ifadelerden ziyade çok özel, çok net tanımların olması herkes için faydalıdır. Yani belediyenin tamamen idareden kanatlı olaylarda olayı tamamen muallakta bırakmak da çok doğru değildir. Sonucunda o işin de yapılacağı belirli bir süre vardır. Yani kimse bir idari işlemin gerçekleşmesi için yıllarca beklemek zorunda değildir. Bunlarla ilgili de belirli oranlar, süreler konulur, belirli hatlar konulur. Eğer bunlar gerçekleşmezse sözleşme belki hiç hayata geçmez. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların çoğu bugün önümüze uyuşmazlık olarak gelmektedir. Ayrıca sürenin ilgili bir başka önemli konu da teslimin nasıl yapılacağı ile ilgili. Mesela fiili teslim farklı olabilir. Bir de eğer yüklenici iskan almak zorundaysa iskan alması için de ona belirli bir süre verilmeli. Mesela inşaatı 12 ayda teslim etti. Bundan sonra da bir 4 ay içinde de iskanı almak zorundadır diye böyle hani az önce belirttiğim prensipte yani belirlilik prensibi etrafında bu maddeler düzenlemeli. Bunlar çok önemli maddelerdir. Maalesef uygulamada çok dikkate alınmadan ilerleniyor. Bundan sonra süreden sonra arsa sahipleri için en önemli arz eden bir şey de sözleşmenin teminat mimarisi. Çünkü yükleneceği siz bir şey veriyorsunuz. Bu hem para, bugün İstanbul üzerinde hem para hem de bir bağımsız bölüm veriyorsunuz. Ve bunların birçoğunda işte yanlış sözleşmelerden, yanlış anlaşmalardan dolayı bunlar çok sözleşmenin ilk kısımlarında daha pek bir imalat yapılmadığı dönemlerde yüklenicilere devrediliyor ve daha sonra inşaat ortada kaldığı zaman bu inşaatın nasıl tamamlanacağı ile ilgili pek çok sorun yaşıyoruz. Bununla ilgili yükleniciden mutlaka bir teminat alınmasını öneriyoruz. Ancak bu uygulamada bu teminatla ilgili de çok sorunlar var. Birçok yüklenici teminat mektubu vermekten kaçınıyor. Biliyor ki biz belediyeye belirli bir teminat veriyoruz zaten kentsel dönüşümde. Ama bir de olabiliyorsunuz %6 o yapılacak inşaatın maliyet bedeli üzerinden %6'lık bir teminat. O da yeterli bir teminat değil. Eğer biz bütün taşınmazlarımızı devretmişsek bu sözleşmede vermemiz gereken o %6'lık teminat çoğu zaman bunu yerine getirmiyor. Bu açığı kapatmıyor. Bu nedenle verdiğimizle orantılı bir teminat talep etmeniz çok önemli. Teminat nasıl olabilir? Teminat mektubu olabilir. Daha sonra kademeli devir de bir teminattır. Yani yükleneceği hak edişine göre verirsiniz. Belirli aşamalar koyarsınız. İşte taşıyıcı sistem bittiğinde şu kadar, iskan alındığında şu kadar diye örnek veriyorum. Bu da bir metottur. İpotek konabilir. İpotek tabii benim çok tavsiye edebileceğim bir yöntem değil. Çünkü ipoteğin kendisinin paraya dönülmesi arsa sahipleri açısından biraz külfetli olabilir. Onun için bir burada bir teminat olmakla beraber pratik açıdan çok elverişli değildir. Bunu özellikle de belirteyim. Bir başka yöntem de tamamlama sigortasıdır ama tamamlama sigortası da maalesef bizim ülkemizde uygulaması çok çok azdır. Çünkü bu sigorta maliyeti yüksek olabiliyor ve bu yüzden inşaat firmaları bu yükün altına girmek istemiyorlar açıkçası. Bu da ayrıca bir nokta. Tabii teminatın hangi borçları kapsadığı da sözleşmede belirtilmeli ve en son olarak da çok önemli arz eden bir husus. Mesela bir teminat mektubu aldık. Bunun ne zamana kadar bizde kalacağı ve ne zaman iade edeceğimiz. Burada da halkımızın dikkat etmesi gereken en önemli şey teminatın mümkün olduğunca inşaatın bitirilmesini garanti alacak şekilde elde tutulmasıdır. İnşaat bitmeden kontrolsüz bir şekilde teminat iadesi, büyük miktarda teminatın iadesi de çok uygun değildir. Süre ve teminat maddeleri inşaat sözleşmeleri açısından çok önem arz ederler. Bu dediğim koşullara dikkat edilmesini ben bir hukukçu olarak halkımıza öneriyorum. Teşekkür ederim.
1: Değerli meslektaşım, oldukça kritik noktalara temas ettiniz. Evet, sözleşmeyi yapıyoruz ama bir teminatı söz konusu olmuyor. Teminat istediğinizde yüklenici vermiyor. Önerdiği teminatlar iş görmüyor ama iş ortada kalınca da kimseyi bulamıyorsunuz. O bakımdan da bu husus fevkalade önemli. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatları'ndan çok değerli meslektaşım Avukat Ferzan Azizoğlu'ydu ve kentsel dönüşümde özellikle vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bazı hususlara dikkat çekti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayal

0: Elinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklamlar.

1910'ların sonundan itibaren Çin, çöken imparatorluğun ardından yaşanan otorite boşluğu, bölgesel savaş ağlarının bu boşluğu doldurma çabalarıyla, ideolojik arayışlarla şekillenen uzun bir türbülansın içine girdim. 1920'lerde Çin Milliyetçi Partisi Komintak'la Çin Komünist Partisi arasında kurulan kırılgan ittifak, ülkeyi birleştirme ideali taşısa da kısa sürede yerini derin bir çatışmaya bıraktı. Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçiler 1927'de komünistleri tasfiye ederek iç savaşı fiilen başlatacak. Buna karşılık Mao Zedong önderliğindeki komünistler kırsalda örgütlenerek uzun süreli bir direniş hattı kuracaklardı. 1930'lar boyunca süren bu mücadele Mao'nun uzun yürüyüşü gibi dönüm noktalarıyla komünist hareketin ideolojik ve askeri karakterini yeniden şekillendirdi. Ancak asıl kırılma 1937'de Japon işgaliyle geldi. İki taraf geçici olarak birleşse de bu zorunlu ittifak savaş sonrasında hızla çözüldü ve ülke bu kez daha sert ve belirleyici bir iç hesaplaşmaya sürüklendi.

1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Japon tehdidi ortadan kalktığında Çin'deki güç mücadelesi de olanca hızıyla yeniden alevlendi. Kırsalda geniş destek bulan komünist kuvvetlerle şehir merkezlerini elinde tutan milliyetçi yönetim arasındaki savaş birkaç yıl içinde komünistlerin lehine kesin bir üstünlüğe dönüştü. 1 Ekim 1949'da Mao Zedong, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu, yüzyıllık çalkantıların ardından yeni bir siyasal düzenin doğuşu anlamına geliyordu. Aynı süreçte Çangayşek ve milliyetçi kadrolar kalan askerleriyle birlikte Tayvan adasına çekilerek Çin Cumhuriyeti yönetimini burada sürdürdü. Böylece Çin iç savaşı coğrafi bir bölünmeyle sonuçlanıyor, biri anakara üzerinde, diğeri Tayvan adasında varlığını sürdüren iki ayrı Çin iddiası modern dünya siyasetinin en kalıcı gerilimlerinden birini doğuruyordu.

0: 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte Mao Zedong yönetimi meşruiyetini pekiştirmek ve toplumsal mobilizasyonu sağlamak amacıyla çok boyutlu ve disiplinli bir propaganda stratejisi geliştirdi. Bu politika öncelikle içeride halkın kurtuluşu söylemi etrafında şekillendi. Toprak reformu, sınıf mücadelesi ve devrim anlatıları köylü ve işçi kitlelerini yeni rejimin doğal taşıyıcıları olarak konumlandırdı. Çin Komünist Partisi basın yayın organlarını, afişleri, kitlesel toplantıları ve eğitim kampanyalarını kullanarak hem eski düzeni temsil eden milliyetçi kadroları hem de karşı devrimci olarak tanımlanan iç muhalefeti sistematik biçimde itibarsızlaştırdı. Dış politik düzlemde ise Sovyetler Birliği ile kurulan ideolojik yakınlık, sosyalist dayanışma ve anti-emperyalist söylem üzerinden meşrulaştırılırken, Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Cumhuriyeti yönetimi gerici ve yabancı destekli bir unsur olarak sunuldu. Böylece propaganda hem içeride bir devrim bilinci inşa eden hem de dışarıda düşman imgeleri üzerinden ulusal bir birlik duygusu üreten bütüncül bir ideolojik araç haline geldi. Çin'deki iç savaş sürecini ve süreç sonunda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin meşruiyetini sağlamlaştırmaya yönelik yürüttüğü propaganda faaliyetlerinin detaylarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Caner Çakı anlatıyor.
1: ...20. yüzyılın ilk yarısında Çin'de demokratik bir devrim yaşanmış, devrimden sonra Çin'in son hanedanlığı olan Çin Hanedanı yıkılmış ve yerine 1 Ocak 1912 tarihinde Çin Cumhuriyeti kurulmuştu. Buna karşılık Çin Cumhuriyeti'nin kurulması, ülkede siyasi istikrarın tesis edilmesini sağlamamıştı. Ülkede merkezi otoritenin sağlanamaması, yerel güçlerin de güç kazanmasına neden olmuştu. Diğer yandan ülkede Çin Milliyetçi Partisi ve Çin Komünist Partisi arasında iktidar mücadelesi de yaşanmaya başlanmıştı. Nihayetinde 1 Ağustos 1927 tarihinde iki grup arasındaki çatışmalar tarihe Çin İç Savaşı olarak geçecek büyük bir iç savaşın fitilini ateşlemişti. Bu aşamada Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi ülkede etkili olmaya başlamış, buna karşılık Çin Komünist Partisi de Çin Milliyetçi Partisi'nin liderliğine karşı mücadelesini sürdürmüştü. Japonya'nın Çin'i işgali öncesinde Çin'de Çin Milliyetçi Partisi önemli bir güç haline gelmiş ve otoritesini ülkede kurmayı başarmıştı. Bu nedenle Çin'de yürütülen propaganda faaliyetlerinde Çin Milliyetçi Partisi çok daha etkili olmuştu. Bu aşamada Japonya

0: 18 Eylül 1931 tarihinde Çin'in Mançurya bölgesini işgale giriştiğinde ülkede milliyetçi güçlerin önemli bir ağırlığı söz konusuydu. Bölgede yapılan mücadeleden sonra 27 Şubat 1932 tarihinde Japonya bölgenin tamamında kontrol kurmayı başardı. Japonya Mançurya'da işgal edilen bölgede Mançuku Devleti adında bir devlet kurmuştu. Bu devlet 1945 yılında yıkılıncaya dek tamamen Japonya'nın denetiminde hareket eden bir devlet olmuştu. Japonya'nın Mançurya işgali Çin İç Savaşı'nın geçici olarak durmasına ve İç Savaş'a katılan her iki tarafında ortak düşmana karşı hareket etmesine yol açmıştı. Özellikle 7 Temmuz 1937 tarihinde başlayan 2. Çin-Japon Savaşı'nda Çin'deki milliyetçi ve komünist gruplar Japonya'ya karşı ortak hareket etmeye başlamıştı. Chiang Kai-shek bu süreçte temkinli davranarak hem Çin Cumhuriyeti'nin Japonya ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmüş hem de Çin Komünist Partisi ile geçici olarak yapılan işbirliğine mesafeli yaklaşmıştı. Chiang Kai-shek, Çin Milliyetçi Partisi'nin Japonya ile mücadelesi sürerken Çin Komünist Partisi'nin güçlenmesinden endişelenmekteydi. Nitekim Çinli komünistlerin rejimi yıkmak ve kendi etkilerini genişletmek için savaş şartlarından yararlanacaklarından ya da yararlanabileceklerinden korkmaktaydı. Çin ve Japonya arasında cephede yaşandığı gibi propaganda alanında da büyük bir savaş yaşanmıştı. İkinci Çin-Japon Savaşı'nda Çin Cumhuriyeti'nin propaganda çalışmalarında genel olarak Çin Milliyetçi Partisi'nin etkili olduğu söylenebilir. Buna karşılık Çin Komünist Partisi de imkanları doğrultusunda Japonya karşı kitleleri seferber etmeye çalışmıştır. Çin Milliyetçi Partisi'nin propaganda faaliyetlerinde doğrudan Japon ordusuna karşı nefret söylemi inşa edilmekte ve ulusal birlik sağlandığı takdirde Çin halkının Japonya er geç yenilgiye uğratacağı bildirilmekteydi. Çin Milliyetçi Partisi'nin propagandası Japonya Çin halkına tehlikeli bir işgalci olarak yansıtmaktaydı. Bu süreçte Çin Milliyetçi Partisi'nin propaganda faaliyetlerine yönelik Japonya'da karşı propaganda faaliyetine yönelmişti. Bu aşamada Japon uçakları tarafından Çin'deki yerleşim yerlerine propaganda içerikli materyaller atılmaktaydı. Benzer şekilde işgal altındaki topraklarda Japon askeri kamyonlar üzerinden de propaganda materyalleri dağıtılmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Asya kıtasındaki etkinliği Çin'de komünist ve milliyetçi güçlerin zoraki de olsa bir ateşkesin yaşanmasına yol açmıştı. Buna karşılık ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları Japonya'nın teslim olmasına, akabinde Japon kuvvetlerinin Çin'den çekilmesine ve Japonya'nın savaştaki bu hezimetinden sonra da Çin İç Savaşı'nın kaldığı yerden devam etmesine yol açmıştı. İç savaş çok kanlı bir şekilde sürmüş, savaş çok ağır bir yıkımı da beraberinde getirmişti. Çin İç Savaşı, İspanya İç Savaşı gibi yıllarca sürmüş, fakat İspanya İç Savaşı'ndan farklı olarak savaşı kazanan güçler milliyetçiler değil, komünist güçler olmuştu. Chiang Kai-shek etkisindeki yerleri teker teker Mao'nun güçlerine kaptırmış ve Mao, milliyetçi güçlere karşı ezici bir güç elde etmeyi başarmıştı. Mao'nun liderliğindeki Çin komünistler, 1949 yılında milliyetçi lider Chiang Kai-shek'i yenilgiye uğratmış ve 1 Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçiler de Çin'i terk ederek Tayvan'da kendi düzenlerini kurmuştu. Mao, Tayvan'da bulunan Chiang Kai-shek ile sürekli olarak rekabet içerisinde olmuştu. Diğer yandan Mao'nun iktidarı sırasında farklı kanallardan Mao'nun yönetimi eleştiren gruplar da ortaya çıkmıştı. Yaşanan tüm bu süreç Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki meşruiyet sorununu da beraberinde getirmişti. Çin yönetimi ülke genelinde Mao kültünü inşa ederek Mao'nun baş rakibi Chiang Kai-shek'in karşı propagandasını ortadan kaldırmayı amaçlamıştı. Nitekim Tayvan'da Chiang Kai-shek'in yoğun şekilde Kürt liderlik propagandası yapılmış, Chiang Kai-shek'in şerefine sokaklara ismi verilmiş, hayatı ders kitaplarına konu edilmişti. Mao, Çin İç Savaşı'nı kazanması nedeniyle Çin halkının kurtarıcısı olarak sunulmuş, liderliği altında ülkede uygulanan devrimlerin Çin'i mürebbet bir devlet yapacağı kitlelere aktarılmıştı. Çin yönetimi tarafından Mao'nun Kürt liderlik propagandasında görseller etkili bir şekilde kullanılmıştı. Ülkenin dört bir yanında Mao'ya ait posterler asılmıştı. Mao'nun portreleri diğer ülke devlet başkanlarının portrelerinin aksine yalnızca resmi dairelere değil, evlere, iş yerlerine asılmakta, hatta araçların içine bile yerleştirilmekteydi. Böylece Çin halkının sürekli olarak Mao'yu hatırlamaları ve onun öğretilerini takip etmeleri telkin edilmekteydi. Mao'nun görselleri aynı zamanda Çin paralarını süslemekteydi. Bu aşamada Mao'nun farklı bağlamlar içerisinde resim ve fotoğraflarına yer verilmekte, Mao'nun kültü farklı açılardan Çin halkına sunulmaktaydı. Çin propagandasının Mao kültü konusunda özenle durduğu bir diğer konu heykellerdi. Mao'nun heykelleri Çin'deki kitlelerin en yoğun olduğu alanlara dikilmişti. Ya da yoğun olduğu alanlarda halkın görebileceği belli başlı yerlerde. Bunlardan en bilineni Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Mao heykeli. Mao kültü çerçevesinde Mao'nun düşüncelerinin kitleler tarafından öğrenilebilmesi amacıyla da Mao Zedong Düşüncesi adlı diğer bir ismiyle Küçük Kırmızı Kitap olarak bilinen eser oluşturulmuş ve Çin halkının bu kitabı okuması teşvik edilmişti. Böylece Çin propagandası kitlelerin Mao'yu daha iyi tanıyabilmelerini, yalnızca Mao'nun düşünceleri altında hareket etmelerini ve farklı liderlerin kitaplarındaki farklı ideolojik söylemlerin etkisi altında kalmamalarını amaçlamıştı. Posterlerin bir kısmında Mao'nun Küçük Kırmızı Kitap adı verilen eserlerini okuyan, gülümseyen, mutlu insanlar resmedilmiş, bu şekilde Çin halkının Mao'nun düşüncelerini benimsediği ve onun liderliği altında yaşamaktan memnun olduğu mesajı verilmişti. Mao'nun liderliğindeki Çin, Sovyetler Birliği ile birlikte komünizm ideolojisinin önde gelen savunucularından biri olmuştu. 1950 yılında patlak veren Kore Savaşı'nın gidişatı üzerinde Çin doğrudan etkili olabilecek bir güç haline gelmişti. Bu da hem ulusal hem de uluslararası alanda Mao kişi kültü propagandasının etkili bir şekilde yürütülmesinde zemin hazırlamaktaydı. Çin propagandası tarafından Mao kültünün inşa edilmesiyle Mao'nun ülkedeki otoritesi de daha da güç kazanmıştı. Mao'nun kült liderliği, Mao'nun Çin içerisindeki komünizm ideolojisinin öncüsü olmasının da bir temsili olarak yansıtılmaktaydı. Bu şekilde Çin halkının Sovyetler Birliği'ndeki liderlerin etkisi altında kalması engellenerek komünizm ideolojisinin doğrudan Çin içerisinde Mao'ya özdeşleştirilmesini amaçlamaktaydı. Diğer bir deyişle Mao ve onun düşüncesi Marksizm-Leninizm soyut teorilerinin Çin gerçekçilikleriyle birlikte başarılı bir şekilde birleştirilmesinde sembol olarak hizmet etmişti. Bu yolla Çin halkı üzerindeki kontrolün Sovyet liderlerinin kültlerinde değil, yani onların kişi kültlerinde yoğunlaşmasını engellemekteydi. Mao iktidara geldiği dönemde yoğun olarak Çin-Sovyet Birliği arasında yakın ilişkiler yürütülmekteydi. Stalin ve Mao iki arkadaş şeklinde sunulmakta ve Sovyetler Birliği ile Çin'in Doğu bloğunda birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olan iki devlet olarak resmedilmekte sunulmaktaydı. Fakat Stalin ölümünden sonra ve Kuruşçev'in yerine Sovyetler Birliği'nin liderliğine gelmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerde gergin bir dönem yaşanmaya başladı. Kuruşçev'in iktidarı ile birlikte başlayan destalinizasyon, yani diğer bir ismiyle Stalin'den arınma süreci, Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong tarafından desteklenmemekteydi. Diğer yandan Kuruşçev'in Marksizm-Leninizm çizgisinden uzaklaştığı, Sovyetler Birliği'nde revizyonizmin gerçekleştirildiği, Marksist-Leninist temelli ülke politikasında değişikliğe gidildiği Çin'de ileri sürülmeye başlanmıştı. Bu aşamada Mao doğrudan Sovyetler Birliği'ndeki revizyonizme karşı harekete yöneldi. Sonuç olarak Çin Komünist Partisi, Çin-Sovyet İttifakı'nın tarihinde kritik bir dönüm noktası haline gelen Moskova'yı alenen eleştirme kararına yöneldi. Kuruşçev 1964 yılında istifa etti ama Çin-Sovyet çatışmaları daha da derinleşti belki de. Açık düşmanlık, askeri çatışmalar belki bu sürece yaşandığı söyleyebiliriz. Çin-Sovyet ayrışması uluslararası komünist hareket içinde de bölünmeye neden oldu. Mao, Sovyetler Birliği ile yaşadığı siyasi mücadelenin dışında ülke içerisinde de kendine karşı olabilecek muhalefetin önüne kesmeye amaçlamaktaydı. Yani Sovyetler Birliği'nden gelebilecek dış etkinin yanında ülke içerisine gelebilecek bir iç etkinin de engellenmesini de sağlamaya çalışıyordu diyebiliriz belki.
1: Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1966'da Mao Zedong'un çağrısıyla başlatılan kültür devrimi, Çin devriminin sürekliliğini sağlama ve sosyalizmin bürokratikleşerek yoldan sapmasını engelleme iddiasıyla ortaya kondu. Bu süreçte Çin Komünist Partisi içinde oluştuğu düşünülen ayrıcalıklı tabakaya karşı kitlelerin doğrudan siyasal sürece müdahalesi teşvik edildi. Özellikle gençlerden oluşan Kızıl Muhafızlar, devrimin ideallerini koruyan öncü güçler olarak sahneye çıktı. Dört eskiye, yani eski düşünceler, eski kültür, eski gelenekler ve eski alışkanlıklara karşı yürütülen kampanyalar, Çin toplumunun feodal kalıntılardan ve geleneksel hiyerarşilerden arındırmayı hedeflerken, eleştiri ve öz eleştiri mekanizmaları, devrimci bilincin canlı tutulmasının araçları olarak sunuldu. Çin kültür devrimine dair ayrıntıları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi doktor öğretim üyesi Caner Çak anlatıyor.
0: İktidarını kuvvetlendirmek isteyen Mao, bu süreçte önemli bir devrimin de yaşanmasında belki de en etkili figür haline geldi belki de. Çin Halk Cumhuriyeti'nde muhalefetin önlenmesine yönelik çalışmalar 1966 yılında Çin Kültür Devrimi'nin başlamasına yol açtı. 1966-1976 yılları arasında gerçekleşen, yani 10 yıllık bir süreçte gerçekleşen Çin Kültür Devrimi, Marksist-Leninist fikirlerin ve Maoizmin ülkede güçlenmesini sağlamak ve partiye, hükümete, orduya ve kültürel alana sızdığı iddia edilen karşı devrimci revizyonistlerin tasfiye edilmesini amaçlamaktaydı. Bütün bunlar devrimde önemli çatışmalarında yaşanmasına yol açmıştı. Devrimin ilk yıllarında Mao tarafından seferber edilen ve yönlendirilen kitlesel öğrenci liderlerindeki paramiliter gruplar olan Kızıl Muhafızlar ön plana çıkmaktaydı. Parti kadrosunda sorumlu organizasyon departmanı fiilen son bulmuştu. Kültür devrimi grubu ideolojisini yaymak ve halk desteğini toplamak için ön plana çıkmaktaydı. Propaganda dairesinin üst düzey yetkililere görevden alınırken birçok işlevi kültür devrimi grubu devralmıştı. Bu süreçte haliyle Çin kültür devriminin propagandası etkili bir şekilde sürdürülmekteydi. Devrim yanlısı politika ön plana çıkarken revizyonizm, yani Sovyet revizyonizme olarak adlandırılan revizyonizm de sert bir şekilde eleştirilmekteydi. Ayrıca bu dönemde 1968 yılında Mao kırsal yol hareketini başlatmaktadır. Kentli gençlerin büyük bir kısmı devletin politikasının bir sonucu olarak kırsal bölgede gitmek zorunda kalmıştı. Daha önce Kızıl Muhafız üyesi olan bu gençler hareketi ve Mao'nun vizyonunu desteklemiş. Dolayısıyla bu hareket kısmen Kızıl Muhafızları şehirlerden kırsal bölgelere taşımanın bir yolu haline gelmişti. Bu süreçte devrimci ideolojinin coğrafi olarak Çin'e yayılmasına da hizmet edilmekteydi. Mao'nun 1976 yılında ölümüyle birlikte Çin kültür devrimi son buldu. Buna karşılık Çin'deki siyasi karmaşa, istikrar arayış süreci bir süre daha devam etti. Deng Xiaoping'in liderlik koltuğuna oturmasıyla birlikte ise Çin'de hızlı bir ekonomik kalkınma süreci yaşandı. Evet, Mao'nun kişi kültü hala Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Ve Çin Halk Cumhuriyeti geçmişteki iç savaş ve siyasi karmaşayı geride bırakmış durumda ve dünyanın önde gelen güçleri arasında yerini almış durumda diyebiliriz noktada.

1927 yılında milliyetçilerle komünistler arasındaki iktidar mücadelesi olarak başlayıp Çin'in siyasi ve toplumsal yapısını kökten dönüştüren tarihsel bir kırılma noktası Çin İç Savaşı. Bu iç savaş sonucunda kurulan yeni rejim hem Çin Halk Cumhuriyeti ile Asya'daki güç dengelerini değiştirdi hem de Soğuk Savaş'ın küresel saflaşmalarını derinleştirerek dünya tarihinin yönünü etkiledi. Biz de bu sürecin detaylarına baktık bu haftada. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Evladım.

0: hikaye.
1: Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Aklımda kalan satırlar.
4: Metafizik yerine sık sık felsefe, felsefe yerine de metafizik kavramlarının kullanıldığını görürüz. Bu doğru mudur? Her bir tutmanın kaderi bu sorunun cevabında belirlenir. Bir tutma ancak gerçekliğe uygunsa doğrudur. Gerçekliğe uygunluk da bir tutulan kavramların bir ve aynı eylem alanını dile getiren iki ayrı söz olmaktan başka bir ayrılığı bulunmadığını tanıtlamakla öğrenilir. Ters durumda bir tutma gerçekliğe aykırı bir alışkanlık, örneğin duygu ve dilekten türeme bir yakıştırma olmaktan öteye geçemez. Aslında metafizik özel bir düşünme etkenliğine, bu etkenlikte ortaya konana verilen addır. Metafizik tümüyle evreni bilme denemesidir. Metafizik varlığa çevrilmiştir. Varlığı çepeçevre bir bilgide kavramaya çalışır. Felsefe ise hem yönelişi hem başarısı bakımından metafizikten ayrılır. Felsefe ne çeşitten olursa olsun dil yapıtlarına yönelir. Bu yapıtlar felsefenin konusudur. Felsefe yerine göre değişik bir söz ya da işaret dağarcığıyla, söz ya da işaret dizisinden yararlanarak dile getirilen görünümleri bu dile getirilişlerinde araştırıp eleştirmekle görevlidir. Görünümler en geniş anlamıyla evrenin görünümleridir. Filozof dikkatini bu görünümlerin dilde yansımaları bakımından, dilce belirlenmelerindeki özellikleri bakımından incelemede toplar. Amacı evrenle ilgili dil yapıtlarını, bu arada evrene ilişkin çeşitli bilgileri bilmektir. Felsefenin başarısı bu verdiği bilgilerdir. Demek ki doğrudan doğruya evreni sormak, felsefe açısından bakıldıkta tek tek bilimlere düşen bir iştir. Felsefenin konusu doğrudan doğruya evren değil, evreni bilme savı güden bilgilerdir. Başarısı bu bilgilerin bilgice kuruluşlarını gün ışığına çıkarmadaki vargılarının doğruluğuyla ölçülür. Buna göre felsefe evren nasıldır diye sormaz. Sorduğu evreni bildiğimiz bilgiler nasıldır? Neye göre sağlamlık dereceleri belirlenir? Bilgi nedir çeşidinden sorulardır. Kısa karşılaştırmanın ulaştırdığı sonuç şu. Metafizikle felsefe birbirinden başka etkenlik alanlarıdır. Gerek soruları gerekse cevap denemeleri başka başkadır. Aklımda kalan bu satırlar.

0: Er, Nermi Uygur'un Felsefenin Çağrısı adlı kitabından. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Gülsen Kızıler. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Mayıs ayında okurlarla buluşan Çok Çiçeği Burnunda kitaplardan keyifli bir okuma seçkisi hazırladık sizler için. Ve listemizin ilk sırasındaki kitap Uzak Doğu'dan, Japonya'dan geliyor. Kahon Nashiki'nin yazdığı Murata Efendi'nin Türkiye Seyahatnamesi adlı eser, ismi itibariyle de içeriği itibariyle de oldukça ilgi çekici kitaplardan bir tanesi. Bu kitap bizi 19. yüzyılın sonlarına, 1899 yılına götürüyor. Japon ve Osmanlı imparatorlukları arasında Ertuğrul hadisesinden sonra başlayan ilişkileri derinleştirmek amacıyla, iki imparatorluk arasındaki dostluğu biraz da olsa pekiştirebilmek amacıyla Japonya'daki bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Murata adlı biri, Türk erkeklerinde de elbette çok yaygın olarak kullanılan bu isim benzerliğine sahip bu kişi İstanbul'a gönderiliyor. İstanbul'a gelmesindeki ana sebep arkeoloji araştırmaları yapmak ama aslında biraz da o iki imparatorluğun bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ve ortak çalışmaların birazcık daha arttırılması amacını taşıyor. Ve İngiliz bir kadının işlettiği bir pansiyonda kalıyor ve bu pansiyonda da yalnız değil. Bir Yunan, bir Alman, bir Müslüman köle ve kölenin getirdiği bir papağanla yaşayan Murat'a bir yandan arkeoloji alanında Hamdi Bey'in müzesinde araştırmalar yürütürken bir taraftan da dönemin siyasetindeki güç kavgalarının da tam ortasında kalıyor. Dönemin 19. yüzyılın sonları ve 1899 yılı olması itibariyle. Çünkü bu dönem imparatorluğun en fazla karışmaya başladığı, artık etnik ve milliyetçiliğin akımlarının son derece yüzeye çıkmaya başladığı, birazcık da toplumsal olarak aslında kaosun yaşandığı bir dönem. Sadece İstanbul değil, çevre illerdeki arkeoloji çalışmalarına da katılma şansı bulan Murat'a, eski Yunan uygarlıklarından geriye kalan taş yığınları arasındaki gerçek cevherleri görmeye başlamış ve bir noktada da İstanbul'da memleketlisi olan Japon

Onlarla bir çevre kurmuş, onlarla da bir cemiyet oluşturmuş. Fakat bir gün ülkesinden ona aniden geri dönmesine dair bir mesaj geliyor ve pansiyonda Alman ve Rum arkadaşlarıyla yaptığı kartopu savaşı ve eğlenceli günler yerini yavaş yavaş siyasi ittifakların gerginliğine bırakırken Murat Han'ın bir karar alması gerekiyor. Gerçekten bu çok sevdiği İstanbul'u, şehri ve oda arkadaşlarını bırakıp bu renkli kültüre veda edip Japonya'ya dönecek mi? Yoksa görevini tamamen geride bırakıp Japonya'ya görevinden istifa ettiğini bildirip İstanbul'da kalmaya ve o kaosun içinde kaderinin belirsizliğini yaşamaya mı karar verecek? İşte bu romanın en can alıcı kısmı. Kitabın genel olarak, hacim olarak çok rahat okunabileceğini, 176 sayfa olduğunu söylemek istiyorum. Dünya edebiyatının çağdaş roman türünde olan kitap, Uzak Doğu edebiyatı sevenlerin ve yine tarihi kurguda, tarihi dekorda yazılan romanlara meraklı olanların ilgi alanına gireceğini tahmin ediyorum. Mayıs ayında en fazla hakkında yazılıp çizilecek ve raflarda ön planda olacak kitaplarından bir tanesi Murat A. Efendi'nin Türkiye Seyahatnamesi. Ve listemizin ikinci sırasında bu defa çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesi var. Kendisinden sıklıkla bahsediyoruz. Hatta daha önce programlarımıza da konuk olmuştu. Mimar yazar Ertuğ Uçar'ın Ormanda Kaybolmak adlı kitabı da Mayıs ayında okurlarla buluştu. Daha önce pek çok kitabı vardı ama Biz Ayrılığın Haritası, Nisiroz Adası'na geçen bir romandı. Ve daha sonrasında da İstanbul'a özgü olan bir ceketten ilham alarak yazdığı İstanbul'un kitabıyla kendisini Ayraç programında konuk etmiştik. Bu defa Ormanda Kaybolmak diyor Ertuğ Uçar bize ve yine aklına takılan, yoluna çıkan, gözüne ilişen dünyayı kelimeler ve çizgilerle yeniden anlamlandırıyor ve birçok şey arasında da bağlar kurup onları kayda geçiriyor ve bu tuttuğu kayıtları da okurlarıyla paylaşıyor. Kitabın içeriğinde neler var derseniz, bahçeler ve köpekler var, anılar ve rüyalar var, ölüm, yeniden doğum, aşk, eşyalar, insanlar, hepsi aslında Ormanda Kaybolmak kitabının ana temaları ve bu temalar etrafında da kitap dönmeye başladıkça da çok daha fazlasını okurlara vaat eden bir noktaya geliyor. Öyküler, anılar ve diyaloglar demiştik. Bütün bu detaylar bir yerde Ertuğ Uçar'ın o özgün kalemiyle, eskizlerle de aslında okurlara çok zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Çünkü İstanbul'un de aynısını görmüştük. Orada da etkilendiği yapıları, İstanbul'un sokaklarını, bazen sadece bir çeşmeyi ya da Boğaziçi Köprüsü'nü çizmişti ve bu çizimleri de kitapta metinlerle birlikte okurlarla paylaşmıştı. Yine Ormanda Kaybolmak kitabında da benzer eskizleri görüyoruz. Dolayısıyla kitap okuru aslında bir anlam arayışına değil, içten bir sohbete, meraklı bir karşılaşma anına, eskizler üzerinden belki bir oyuna, sözcükler, öyküler ve çizgilerin ormanında bir gezintiye davet ediyor ve Ertuğ Uçar bize şunu söylüyor. Bu kitabı okurken, eskizlerin üzerinde gezinirken kaybolmak serbest. Bu yüzden de ismini Ormanda Kaybolmak olarak koydum diye belirtiyor. Ve bir diğer kitabımız yine Uzak Doğu'dan. Biraz gerçekçi öğelerle fantastik öğelerin bir araya geldiği bir Uzak Doğu romanı Natsuka Imamura'nın yazdığı Ağaca Dönüşen Kız. Sevgili dinleyiciler, Ağaca Dönüşen Kız kitabında 3 tane farklı kadın karakterimiz var. Bunlardan bir tanesi Asa, bir diğeri Nami ve bir diğeri de Mayumi. Yazar bu öykü kitabında toplumun kenarında duran kadınları, sessiz kalanları, geri planda kalanları ve görmezden gelinenleri odağa alıyor ve bu kadınlar bir şekilde kendilerini değiştirip dönüştürerek aslında var olmaya, görünür olmaya çalışıyorlar. İşte işin fantastik kısmı da tam olarak burada başlıyor ve bir yerde romanı okurken, öyküleri okurken bu sınırların da yavaş yavaş zihninizde silikleşmeye başladığını görüyorsunuz. Kadınlık deneyimi bir bedene ait değil, bazen bir ağaca da ait olabilir, bazen bir ruha da ait olabilir. Hatta yoldan geçerken başını okşadığınız bir kediye de ait olabilir diyor yazar bize. Buradaki kahramanlarımızdan Asa, herkese kendinden bir şeyler sunmak isteyen son derece fedakar, anaç yapıda bir kadın. Ama her zaman hayatı boyunca reddedilmiş ve en sonunda da şöyle düşünüyor. Ben eğer kendimi daha görünür kılmak için dönüştüreceksem belki kendimi bir yemek çubuğuna dönüştürebilirim. Böylece de birazcık daha insanlar bana karşı bir arzu duyarlar ve bana sahip olmak isterler diyor. Diğer karakterimiz Nami. O da çok enteresan bir yol seçiyor. Diyor ki bana fırlatılan hiçbir nesnenin bedenime isabet etmediği bir şekilde yaşamak istiyorum diyor. Ve ruhuna dokunan şiddeti daha önce yaşamış olduğu
kötü olayları

son derece büyük bir sessizlikle karşılıyor. Ve Mayumi de enteresandır. O da bir kedi gibi yaşamayı seçiyor. Ve diyor ki kendini inkar etse bile aslında bir şekilde boyun eğmekten kurtulamadığı için kedi olarak yaşamak onu hayatta kendine daha güvende hissettiriyor. Üç farklı kadın, üçü de daha mutlu olabilmek, toplumun içinde daha fazla değer görebilmek, daha çok seslerini duyurabilmek için kendi bedenlerinin dışına çıkıp farklı şekilde kendilerini dönüştürmek isteyen kadınlar. Yazar bize aslında şunu söylüyor, diyor ki kadınlar dönüşür, dönüşmekte ama bu dönüşümü yaşarken kendi dünyaları da çok ciddi bir şekilde sarsılıyor ve kadınların dönüşmesi aslında onların özgürleşmesi anlamına da gelmiyor. Kadınların dönüşümüne destek olmak her zaman herkesin görevi çünkü farklı şekillerde onları özgürleştirmek mümkün değil diyor. Tabii kitap Uzak Doğu Japon edebiyatına ait bir kitap olduğu için içinde oranın, o coğrafyanın inançlarına dair bazı detaylar da var. Biz burada biraz aslında Şintoizmi de görüyoruz. İşte hayvanlardan yola çıkılarak yapılan biraz fable gibi hissettiren anlatımlar da var. Muhakkak ki toplumsal eleştiriler var ve dolayısıyla da bu bir iç içe geçmiş olan üç öykü aslında nesnelerin bile bir ruh taşıyabileceği üzerine ve böyle bir evrende biz nesnelere bile anlam yüklerken, onların bir ruhu olduğuna inanırken kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar mücadele gerektiren bir durum olduğunu coğrafyadan bağımsız olarak aslında bizlere sunuyor. Çünkü Uzak Doğu edebiyatının odağında olan konulardan bir tanesi kadınların toplumdaki yerleri ve seslerini duyurabilme çabaları. Biz bunu Güney Kore edebiyatının örneklerinde de çok fazla görüyoruz son dönemde. Keza Natsuko Imamura'da üç farklı kadın üzerinden Ağaca Dönüşen Kız kitabında yine aynı vurguyu yapıyor. Ve bir diğer kitabımız, bugün sizler için seçtiğimiz, bu defa Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan bir öykü kitabı. Polat Özdeoğlu'nun kaleminden Gözle Kirpik Arasında Kalan Hayatların Hikayesi, Hevesi Kirpiğinde. Polat Özdeoğlu, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından bir tanesi. Daha önce Anne, Kovboylar ve Sarhoş Atlar kitabıyla 2022 yılında 7. Antalya Edebiyat Günleri yılın en iyi öykü kitabı ödülüne layık görülmüştü. Hemen arkasından da 2023 yılında Fakir Baykurt öykü kitabı ödülü ve Haldun Taner öykü ödüllerine yine layık görülmüştü. Bu defa 112 sayfalık bir öykü kitabına imza atıyor ve bu öykülerde de bir meydanda dağılan hayatları görüyoruz, yollara düşen çocukları görüyoruz ve isimleri silinen, zaman içinde unutulan, gitip giden insanları görüyoruz. Polat Özdeoğlu'nun öykücülüğünde çok belirginleşen damarın en yoğun, en çıplak hallerinden birini sunuyor aslında Hevesi Kirpiğinde bizlere. Tanıdık mekanlarda, tanıdık anlarda ama tam ortasında açılan kırılmalarla ilerliyor öyküler. Olayı anlatmaktan çok geride kalanları izliyor. Hafızanın kolayca kapatamadığı yerlerden okurlarına sesleniyor. Şöyle bir bölüm var, hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yollar biz yürüdükçe uzadı. Uzadıkça canavarlar çoğaldı. Çoğaldıkça korkularımız hortladı. Hortladıkça çaldı içimizde birkaçını. Eksile eksile her adımda, döküle saçıla serçeler gibi yollara biz hep yürümeye devam ettik diyor ödüllü yazar Polat Özdeoğlu. Sevgili dinleyiciler, bugün kurgu dışı kitaplarda da yine son yılların en fazla konuşulan, takip edilen, özellikle çift terapisiyle, ilişki üzerine yaptığı çalışmalarla ve konuşmalarla son derece merak uyandıran bir isim olan Gülcan Özer'in Herkes Kendi Hayatının Kahramanı kitabı var. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan bu kitabı aslında daha önce yayımlanmıştı ama bu defa gözden geçirilmiş baskısıyla, yenilenmiş edisyonuyla farklı bir yayın evinden tekrar okurlarla buluştu. Gülcan Özer bu kitabında aslında hayatın, kararların ve kederlerin insana ait ve biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön şartının da kendini, geçmişini ve muhtemel geleceğini iyisiyle kötüsüyle doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor okurlarına. Doğduğun aileden kurduğun aileye, eş seçiminden kadın erkek ilişkilerine, bir ilişkiyi sürdürmek kadar sonlandırabilmeye, çocuklu boşanma sürecinden anne babadan hasarlılar kulübünün hayattaki mücadelesine kadar insana dair pek çok konuyu mercek altına alıyor. Herkes Kendi Hayatının Kahramanı kitabında. Bu arada kitabın şöyle bir alt başlığı da var. Aşkta, evlilikte, ilişkilerde, valizimizde getirdiklerimiz diyor bize yazar.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Son
1: teşekkür
0: olarak
1: ederim.
0: eklemek istediklerim var mı Nida?
1: Arkadaşımın dediği gibi geldiğiniz için çok teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Herkese özellikle projemizin koordinatörlüğünü üstlenen Doktor Öğretim Üyesi Burcu Aktaş hocamıza sevgilerimi gönderiyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz biz
1: Ben
0: de.
1: teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Trabzon Üniversitesi'nden sizlere seslendik. Bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri bugün itibariyle başladı. Yarın da devam edecek. Biz de bugün burada hem Kültür Daire Başkanı Recep Demir'le konuştuk, hem genç ofis sorumlusu Hanife Günbay Yılmaz'la konuştuk, hem de öğrencilerimiz, gençlerimiz Behiye Beyza ve Nida Vicdan'la konuştuk. Ve söz yeniden radyomuzda, stüdyomuzda.
2: Evet, bu güneşli havada şenlik içerisinde bulunan gençlerimizin heyecanlarını, coşkularını biz de yaptığınız söyleşilerde burada hissettik. Tüm güzellikler onlarla olsun diyoruz. Hayatları, yaşamları şenlik tadında devam etsin, sürsün istiyoruz. Saatlerimiz 15.49'u gösteriyor. Programımız bir müzik eseriyle devam edecek. Kenan Doğulu seslendirecek. Ellerimde çiçekler.

Böylece bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugün radyo ekibinden arkadaşlarımız Trabzon Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Şenliklerinden sesler aktardılar bizlere. Spiker arkadaşımız Özgül Kömürcü bizlerle birlikteydi. Yapımcı Seher Evren ve teknik yönetimde Osman Çepni, dış bağlantıda bizlerleydi. Stüdyoda ise Ebru Kılıç yine bizlerle birlikteydi. Sunumda ben Serpil Aydemir. Böylece bir genç yaşam programının daha sonunda hoşça kalın diyoruz sizlere. Tekrar görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Edis söyleyecek. Benim ol.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuşarak Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkat çekti. Üniversitelerimiz Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Ebe ve Hemşireler Günü programında konuşan bakan, 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını belirtti.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti sürüyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini söyledi. Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının çok yakında açıklanacağını da duyurdu. Kraliçe Matilde, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Yargıda yapay zeka destekli dönem başlıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UYAP yapay zeka karar destek sistemi ile yargı süreçlerinde hızın ve verimliliğin artması amaçlanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlarda yerini aldı. Gerekli şartları sağlamayan hayvanlarınsa kente girişine izin verilmedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. 2 gün sürecek ve güncel gelişmelerin ele alınacağı kongreye ilgi oldukça yoğun. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde %3'e yakın yükselerek 107 doları aştı. ABD-İran hattında tırmanan gerilim varlık fiyatlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği azalıyor. Altın cephesinde de fiyatlamalarda risk algısı öne çıkıyor. Gram altın fiyatlarında düşüş, savaşın başından bu yana 670 lirayı aştı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
5: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Reklamlar.
11: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT

0: Yeryüzü Günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü Takvimi.
1: Baharın son çeyreğinin ortasındayız. Buğdayların sarardığı, göğün berraklaştığı, yağmurların seyrekleştiği mevsim yakın. İçinde bulunduğumuz Mayıs, güllerin ayı. Eski Babil takvimindeki adı Ayyaru, çiçek anlamına geliyor. Hayıtlar, kantaronlar, civan perçemleri de çiçekte. Gelincikler ince ince yeşilin içinden başlarını gösteriyor. Geçen haftanın gündemi, baharı yaza çeviren çiçek fırtınası ve yılın ilk yarısı Hızır'ı, ikinci yarı Kasım'dan ayıran Hıdrellez'di. Öncesinde ispinozlar öttükçe yağmurlar yağdı. Serçeler, kara tavuklar yavruları uçurdu. Sonrasında kuzu kulağı, ısırgan ve çiğden mayalar hazırlandı. Çiğ, çamların ve söğütlerin toz serpme evresinde de maharetini gösterdi. Rüzgarsız gecelerde çiçek tozlarının uçuşmasını engelleyerek onları bitkiye tutturdu ve tutturmaya devam ediyor. Buna bal sırı deniyor. Mayıs'ta bal sırı ne çoksa arılar o kadar mutlu oluyor, o denli bal yapıyor. Yeryüzünün gündeminde ve bizim günlüğümüzde de arılar var.

0: Yeryüzü Sakinleri.
1: Canlıların her biri bir diğerinin güvencesi. Hepsi kendince yaşamı, dayanışmayı, rekabeti, iletişimi, direnmeyi, uyum sağlamayı biliyor. Toprak, rüzgar, hayvanlar, bitkiler, bakteriler, aklımıza ne gelirse bir şekilde hayatın temel şifrelerine hakim. Hele arılar. Onların yeri farklı. Çünkü arılar edindikleri ve aktardıkları bilgi sayesinde birlikte hareket eden süper organizmalara dönüşüyorlar, bir kovana yerleşiyorlar, yaşamlarının her evresinde mucizeler yaratıyorlar. İnsanlara yakıştırılan birçok vasfa sahipler ama bizden çok farklılar. Arılardan öğrenecek çok şey var. Bu ilginç canlılar bütün doğallıklarıyla ve sadelikleriyle bizim bazen beceremediğimiz işlerin üstesinden gelebiliyorlar. Onlar gibi her an hayat dolu titreşimler yayamıyoruz. Birlikte ama yalnız olmayı beceremiyoruz. Bir bal peteğini düşünürsek tasarım ve üretim yeteneklerimiz öyle bir yapıyı inşa edecek kadar gelişkin değil. En önemlisi tükettiğimiz 3 lokmadan birini üreten biz değiliz, arılar. Bitkiler olmadan arıların var olamayacağını elbette bilirsiniz. Peki arılar olmadan da birçok bitkinin var olamayacağını ve birbirleriyle şahane iletişim kurduklarını bilir misiniz? Elmanın kadim yoldaşı, lavantanın hayat arkadaşı, çam ağacının iş ortağı, orkidenin dans partneri, erguvanın sevilen misafiri, gezegenin sigortası arılar.
0: Biz dünyalılar.
1: Thor Hansen bir doğa bilimci. Arıları incelemeye başladıktan sonra tam bir arı sevdalısına dönüşmüş. Onlar

0: öğrendiklerini bir kitapta toplamış. Kitabın adı Arıların Bildikleri ve Dünyamızdaki Yaşam İçin Önemleri. Yazar zengin ve büyüleyici bir mikrokozmosa ve birçok bilinmeyene davet ediyor okuyucuları. Mesela bal arıları, eşek arıları ve yaban arılarından başka arılar da olduğunu öğreniyoruz kitaptan. Birbirinden ilginç özellikleri ve yaşam tarzlarıyla çeşit çeşit arı varmış meğer. Kazıcılar, madenciler, duvarcılar, yaprak kesenler, üçkağıtçı guguk arıları ve daha niceleri. Başka bir ilginç bilgi, her şeyin etoburluktan vazgeçip vejeteryan olan bir eşek arısıyla başlaması. Hatta bu sonradan et yemez olan arı, bugünkü bal arılarının atası. Satır aralarındaysa sık sık şu iki sorunun yanıtına rastlıyoruz okudukça. Biz insanlar arılardan neler öğrenebiliriz daha iyi dünyalılar olmak adına? Ya da her şey yaşam için mesajını bir çiçeğe aşkını vızıldayan arı kadar güzel kim verebilir? Modern hayatın patırtısına kulaklarımızı tıkadığımızda meyve bahçeleri, çiftlikler ve ormanlardan tutun da şehir parklarına, boş arazilere, otoyol kenarına ve arka bahçelere kadar en ufak toprak parçasında bile rastladığımız ama gözden kaçırdığımız bu ziyaretçilerin hala etrafta vızıldadığını duyabiliyoruz. Arılar hakkında bildiklerimiz cezbedici hikayeler sunuyor. Kehribar içinde sıkışıp kalan antik türlerle başlayan bu hikaye, çok geçmeden bal kuşlarına, çiçeklerin kökenine, taklitçiliğe, guguk kuşuna, koku bulutlarına, mühendislik kurallarına ve oradan bize kadar uzanıyor. Thor Hansen'ın dediği gibi, bugün geldiğimiz noktada arıların yardımımıza ihtiyaç duyduğuna şüphe yok. Ama en az onun kadar merakımıza da ihtiyaçları var. Varlığımızda hayati bir rol üstlenen bu canlıların tarihini, biyolojik yapısını incelemek isterseniz okuyarak başlayabilirsiniz. Arıların Bildikleri ve Dünyamızdaki Yaşam İçin Önemlerini Kemal Güleç Türkçe'ye çevirmiş. Metis Yayınları basmış. Biz olmadan da var olabilecek dünya, arılar olmadan neden yapamaz? Bizim arılarımız neler biliyor, yapıyor? Şimdi biraz da bunu konuşalım.
1: Yeryüzüyle konuşmalar.
0: Yeşilin her tonunda büyük emeği olan arılara borcumuzu nasıl öderiz bilemiyoruz. Diğer yandan o yeşillerle ortaklık kurup yaptıkları balı kıyaslayabileceğimiz bir gıda yok. Çevre ve Arı Koruma Derneği, ÇARK, hem bu gerçeklerin altını çiziyor, hem de arının yaşam hakkına ve yaşam konforuna saygılı üretim yapan arıcıları destekliyor. ÇARK'ın başkanı Şamil Tuncay Beştoy konuğumuz oldu.
2: Doğanın mucize canlıları arıları konuşacağız bugün. Bitkilerin ve bütün olarak hayatın devamlılığı için arıların ne kadar önemli olduğunu hep duyuyoruz. Ama galiba gereken değeri vermiyoruz onlara. Önce neden önemli arıların ekosistemdeki varlığı, döngüdeki yerleri nedir onu soralım size.
3: Evet, hakikaten mucize canlılardan bahsediyoruz. Kendileri küçük ama yaptıkları iş çok büyük. Belki de küçük oldukları için yaptıkları işin büyüklüğü çoğu kez gözümüzden kaçıyor. Ama şöyle söyleyelim, başta bal arıları olmak üzere diğer polenle tozlaşma sürecinin içinde olan yaban arılarının tümü şu anda yediğimiz besinlerimizin yaklaşık %75-80'inin üremesinden sorumlu. Aynı zamanda endüstriyel olarak kullandığımız bitkilerin en az %50'sinin de yetişmesinden sorumlu. Bu derece önemli bir katkılarından ve rollerinden bahsediyoruz. Çoğu kez sor gördüğümüz.
2: Evet, arılar ortadan kalkarsa dünyanın devamlılığı söz konusu değil, bir tez değil, bir gerçek.
3: Kesinlikle bir gerçek. Bu hem iki türlü gerçek, hem arıların yaptıkları rolün önemini vurgulamak açısından. Aynı zamanda da arılar yaklaşık 200-250 milyon yıldır birçok zor dönemi atlatmış canlılar olarak. Eğer yaşayamayacaklarsa bu canlıların bile yaşayamayacağı koşullar zaten bizim haydi haydi yaşayamayacağımız koşullardır anlamında. Yani bu söz ikili, hem arıların rolünün önemini vurgulamak bakımından hem de o sırada başımıza gelecek felaketin büyüklüğünü tarif etmek bakımından çok önemli. Ama hızla o günlere doğru gidiyoruz. Bu bir

0: lanet ya da bir söz olmanın ötesine geçiyor, bir gerçeğe dönüşüyor maalesef.
1: Evet, onu konuşalım. Arılar için en büyük tehditler neler?
0: Bu arılar için en büyük tehdit bizim endüstriyel tarımımız bir tanesi. Endüstriyel tarım yöntemleriyle birlikte yaşam alanlarımızın aşırı genişlemesinden dolayı doğal habitat kaybı, ekosistemde yaşadığımız kayıplar. Yan ürünü olarak da bu yaşam tarzımızın küresel ısınma ve iklim krizinin aynı nedenle beklenmedik iklim olaylarına yol açarak arıların ve arıların beslendiği, birlikte yaşadığı bitkilerin de üreme süreçlerini sekteye uğratması sonucu toptan bir kaosa sürükleniyoruz giderek hızlı bir şekilde.
1: Küresel ısınmanın arıcılığa etkilerini biraz açalım isterseniz. Bu istikrarsız hava olayları, tahmin edilemez, öngörülemez gelişmeler, yaşadığımız felaketler nasıl etkiliyor arıları ve dolayısıyla ekosistemi?
0: Doğadaki tüm canlılar gibi. Aslında biz de öyleyiz normalde. Kendi evrimleştiğimiz koşulları göz önüne alırsak insanlar olarak. Belirli olayların belirli zamanlarda olduğu ya da olacağı varsayımına göre yaşamımızı planlıyoruz. Yani bir bitki çiçeklenirken o bölgede yıllardan beri çiçeklendiği için çiçeklendiği zaman hava ısısının, rüzgarın, nemin belirli bir biçimde olacağını tabiri caizse varsayıyor, bu bilgiyi güzelleştiriyor. Arı kolonisi o mevsimde o çiçekleneceği bildiği için o bitkinin, o çiçekten alacağı polenle yavrularına bakabileceğini bildiği için yavrularını ona göre yapıyor. Biz insanlar olarak o dönemde belirli bitkilerin yetişeceğini, kök salacağını, meyve vereceğini bildiğimiz için yıllık takvimimizi de ona göre ayarlıyoruz. Yani sonuçta aslında doğa bir hesap uzmanı gibi çalışıyor uzaktan bakarsak. Bizim de doğal süreçlere uyduğumuz takdirde içinde olduğumuz bir bütünlüksel bir yaşam tarzı içinde hesaplıyoruz. İçgüdüsel olarak hesaplıyoruz. Ne zaman neyin olacağını varsayıyoruz ve davranışlarımızı ona göre planlıyoruz aslında. Bunun bazen bilincine vararak, o kez de bilincine varmadan. Şimdi iklim ısınması bu dengeyi bozuyor ama daha tehlikeli olan öngörülemez iklim olayları, istikrarsız iklim olayları, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, zamansız yağışlar, zamansız kuraklık, sıcaklık patlamaları gibi uç noktada yaşamaya başladığımız bu olaylar işte bu bahsettiğimiz öngörme olayını ortadan kaldırıyor. O zaman hesap bozuluyor ve bütün denklem alt üst oluyor.
1: Yine bağlantılı orman yangınlarının ardından arıcılığın büyük bir darbe aldığını biliyoruz. Çam balı üretimi nasıl yapılıyordu? Yangında nasıl bir kayıp yaşandı ve gerçekten bitti mi artık çam balı?
0: Çam balı ağırlık olarak Kızılçam dediğimiz bizim işte Akdeniz ve Ege kıyılarımızda ağırlıklı olarak yetişen, dünya yüzündeki habitatının yaklaşık %90'ı Anadolu'da olan bir ağaç, çam ağacı türü. Ve bu çam ağacının içinde bulunduğu işte Kızılçam ekosistemi dediğimiz işte makilik bitkilerin, otsu bitkilerin, çalıların, Akdeniz bitkilerin içinde bulunduğu, zeytinlerin, delicelerin içinde bulunduğu bir büyük floradan bahsediyoruz aslında. Bu bizim için çok özgün bir flora ve çok kıymetli bir flora. Tabii ki değerini bilirsek. Bu kızılçamlar üzerinde de bu ağacın normalde ister atalığa diyelim, ister birlikte yaşarı diyelim, çam pamuklu koşnidi diye bir böcek yaşıyor. Bu böcek de kendi yaşam döngüsünü çam ağacıyla bütünleştirmiş. Çam ağacının öz suyunu emiyor. Bu öz suyunun içindeki protein kısmında yavrularını büyütmek için, kendi yumurtalarının larvalarını büyütmek için besin üretiyor. Kendi gelişmesi için besin üretiyor. Ağacın emdiği öz suyunun fazla olan şekerli kısmını salgılıyor. Kendisini bir pamukluk içine atıyor dış ortamdan korumak için. O pamukluktan damla damla damla damla bu öz su sızıyor. Çambal arısı dediğimiz Muğla arısı, Anadolu arısının Muğla ekotipi. Bu öz suyla, bu böceklerin yaşantısıyla kendini bütünleştirmiş. Buna ilişkin yaptığımız arıcılık da bu döngüyle bütünleşmiş. Bakın gene matematikten, gene öngörmek, gene hesaptan bahsettik ve buna göre yaşamamızı planlamaktan bahsettik. Bu böceğin bal akımı, yani bu arkasından damlaları çıkarttığı zamanın en yoğun olduğu dönem Ağustos 15, Eylül sonu Ekim'e doğru olan aylara, günlere tekabül ediyor. Bu aylarda Muğla arısı bol miktarda çam balı üretmek için bu öz suyu topluyor. Ve bizim arıcılarımız da buradan geçimlerini sağlıyorlar. Böyle bir döngüden bahsediyoruz. Yani özünde çam balı bir salgı balı. Bu böcek aracılığıyla arının kovana getirdiği öz suyun bala dönüşmüş hali. Yangınla birlikte Marmaris Havzası'ndaki %70'e yakın bu ağaçların bulunduğu ormanların yandı. Yok oldu. Taban örtüsüyle birlikte yok oldu.

0: destek bitkileriyle birlikte ve uzun yıllar bu flora kendine gelmeyecek. Tabii ki otlu bitkiler, çalısı bitkiler büyümeye başladı bile ama çam ağacının büyümesi, bağ verecek yere ulaşması en az 20 yılı 25 yılı bulacağı için artık o bölgelerde, ki bu bölgeler Muğla'daki toplam çam balı üretiminin yaklaşık %30'unu yapan bölgelerdi. Tabii orman kendini elbette ki yenileyecek bir süre içerisinde. Ama biraz evvel de konuştuğumuz gibi artık bu yenileme bizim alışa geldiğimiz üretim süreçlerimizi sürdürmemize uzun bir süre yetmeyecek. O zaman işin bir doğal habitat kaybı, ekosistem kaybı var. Bir de yaşam tarzımız, geçim kaynaklarımızın kaybolma meselesi var. Bu ciddi bir ülkesel arıcılık sorununa yol açmaya devam edecek. Bu süreci komple edinceye kadar.
1: Hem bu koşullar hem 20 senelik uzun bir süre yeni yöntemler, sistemler üzerinde ciddiyetle çalışılması gerekiyor. Küresel ısınmanın sebep olduğu bu öngörülemeyen iklim olaylarına, ormansızlaşmaya ve diğer olumsuz etkilere karşı arıları korumak adına neler yapmamız lazım?
0: Bu zaten çok önceden yapmaya başlamamız gereken bir şeydi ama tabii ki iş işten geçmiş değil ama hala çok riskli durumdayız. Yani bir an evvel ciddi bir aktör buluşması, bir ortak irade, önce bir irade, önce bir niyet ve sonra çok paydaşlı bir şekilde bu sorunu sistemli biçimde çalışmaya ve çözmeye başlamamız gerekiyor. Bu palyatif geçici çözümlerle geçiştirilecek bir konu değil. Yani arıdan bahsettiğimizde aslında arı burada bizim için bir uyarıcı sembol görevi görüyor. Arıdan bahsettiğimizde iklimden bahsediyoruz, topraktan bahsediyoruz, bitkilerden bahsediyoruz, ormandan bahsediyoruz, yaşam tarzımızdan, tüketimimizden, geçimimizden bahsediyoruz, ilaçlardan, bir şeylerden bahsediyoruz. Yani bunların hepsini birden düşündüğümüzde arıyla ilgili bir konu tartışılırken tabii ki önce iklim bilimciler yapacakları modellemelerle, sonra bitki bilimciler bu koşullara dayanıklı bitki türleriyle çalışabilme konusunda, sonra ekosistemciler, ormancılar doğal yapının bu süreçte nasıl uyum sağlayacağıyla, artı arıcılık hocalarımız, arıcılığı bilen insanlarımız bu koşullarda nasıl bir arıcılık yapılabileceğine ilişkin saha çalışmalarıyla, gözlemlerle bunların sonuçlarını aktarmalarla çok önemli bir şekilde pazarlama süreci, üretilen balın, üretilen arıcılık ürünün değerinden satılmasını sağlamak açısından sistemin bu konuda kontrol ve denetleme görevini yapması, sadece bal değil arının ürünü, bal dışı arı ürünleri dediğimizde diğer arıcılık ürünleri ve sağlık ürünleri de gündeme geliyor. Hı hı. Yani bakın yaklaşık 10-15 tane kalem sayabiliyoruz bu konuyla ilgili, çok yönlü bir olay ve bütün bu aktörlerin hep beraber ortaklaşa arının bir araya getirdiği bu doğal yaşam sürecini, bütünleştirdiği bir doğal yaşam sürecini sürdürebileceğimizi çalışabilmemiz gerekiyor. Başka türlü çözüm bulmamız mümkün değil. Sadece arıcılar bu işi başaramaz.
1: Evet, önümüzde yapacak çok şey var ve çok kısa bir süre var. Geç bile kalındı dedik. Üstümüze düşeni bir an evvel yapmalıyız ve gerisini de arılara bırakmalıyız. Sizin de dediğiniz gibi arıları rahat bırakalım da huzur içinde çalışsınlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Zaten onlar yani sonucunda bize kendi rızıklarıyla birlikte bizim için de üretiyorlar. Yüzyıllardan, bin yıllardan beri yapıyorlar bunu. Hı hı. Biz biraz daha işte bu kibrimizden, tamahımızdan ve doğal süreçleri, hor görüşümüzden, bilimsel bilgimizin her şeye kadir olacağı yanılgısından eğer kurtulabilirse, tabii ki bunlar çok önemli. İnsan olarak bizim hayatta kalmamızı, yaşam sürdürmemizi sağlamak için elbette ki bizim en değerli kaynaklarımız. Hı hı. Ama burada çok önemli olan şey haddimizi bilmek, ölçüyü bilmek. Çünkü bunu bilmediğimiz anda doğa haddimizi bildiriyor. Ondan sonra da şişten geçiyor. Umarım hani bu tür şeyler bizim için artık son uyarılar olur. Birlikte yaşamayı öğrenebilirsek uzun süre yaşayacağız.
1: Bunun için de çok iyi bir model var önümüzde. Arılar.
0: Kesinlikle, evet.
1: Arılar ve Çevre ve Arı Koruma Derneği'nin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için carik.org.tr, yani carik.org.tr adresini hatırlatalım. Şamil Tuncay Beştoy, size çok teşekkür edelim. Hem yayınımıza katıldığınız, bize arıları anlattığınız için hem de bu eşsiz canlıları korumak adına yaptıklarınız için. Sağ olun.
0: Bize teşekkür ederiz sizlerin bu katkılarınız, desteğiniz için. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
2: Bir yonca, bir de arı yeter bir çayır yapmaya.

0: bir yonca, bir arı, bir de hayaller. Doğa kendi dengesini kurmuş. Arı da bu dengeyle uyum içinde kendi yolunu izliyor. Bizse uzağa düştük, hayal kurmayı unuttuk. Arıya saygı duymaz, yoncayı umursamaz, çayırın yerini bilmez olduk. Kurulmuş kadim düzeni hizaya sokmaya kalkıştık, her seferinde hüsrana uğradık. Çarık, Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy bize dokunmamamız gereken dengeyi, o dengenin ayrılmaz parçası arıları anlattı.
1: Çoğu şey mümkün.
0: Bize hayat denen armağanı sunan bu bilge öğretmen için biz ne yapabiliriz? Günter Hauck'un yazdığı Bal Arısını Kurtarmak bu soruya cevap arıyor. Kitabın amacı arıcılığı öğretmek değil, bal arısına hak ettiği değeri vermek. Biyodinamik tarımda çiftlik bir bütün, yaşayan bir organizma olarak görülüyor. Bu düzende insan, toprak, toprak canlıları, bitkiler ve hayvanlar alemi hiçbiri bir diğerinden bağımsız değil. Arıcılıksa hepsinin ortasında ve bal arısının refahı her şeyden önde. Çiftçi arının sahibi değil, ona yaşayabileceği temiz bir alan sunmaya çalışan ev sahibi. Bal arısını kurtarmak, gezegenimizin bir parçası olan bal arılarının insan sömürüsünden kurtulmaları, müdahalelerimizle sebep olduğumuz hastalık ve sıkıntılarından uzaklaşmaları, hak ettikleri hürmet ve sevgiyi yeniden görmeleri için kaleme alınmış. Kitabın Ekofil Yayınlarından Çarık Derneği işbirliğiyle çıktığını hatırlatalım.

0: arılar vızıldayıp durur neşeyle. İş ki balıyla iğnesi dursun yerinde. William Shakespeare'in bu dizeleri kaleme almasının üzerinden 4 asır geçti. Artık arılar o zamanlar olduğu kadar tasasız değil. Az önce de dinlediğimiz gibi küresel iklim değişikliği, onunla birlikte artan istikrarsız hava olayları ve şiddetlenen afetler insanın sebep olduğu diğer etkilerle birleşiyor ve arılar için en büyük tehdit haline geliyor. Belki de aylak arıların vızıltılarından feyiz almamız, yeryüzünü kocaman bir kovan olarak düşünmemiz ve bir bütünün parçaları olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Geleceğin anahtarı. Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün geleceğimizi, yaşamamızı doğrudan ilgilendiren ve her geçen gün stratejik değeri daha da artan su konusunu konuşacağız. Verilere baktığımızda Birleşmiş Milletler verilerinin dünya genelinde yaklaşık 2 milyardan fazla insanın güvenli suya erişemediğini ortaya koyuyor. OECD ve Dünya Bankası raporları ise önümüzdeki yıllarda su stresinin artacağını, enerji, tarım, sanayi, teknoloji ve lojistik sektörlerinde ekonomik kırılganlıkları artıracağını ortaya koyuyor. Artık su stratejik bir doğal kaynak olmanın ötesinde ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, enerji güvenliği ve ulusal rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri. Türkiye'de iklim değişikliği, kuraklık riski, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme nedeniyle su yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Artık ilgili bakanlıklarımız Tarım ve Orman Bakanlığı ve yönetim başta olmak üzere su kanunu, su yönetmeliği, entegre su kaynak yönetimi üzerine önemli çalışmalar yürütüyor ve sürdürülebilir su yönetimi üzerine de ciddi çalışmalar var. Evet, bugün stüdyomuzda su hukukunu konuşacağız ve bu konunun giderek önemi arttığı için değerli konuğumuz bize global çerçevede, ulusal çerçevede ve tecrübelerini aktaracak avukat Selma Karaduman bizlerle birlikte. Selma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Özellikle küresel ısınmanın artmasıyla birlikte tabii son yıllarda suya olan önem daha da dikkat çekmeye başladı. Bir tarafta dünyanın pek çok ülkesinde su kıtlığı yaşanırken bir tarafta da tabii enerji krizleri, özellikle yapay zeka teknolojilerinin çok kullanılmaya başlaması, veri merkezlerinde suya ihtiyacın, suyun buharlaşması ve enerjinin daha fazla kullanılması su gündeminin teknolojiyle birlikte daha da ön plana çıkar diyor. Tabii haliyle ülkeler su kanunu üzerine çalışmalarını devam ediyorlar. Ülkemizde de var. Ama ben öncelikle su hukuku nedir? Kamuoyuna bunu bilgilendirmek istediğimizde neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle bu fırsat için. Su hukuku, su kaynaklarının korunması, kullanılması, geliştirilmesi, tahsisi ve yönetimiyle ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ama esasında geleneksel su hukuku, suyun kim tarafından ve ne kadar kullanılacağına odaklansa da artık suda bir paradigma dönüşümü yaşandığını söyleyebiliriz ve modern su hukukunda ekolojik denge, iklim değişikliği ve insan hakları perspektifinden bir yaklaşım gelişmekte ve bu giderek hem global hem de yerel regülasyonlara da yansımaktadır. Burada aslında su literatüründe hem çevre, hem enerji, hem de suyla alakalı bir nexus, bir bağlantısal bütünsellik de var. Her üç disiplinde bu anlamda aslında çoklu hareket etmek durumunda ve bütünleşik bir yaklaşımla su hukukunu ele aldıklarını söyleyebilirim.
0: Evet, çok güzel. Şimdi su kavramına bakıldığında özellikle sanayi ve ekonomi perspektifinden sanayide suyun fazla kullanılması, tekstil sektöründe fazla kullanılması, pek çok alanda, çeşitli sektörlerde suyun fazla kullanıldığına yönelik artık hem regülatif tarafta, hem sanayiciler, hem kamu alanında çalışan uzmanlar bunun üzerine daha da bir önem vermeye başladı. Doğru. Siz sektöre hakim bir avukat olarak genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz şu önümüzdeki gidişatta çalışmaları? Bir kısa bir görüşünüzü aktarabilir misiniz
1: eksik
0: bu konuda
1: olmayayım.
0: Da?
1: Su kanunumuz şu an taslak metin aşamasında ve kamuoyu görüşüne sunuldu. Ben Tarım Bakanlığımızın kamuoyu görüşüne sunulmasını da çok değerli buluyorum. Bu kapsayıcılık ve çeşitliliği

0: Kanuna yansıtma bakımından Sayın Bakanlığımızın çalışmaları ve kamuoyuyla işbirliği bence çok değerli. Aynı zamanda da 27.12.2024 aslında biz kanun sistematiği bakımından önce kanun sonra yönetmelik olur ama bu sefer yönetmelik aslında biraz da sektörü buna hazırlamak için kanunumuzdan önce yayınlandı 27.12.2024 tarihinde ve belli süreler vererek farklı sektörlere, bunun içinde tarım var, tekstil var ve alışveriş merkezleri var, hastaneler var. Yani sadece böyle çok kısıtlı bir şey gibi düşünmeyin. Üretim yapan sanayi, endüstriyel kuruluşlar, OSB'ler, çok geniş kapsamda bir NACE kodumuz var. Ve bu yönetmelikteki bu NACE kodları çerçevesinde de kuruluşlara su tüketiminin ölçülmesi ve izlenmesi, proses bazlı su kullanım analizlerinin yapılması, su verimliliği hedef ve planlarının oluşturulması gibi bazı yükümlülükler yüklendi. Burada bir de adını sık duyacağımız mavi, turkuaz ve yeşil belgeler var.
1: Burayı biraz daha açabilir misiniz? Yani artık su konusunda kurumların, şirketlerin, yerel yönetimlerin başta olmak üzere ciddi sorumlulukları var. Yani
0: Kesinlikle.
1: biz buradan kamuoyuna bu bilgileri aktarırken artık biz suyu bir kaynak gerçekten önemli ve devamı olmayan bir kaynak
0: Çok
1: olarak
0: güzel
1: görmemiz
0: söylemişsin.
1: gerekiyor diye
0: Kesinlikle.
1: bunu ifade etmemiz gerektiğinde bir hukukçu gözüyle nasıl değerlendiririz? Çünkü artık işin içerisine hukuk girdiğinde bunun çok ciddi anlamı var ve çok geniş anlamı var. Yelpaze çok genişliyor.
0: Falkenberg indeksine göre Türkiye maalesef su stresi kapsamındaki ülkeler arasında yer alıyor. Ve çok doğru söylediniz. Su bundan sonra sadece parasını ödediğimiz için kullanabileceğimiz bir kaynak olmaktan çıkıp esasında başkasının da hakkına yerel bir dille girip girmediğimizi her seferinde düşüneceğimiz ve bunun aynı zamanda düzenleyici kurumlar tarafından da çok sıkı şekilde denetleneceği bir artık ekonomik değer. Suyun fiyatı mı, değeri mi artık çok önemli. Yani suyun bir çıkış maliyeti var. Buna fiyat diyoruz ama suyun değeri fiyatından çok daha kıymetli.
1: Evet, şimdi şöyle bir global verilere baktığımızda tabii bizim ülkemizin de işte yeraltı su kanunlarıydı, çevre kanunlarıydı, su kirliliği kontrolü yönetmeliği, su verimliliği yönetmeliği gibi var. Dünya da buna çok fazla mesela İsrail, Hollanda, örneğin Hollanda'nın suyla yaşamı öğreten ülke gibi özel eğitim programları uygulandığına yönelik veriler ortaya çıkıyor. Kuraklık yönetimi uyguluyor mesela Avustralya. Bunun dünya genelinde pek çok örneği var. Şimdi ben özellikle içinde bulunduğumuz küresel ısınma, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin temel prensipleri, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na girmesiyle beraber artık iş dünyasının kalkınma planlarının dönüştüğü bir dönemde özellikle su yönetiminle birlikte su ekonomisinin de çok ön plana çıktığı bir dönemdeyiz ve gelecekte kısa ve orta vadede, uzun vadede demiyorum, daha kısa vadede gelecekte su ekonomisine daha da kurumlar odaklanacak. Nasıl ki şu anda sınırda karbon düzenlemeleriyle pek çok
0: Kesinlikle.
1: üretim sistemleri buna entegre oluyorsa, bu kapsamda neler anlatırsınız bize? Suyun ekonomisiyle ilişkisini nasıl tanımlarsınız?
0: Bütün ihracat ve ithalat yapılan bütün ürünlerde gizli bir su var. Hatta literatürde buna sanal su da deniyor. Gömülü su da diyebiliriz bir başka deyişle. Ve bir ürünün veya bir hizmetin üretim, yetiştirme, işleme ve paketleme gibi tüm süreçlerinde harcanan toplam su miktarı var. Ve esasında su biz farkında olsak da olmasak da her seferinde bir alışveriş unsuru. Aynı zamanda da uluslararası tedarik zincirinde de suyun bundan sonra su ayak izinin, çünkü her ürün o üretim proseslerinde ciddi miktarda su kullanılarak aslında hayata sunuluyor ve buralarda artık ticari anlaşmalarda da su ayak izinin ne kadar kullanıldığı önemli olacak ve düzenlemeler çerçevesinde su ayak izine dikkat etmeyen ve su optimizasyonu yapmayan şirketlerin uluslararası ticaretinde zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü daha fazla su kullandığınız için talimatlara uyulmadığı için bazı sözleşmeler, ticari sözleşmeler iptal olabilir. Ve işte yeterli su yoktu, su kıtlığından dolayı üretim yapamadım mücbir sebebine de dayanamayacaklar gibi örnekler verebilirim.
1: Siz şu an bunu söylerken aklıma şu geldi. Şimdi Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü çeşitli belgelendirme

0: veriyor. İşte ISO belgeleri gibi, işte gıda güvenliği
1: Hı.
0: gibi, risk yönetimi gibi. Demek ki suyu doğru kullanma üzerine de bir çalışma gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü
1: Çok.
0: ihracat yapan şirketler tarafından bakıldığında mesela sınırda karbon düzenlemeleri yapılırken şu anda ihracat yapan işte 6-7 sektör var. İşte tekstil, gübre, hidrojen, demir çelik gibi dinleyicilerimiz bilirler. Demek ki su konusu da gündeme gelecektir diyebilir miyiz sizin sektör tecrübelerinize hukukçu gözüyle baktığınızda?
1: Kesinlikle. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz uyarınca Ulusal Su Planımız 2026 Mart ayında yayınlanmıştır. Ve bu Ulusal Su Planı'nın da hedeflerinde eğitim ve farkındalık çok önemli bir hedef olarak yer almakta. Çünkü kapsayıcı bir şekilde kamuoyunun bu anlamdaki farkındalığı aslında bu arada da kanunumuz çok böyle aşamalı bir şekilde önce yönetmeliği çıkardı ve yönetmelik de takriben 2 yıllık bir süre koydu bu belgelerin ve standartizasyonun yapılması ile alakalı. Akabinde 2028 yılına kadar da denetimlerin artması planlanıyor ve taslak aşamadaki aslında su kanunumuzun taslak metninin kamuoyuna sunulmasıyla beraber bu farkındalık da artacaktır. Önümüzdeki 2 yıldan sonra da esasında kanunun yaptırımları da süreç içerisinde yine aşamalı olarak başlayacak. Ve dolayısıyla da bence suyun ekonomik unsuru çok daha kamuoyuna mal olacak. İzninizle diğer sorunuzu da birleştirmek istiyorum. Tedarik zinciri perspektifi bakımından. Az önce de söylediğim gibi ürünün içine gömülü bir sermaye esasında su. Ve bu gömülü ekonomik değerde yani örneğin bir tekstil firması pamuk ithal ettiğinde aslında o pamuğun yetiştiği bölgenin suyunu da ithal etmiş oluyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman aslında su gerçekten bir ekonomik değer ve bir alışveriş unsuru. Burada tedarik sürekliliği riski çok önemli Gonca Hanım. Çünkü eğer bir ham madde tedarikçisi Türkiye gibi su stresi altındaki bir ülkede eğer alışveriş yapıyorsa ve burada su kıtlığı yaşanan bir bölgedeki su kıtlığından ötürü ürünün teslimatı gecikiyorsa, bakınız bu hukuki bir soru. Deneyim olarak uzun yıllardır sözleşme hukuku danışmanlığı yapıyorum ve tedarik zincirinde su ayak izinin aslında birçok sözleşmeyi baştan sona dönüştürmesi gerektiğini, bunu sadece bir maddeye eklemekten bahsetmiyorum. Yani governance dediğimiz aslında uyum, bütün şirketin her tarafına nüfuz etmesi gereken bir şey. Yani bunun teknik, mühendislik anlamında da standartlar açısından da ISO standartlarımız var biliyorsunuz su ayak iziyle alakalı. Ama burada önemli olan bütün personelin, fabrikadaki bütün işçilerin su farkındalığına sahip olması, yani ürünün uçtan uca su farkındalığıyla üretilmesi çok önemli diye bağlayabilirim.
0: Peki Selma Hanım, şimdi siz bunları anlatırken benim aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi
1: Lütfen.
0: siz sözleşmeler hukukunda tecrübeli bir yani pek çok alanda uzman bir yetkilisiniz. Sözleşmeler hukuku yaptığınız için sormak istiyorum. Şu
1: Lütfen.
0: anda bir tavsiye vermek istesek bir şirketlere, yani siz bir hukukçu gözüyle. Evet, sözleşmelerinize su yönetimiyle ilgili neleri onlara mutlaka yapılmasını önerirsiniz? Hangi başlıklar yer almalı?
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Su verimliliği yönetmeliğinde zaten kuruluşlara su tüketimlerinin ölçülmesi ve izlenmesi, proses bazlı su kullanım analizlerinin yapılması, su verimliliği hedef ve planlarının oluşturulması zaten kanundan doğan yükümlülük. Ve eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi de bu yükümlülüğün bir devamı. Yani şirketlerin hepsi kendi işlerinde, personellerine eğitim ve farkındalık faaliyetleri vermeliler. İşte ilk aşamada da mavi su verimliliği belgesi bu NACE kodu kapsamındaki birçok kurumu kapsıyor. Bu anlamdaki sözleşme hukuku kısmını şöyle söylemek gerekir. Artık suda bir paradigma değişimi var derken maalesef bu paradigma değişimi aslında su kaynaklarımızın hem dünyada hem de ülkemizde azalmasından kaynaklanan bir acil eylem planı ve dolayısıyla da geleneksel yaklaşımla bir üretim prosesinin artık olmayacağını ön koşul kabul edip suya direnmeden suyla hareket etmesi gerekiyor ve dolayısıyla da sözleşmelerindeki bu mücbir sebep maddelerini çok iyi bir dille yazılıp yani hangi hallerde mesela daha fazla su

0: büyük şirketler bu kapsamın içerisinde mi?
1: Su verimliliği yönetmeliğimizin 7. maddesinde su verimliliği belgesi mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere 3 seviyede esasında düzenleniyor. Ve ek bir kapsamında yer alanlardan su verimliliği sistemini kuranlara da mavi su verimliliği belgesi hedef koyuluyor. Aslında burada mavi, turkuaz ve yeşil derken aşama aşama, yani mesela bir tarım arazisi daha küçük çaplıysa mavi su belgesi, ama daha büyük bir hacimde ise doğal olarak daha çok fazla su tüketeceği için esasında turkuaz. Ama turkuaz şu an şey değil. Yani öncelikle bence kanun, bu benim kendi şahsi yorumum, Kaizen tekniğiyle önce
0: Sürekli
1: küçük
0: iyileştirme.
1: farkındalıkla, kesinlikle çok güzel bir tabir, sürekli iyileştirme. Teşekkür ederim. Hangi şeyler bu kapsamda, sorunuza da gelince, yönetmenimizin ek bir kapsamında su verimliliği sistemini kuranlardan büyükşehir ve il belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerindeki ilçe belediyeleri en fazla 3 yıl ve sulama tesisleri, 250 oda ve üstü kapasiteli konaklamalı turizm işletmeleri, havalimanları ile üniversite kampüsleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, endüstri bölgeleri ve ek 2'de yer alan NACE kodu bazında faaliyetler en fazla 5 yıl içinde yeşil su verimliliği belgesi için başvuru yapmakla yükümlüdürler. Yani görüleceği üzere kanun çok geniş ve kapsayıcı manada bir perspektif sunmuş. Benim burada en çok önemsediğim de esasında bu kuruluşların her birinde de aslında yüzlerce çalışan var ya Gonca Hanım. Burada o kuruluşlar aynı zamanda da bireylerin farkındalığının gelişmesi ve evlerdeki su tasarrufunun sağlanması için de bence önemli bir aracı olacaklar diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Şimdi burada ben de size bir katkı koymak isterim.
1: Lütfen.
2: Şimdi demin ifade ettiğiniz ya, özellikle bu yönetmelik bize eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik bize içerikler sunuyor diye. Şimdi bakıldığında su meselesi yalnızca yani devletin, şirketlerin sorumluluğunda değil. Burada yani 2 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuktan
1: Kesinlikle.
2: tutalım. Yani beşikten mezara kadar diye bir tabir vardır belediyecilikte, yerel yönetimlerde. Aslında var olan herkesin sorumluluğunda. Şimdi tüketim alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı da bile değiştirmemiz gerekiyor. Aslında bakıldığında mesela bu su, sanal su miktarı ifadesi var sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi. Bir kot pantolonun 10.850 litre su harcadığını, bir hamburger için 2.400 litre su harcadığı, bunlar tabi ispatlanmış veriler. Bir de günlük yaşantımızda görülmeyen, mesela duş alırken
1: Çok doğru.
2: sıcak su gelene kadar harcanan su, temizlik yapılırken bazen üzülüyorum
1: Milyonlarca
2: sokak.
1: insan yaptığı için.
2: Evet, aslında burada çok ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Keşke yerel yönetimlere veya normal halka da belirli hukuki sorumluluklar gelsin. Siz bunu nasıl öngörürsünüz?
1: Zaten yerel yönetimlerin bu anlamdaki sorumlulukları var ve o sorumlulukları yerine getirmeyen yerel yönetimlerin hem cezaları hem de bazı teşviklerden faydalanamamaları gibi bir yaptırım var. Ben de çok katıldığım bir yaptırım. Bu hukuki ve suyla ilgili yönetişim farkındalığı için de aslında çok önemli.
2: Evet, şimdi gelelim Selma Hanım, günümüzde yapay zeka teknolojileri artık çok fazla kişi tarafından kullanılıyor ve dünyadaki verilere göre Türkiye bu alanda öncü ülkelerden, kullanıcı sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi yapay zekanın da bir su ayak izi var ve yapay zekanın bu kapsamdaki, yani su ile ilişkisini siz hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Yapay zekanın su ayak izi Gonca Hanım. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi süreçlerinde veri merkezlerinin çalıştırılması ve bu süreç için gereken elektriğin üretilmesi sırasında aslında tüketilen su miktarını ifade eder diye böyle kısaca özetleyebiliriz. Burada doğrudan su ayak izi var operasyonel süreçlerde. Çünkü işletim sisteminin soğutulmaya ihtiyacı var ve burada çok fazla devasa fanlar ve su kuleleri işte suyu buharlaştırarak ısıyı tahliye etmeye çalışıyorlar ve buradaki su hunharca kullanılıyor diyebiliriz. Ve dolaylı su ayak izi de var. Yine enerji tükettikleri için elektrik üretimi ve üretim zincirinde. Yani burada veri merkezlerinin aynı zamanda kireçlenmeyi önlemek için artırmış temiz su da kullandığı gibi bazı teknik detaylar var. Çok detaya girmek istemiyorum o an.

0: anlamda. İşte burada az önce söylediğim o sürdürülebilirlik çelişkisi, buna verimlilik paradoksu da deniyor. Su yönetimini optimize etmek için kaçakları bulmak, tarımdaki sulamayı yönetmek için bir yandan yapay zekaya ihtiyacımız var. Bir yandan da kendisi de aslında çok ciddi bir su tüketicisi. Ama ben burada şöyle pozitif bir vurgu yapmak istiyorum. Hayat mutlaka kendisine bir çözüm bulur Gonca Hanım. Yani bugün yapay zekayı artık yok sayamayacağımız bir gerçek. Burada önemli olan yapay zekayı dizayn edenlerin su farkındalığının aslında komşu Melahat abla kadar olması gerektiği. Çünkü kirleten öder ilkesi var çevre hukukunda. Biz burada yapay zekadaki nihai tüketici mi aslında kirleten öder ilkesi gereği bu yükümlülüğü paylaşacak, yoksa yapay zekadan aslında milyonlarca dolar para kazanan büyük şirketler mi? Bu soruyu da bence sormalıyız diye düşünüyorum.
1: Şimdi artık tabii süremizin de sonuna geldik Selma Hanım. Çok değerli bilgiler aktardınız. Son eklemek istediğiniz mesajınız varsa almak isterim.
0: Çok teşekkür ederim Gonca Hanım. Malum artık dünyadaki nüfusun çoğalmasıyla birlikte suya ilişkin aslında arz talepte çok ciddi bir baskı altında. Ekonomik kalkınmadan ekosistem sağlığına, gıda güvenliğinden iklim değişikliği uyumuna kadar esasında birçok alana değinen suda sürdürülebilir bir yönetim çok önemli. O anlamda da esasında entegre su kaynakları yönetimi hem dünyada hem de yerelde uluslararası kabul görmüş. Bu bütünleşik bir yaklaşım. Bunu ben sadece teknik bir anlamdaki işte ISO standartlarına uyarak veriyle bütünleşme kısmı evet, ama bu bütünleşik manayı farkındalık anlamında da aslında bütünleşik bir yaklaşımla bakmamız lazım. Aslında tarladan sofraya kadar gıdada böyle bir farkındalığımız varsa suda da aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin, her birimizin işte bir suyu yarım bırakmaması çok önemli, ama aynı zamanda da global şirketlerin de masum bir çocuğun yarım suyundan daha az duyarlı olmaması da bence çok önemli diye bağlayabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum Selma Hanım, değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyiciler, geleceğin anahtarında bu hafta sonuna geldik. Bugün su yönetimini konuştuk, su hukukuna yer verdik. Tabii bakıldığı zaman artık su meselesi sadece çevresel bir mesele değil. Ekonomik kalkınmanın, toplumsal istikrarın, sanayi rekabetinin, enerji güvenliğinin ve özellikle teknolojik dönüşümün de merkezinde yer alıyor. Bu nedenle artık ülkelerin suyu nasıl yönettiği, kaynakları nasıl koruduğu, teknoloji ve sürdürülebilirliği nasıl dengelediği şeklinde ölçümlemeler karşımıza çıkıyor. Çünkü su hayattır diyoruz ve kaynakların planlı tüketimi, veriyi doğru okumak, hukukun kurallarına uymak çok kritik. Çünkü suyu korumak geleceği korumaktır diyelim. Geleceğin anahtarında geleceğin anahtarını açmak üzere önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle, saygı ve sevgilerimizle hoşça kalın.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Bir soru, bir cevap. Serebral palsi tanılı hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında genel bilgiler nelerdir? Ayakta ve yatan hastalar günde kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi alabilir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından uzman Serpil Özcan cevaplıyor.
1: Serebral palsili hastalar sağlık uygulama tebliğinde yer alan kurallara göre düzenlenen uzman hekim veya sağlık kurulu raporu

0: raporlarına istinaden bir yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabilmektedir. Sağlık uygulama tebliğine göre 30 seans sonrası tedavilerde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. 16 yaşından büyük hastalar için özel şartlar bulunmakta olup 30 seanstan sonra 90 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinin resmi sağlık hizmeti sunucuları tarafından uygulanması gerekmektedir. Yine 61 seans ve üzeri uygulanacak tedavilerde 3. basamak sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Ancak bu tedavilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde verilmesi halinde tedavinin yapıldığı hastanede sağlık kurulu raporu düzenlenebilmektedir. Serebral palsili hastalarda fizik tedaviye zorunlu olarak devam etmesini gerektiren bazı durumlar bulunmakta. Bunlar arasında cerrahi girişimler veya botulinum toksini uygulamaları yer almakta. Bu gibi durumlarda 3. basamak sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından bir rapor düzenlenmesi gerekmekte. Bu rapora istinaden sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında ek fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı sağlanmaktadır. Bu kapsamda her yıl en fazla 2 kez olmak üzere ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ayrım olmaksızın bütün tanılar için bir hastaya bir günde en fazla bir seans uygulama karşılanmaktadır. Yatarak uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise serebral palsi ve sağlık uygulama tebliğinde işaretli olarak tanımlanmış daha yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren tanılarda bir hastaya günde en fazla bir seans karşılanmaktadır. Bu tanılar dışında kalan tanılarda ise aynı bölge için bir seans olmak üzere günde en fazla 2 bölge için fizik tedavi ve rehabilitasyon işlem bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuşarak Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda da hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkat çekti. Üniversitelerimiz Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi. Emeklilerin aylıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıs mücahitleri Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gururla takip ediyor. Yerli ve milli savunma sistemleri özellikle kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han heyecan yarattı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. ABD ile İran arasında ateşkese yönelik girişimler yeniden çıkmaza girdi. Trump yönetimi İran'ın teklifini reddetti. Taraflar yine birbirini suçladı. Washington, ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı derken Tahran'dan uranyum resti geldi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Hantavirüs alarmından sonra karantinaya alınan gemideki yolcuların tahliyesi tamamlandı. İspanya hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü süreci yakından takip ediyor. İspanya Başbakanı Sanchez ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus Madrid'de bir araya geldi. Yetkililer şu aşamada büyük bir salgın işareti bulunmadığını açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Belediyeye bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde arama yapıldı. Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Sinop'ta katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin çevreyi kirlettiği tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tesise 839 bin lira idari para cezası uyguladı. İhlalin tekrarlanması üzerine ceza ikiye katlandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek, Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirtirken Mauro Icardi ile 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: TAG Otoyolu Mersin-Adana istikameti serbest bölge kavşağıyla Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşağı arasında üst yapı çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 11 ile 16. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle yolun Reşadiye yönü kapatılarak ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor.

0: Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Herkese merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün dahiliye ve medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Umut Demirci hocamızla beraberiz. Kanserler hakkında genel olarak merak edilenleri ve güncel yaklaşımları konuşacağız. Umut hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hocam hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle medikal onkoloji uzmanı ne yapar? Bundan bahsedelim, bir dinleyicilerimize bir bilgi versek.
2: Tabii bu konu çok önemli. Toplumda çok karşılığı olmayabiliyor ama medikal onkoloji uzmanı kanserin önlenmesi, tanısının konulması ve tedavi süreçlerini multidisipliner ekip içinde yöneten, bu alanda uzmanlaşmış hekimler. Öncelikli olarak iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayıp daha sonra kanser üzerine eğitim ve araştırmalar yapan bilim insanları.
1: Yani iki kere ihtisas yapıyorsunuz burada, öyle değil mi?
2: Evet, yan dal ihtisası olarak geçmekte.
1: Peki hocam, şimdi kanser tabii yaşam sürelerinin de uzamasıyla beraber pek çok kanser daha çok görülmeye başladı. Tabii başka faktörler de muhakkak var. Siz bunlardan da bahsedersiniz. Bir de son günlerde, son yıllarda çok popüler olan bu yapay zeka kullanımları var. Yapay zeka ve kanserle, kanser tedavisiyle bir ilişkilendirme yapabilir miyiz? Yapay zekanın burada tanıda veya tedavide bir önemi olabilir mi?
2: Aslında sizin sorunuzun ilk çıkış cümlesiyle başlamak istiyorum. Kanser önemli bir halk sağlığı sorunu. Bizim kardiyovasküler hastalıklardan sonra toplum sağlığını en çok ilgilendiren, maalesef en çok kayıplarımızın olduğu alanlardan biri. O yüzden gelişmelerin de en çok araştırıldığı tıp disiplini. Bu noktada baktığımız zaman yapay zeka kanser araştırmalarında çok önemli bir yer edinmekte. Hepimiz biliyoruz, yıllar içinde radyoloji patolojideki yeri yadsınamaz, hatta rutin pratiğe girmiş durumda bazı alanlarda, tanısal ve tedavi süreçlerini de etkilemeye başladı. Bu noktada kanserde de yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Ama bize şunu gösterdi, yapay zeka tek başına çok önemli. Çok önemli yönlendirmeler yapıyor. Mesela tıp eğitiminde çok önemli başarılar sağlamış durumda. Ama bunu kimin kullandığı ve nasıl kullandığı önemli. Yapılan yakın bir çalışmada hastalar veya sağlıklı kişiler buna ulaştığı zaman yönlendirmenin çok da sağlıklı olmadığı görüldü. Bunu doğru şekilde yönetebiliyor muyuz? Doğru şekilde yönlendirebiliyor muyuz? Bu önemli. Bu noktada yapay zekayı nasıl kullandığımız ve kim tarafından kullanıldığı. İkinci nokta, hekimlerin yapay zeka kullanımı. Tabii yapay zeka hekimlerin yerini almayacak ama yapay zekayı

0: kullanan hekimler daha başarılı olacak. Bunu beklemekteyiz.
1: Peki hocam, kanser araştırmaları neden önemli? Bazı kanserlerde hem kadınlarda hem erkeklerde belli yaşlarda hep kontrollerini yapalım diyoruz. Neden?
0: Hocam, kanser araştırmaları, klinik çalışmalar şu nedenle önemli. Biz biliyoruz ki uzun yıllar kanser tedavisinde tek başına kemoterapi kullanıldı. Hem yan etkileri hem etkinliği istediğimiz düzeyde değildi. Ama biz kanserin biyolojisini anladığımız zaman, yeni mekanizmaları ortaya koyduğumuz zaman bu ilaçların kanıta dayalı tıpla geliştirilmesi gerekiyor. Kanıta dayalı tıbbın olmazsa olmazı. Çünkü verdiğimiz tedavinin zarar vermediğini ve etkin olduğunu yapılan araştırmalarla göstermiş olmamız gerekiyor. Bu noktada dikkat ederseniz bu kemoterapilerden sonra hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler gibi yeni tedaviler gelişti. Tüm bu tedaviler aslında kanser araştırmaları, klinik çalışmaları takip ederek ilerledi. Ve hiçbir tedavi yok ki onkolojide veya diğer tıp disiplinlerinde kanıta dayalı tıbbı bu süreçleri tamamlamadan hastalarımıza sunalım. O yüzden kanıta dayalı tıbbı mutlaka desteklemeliyiz ve sağlık okuryazarlığı anlamında da kanser araştırmalarının önünü açmalıyız. Bu noktada onkoloji niye başarılı? Çünkü kanser araştırmalarının yoğun olarak uygulandığı bir bilim dalı ve ek olarak bu kanser araştırmalarında bize bu tedavinin başarılı olacağını gösterir faktörlerin de değerlendirildiği bir disiplin.
1: Peki Umut Hocam, hep bahsederiz ya pek çok hastalıkta genetik. Kanser ve genetik yapı arasında bir ilişki var mı? Veya hangi kanserler için bunu daha çok söyleyebiliriz?
0: Tabii kanser başlı başına genetik bir hastalık. Ama genetikten ne anladığımıza bağlı. Eğer bir aileden geçişli bir genetik durumdan bahsediyorsak bu kanserlerin onda birinde söz konusu. Yani ailede tanımlanmış veya tanımlanmasa da bile ailede yüksek oranda kanser görülmesi onda bir hastada gördüğümüz bir şey. Kansere yapan diğer nedenlere dikkat ederseniz işte çok konuşulan mikroplastikler, kozmetikler, bununla birlikte çevresel faktörler, asbest, radon gibi evimizde, binalarda olan bunlar çok konuşuluyor ama aslında genetikten de daha fazla bizim 4 tane kanser nedenimiz var. Biri obezite, aşırı kilo, aşırı alkol ve sigara. Aslında bu 4 faktör bizim en önemli önlenebilir nedenlerimiz. O yüzden ben genetiğin kanserin oluş mekanizmasında ortaya çıkışında çok önemli olduğunu düşünüyoruz ama bizim önlenebilir nedenlere daha fazla vurgu yapmamız gerekiyor.
1: Peki hocam, radyasyon hakkında fikirleriniz ne? Kanser üzerine etkisi nedir?
0: Radyasyon da çevresel maruziyette uzun yıllar araştırıldı ve ilişkisi direkt gösterildi. Özellikle erken yaşta çeşitli nedenlerle, bunda medikal nedenlerle olabiliyor. Lenfomada toraks bölgesine, boyun bölgesine radyoterapi alan hastalarda daha sonra tiroid kanseri, meme kanserinin sık olduğunu gördük. Bu bize kanserle radyasyon ilişkisini net bir şekilde ortaya koydu. Tabii yaş, kümülatif maruziyet önemli. Buradan belki de sizinle daha önce de tartıştığımız bu baz istasyonları, telefonlara, cep telefonlarına gelebiliriz. Bu noktaya bakacak olursak henüz bilimsel olarak nedensellik ilişkisi gösterilemedi. Ama bunlara maruziyetin, bunlara yakın alanlarda yaşamanın bir risk faktörü olabileceğine dair önemli ipuçları var. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, stres kanser yapar mı? Biz her şeyi strese bağlıyoruz ya, aman sıkıntılıyız, aman şöyleyiz.
0: Baktığınız zaman çok mantıklı geliyor kanserin stres tarafından tetiklenmesi. Ama aslında kanıta dayalı tıp bunu desteklemiyor. Çok yakın zamanda yapılan bir çalışma var. Burada da 400 binden fazla kişide yapılmış, Avrupa'dan yapılmış bir çalışma. Kanserin bu majör kanserler arasında bir risk faktörü olmadığını gösterdi. Ama mekanizma itibariyle ek risk faktörü olabileceğini gösterdi. Özellikle toplumumuzda hep strese bağlanan bir yapı var. Ama aslında bu hastalarda ekstradan bir motivasyon kaybı oluyor. Bu stresli yapım buna neden olduğu gibi bir faktörler oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak stres tek başına bir kanser nedeni değildir.
1: Peki hocam, bir kanser tedavisi standart tedavi haline nasıl gelebilir?
0: Tabii burada kanserde doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Aynen bu yayın gibi doğru bilgi, doğru kaynaklara ulaştığımız zaman sağlıklı bir şekilde süreçleri yönetebiliyoruz. Kanser araştırmaları da bu süreçlerin en sağlıklı yürütüldüğü, izlemin her şekilde, otorite izlemin, regülasyonun her şekilde yapıldığı çok kanıta dayalı tıbbın sonucu ilerleyen bir nokta. Kanser araştırmaları

0: sayesinde bu ilerlemeler sağlanıyor. Kanser araştırmaları eğer erken dönemde etkinliğini gösterip daha sonraki dönemlerde de hastalar üzerindeki olumlu etkisiyle onay alırsa otoriteler tarafından, sağlık otoriteleri, bu yurt dışı olabilir, Amerika olabilir, Türkiye'deki otoritelerimiz de bunu onaylıyor. O yüzden kanıta dayalı tıp süreçlerini tamamlayan tedaviler standart tedavi haline gelebiliyor klinik çalışmalar ile.
1: Evet hocam, şimdi tabii her branşta veya her işte disiplin önemli. İşimize sarılmak, bu konuda bilgili olmak, hakim olmak önemli. Onkoloji disiplini deyince ne anlıyoruz? Disiplin başarıyı nasıl etkiliyor, onkoloji disiplini?
0: Tabii onkoloji tek bir hekimin yönetebileceği bir süreç değil. Onkolojik hasta yönetimi multidisipliner, yani birden fazla disiplinin rol aldığı bir disiplin. Hastaların çoğunlukla kararlarının, en iyi kararın hasta lehine verilecek şekilde ilgili disiplinler. Bunlar hangileri olabilir? Bir patoloji olabilir, radyoloji olabilir, cerrahi onkoloji olabilir, üroloji olabilir, medikal onkoloji, hepsinin konseylerde, hasta kurullarında bu kararların alındığı süreçleri değerlendiriyoruz. Aslında onkoloji de bu süreçlerin yönetilmesinde, katalize edilmesinde rol oynayan önemli bir disiplin. Tabii ilk başta da belirttiğim gibi klinik araştırmalar çok önemli bir yer edinmekte onkoloji pratiğinde, yeni tedavilerin gelişiminde ve bu klinik araştırmaları yaparken her hastaya aynı tedaviyi vermemek, hasta bazında kararlar almak. Biz buna günümüzde kişiselleştirilmiş onkolojik tedaviler diyoruz. Bunu da klinik araştırmalara entegre ettiği için onkolojide sağ kalım sürelerimiz uzamakta yeni tedavilerle ve yan etkilerimiz de o hep hatırlanan olumsuz etkilerin uzağına gelmiş durumda.
1: Evet, bir de hocam immünoterapiden bahsetsek. Şimdi immünoterapi pek çok kanserde kullanılıyor. Özellikle bazı kanserlerde son yıllarda daha popüler oldu başarısından dolayı. Ama bu immünoloji bazı kanserlerde çok iyi çalışırken bazılarında sınırlı kalıyor. Bunun bir özel nedeni var mı acaba?
0: İmmünoterapi kanserde çığır açan tedavilerden biri. Biz hatırlarsanız kemoterapilerle hep neyi hedefliyorduk? Kanser hücresini hedefliyorduk. Aynı zamanda bu kanser hücresini hedeflerken sağlıklı hücrelerimize de zarar veriyorduk. Yan etkileri o yüzden yaşıyorduk. Ama bakış açımızı değiştirince kansere değil, immün sisteme, bağışıklık sistemine dikkat ettiğimiz zaman bize kanserin oluşum mekanizmasında immün sistemin kanser tarafından baskılandığını gördük. Bu bize neyi getirdi? Eğer biz immün sistemdeki bu baskılanmayı ortadan kaldırırsak, bağışıklık hücrelerimizi aktif hale getirirsek, aslında bu yan etkileri yaşamadan aynı aşılama mantığında olduğu gibi bir yanıt elde ettiğimiz zaman hem daha az yan etkili, hem daha yüksek oranda, hem de daha uzun süreli elde edeceğiz. O yüzden immünoterapi şu an onkoloji pratiğinde çok önemli yer edinmiş, kemoterapide görmediğimiz uzun yanıtları, başarıları sağlamış önemli bir tedavi. Peki niye her hastada çalışmıyor? Aslında yine önceki soruya döneceğiz. Prediktif biomarker. Bu biraz teknik bir terim oldu. Ne demek bu? Bu tedavi hangi hastada işe yarıyor? Bunu gösterebilirsek, ki maalesef şu anki bilgilerimizde bunu tam gösteremiyoruz. Elimizde bazı laboratuvar değerleri var. Patolojik olarak, laboratuvar olarak bunlara bakarak kararlar alabiliyoruz. Bunların iyi çalıştığı, bizim sıcak tümör dediğimiz akciğer kanseri, melanom, böbrek kanseri gibi tümörlerde sıcak tümör, yani bağışıklık hücreleri tarafından fazla bir şekilde yoğun olduğu için bu tümörler immünoterapiye mekanizma olarak yanıt veriyor. Ama bununla birlikte prostat, pankreas gibi kanserlerde immünoterapi şu an istediğimiz noktada değil. Niye? Bunlar da soğuk tümör olarak kategorize ediliyor ve şu an immünoterapinin iyi yanıt alamadığımız grubunda.
1: Yani o zaman sevgili dinleyicilerimize mesaj olarak şöyle diyebiliriz, değil mi? İmmünolojinin işlediği kanserlerde biz hem çok daha iyi etkiler sağlayabilirken daha da az yan etki sağlamış oluyoruz. Çünkü bahsettiğiniz gibi kemoterapi sadece kanser hücresini değil, sağlam hücreleri de etkileyebiliyor. Onun için daha çok yan etki yapabiliyor.
0: Günümüzde kemoterapiyi giderek daha az kullanıyoruz ve kullanmak da istiyoruz. Ama hala bizim temel tedavilerimizden, sizin dediğiniz nokta çok önemli. İmmünolojik mekanizmaların etkin, aktif olduğu tümörlerde belki tek başına immünoterapi hiç diğer tedavilere gerek kalmadan çok önemli başarılar sağlıyor. Ama bunun hasta ve tümör özelliklerine göre ilgili hekim tarafından karar verilmesi gerekiyor.
1: Evet hocam. Peki şimdi şöyle bir örnek verelim. Aynı tanıya sahip iki hasta var.

0: veya çok fazla hasta var. Aynı tanıya sahip hastalarda tedavi verdiğimiz zaman farklı sonuçlar elde edebiliyoruz aynı tedavilerde. Neden acaba?
1: Bu bizim eski yaklaşımımızın ne kadar aslında doğru olmadığını gösteriyor. Her hastaya aynı tedaviyi verme yaklaşımı. Çünkü hastanın hem yaşı, ek hastalıkları, tümör özellikleri gibi kişisel özelliklerini dikkate almıyorduk. Hem de tümörde saptadığımız bazı hedeflenebilir veya bağışıklık sistemi üzerinden etki gösterebilecek immünoterapi uygunluğunu değerlendirmiyorduk. O yüzden burada sorunun cevabı, kısa cevabı hastamızın kendi özellikleri ve taşıdığı tümörün özelliklerine göre yanıtlar farklılık gösteriyor. Aynı iki tümörlü, aynı iki meme kanserli hastanın birinde immünoterapi kullanırken diğerinde immünoterapi kullanmıyoruz. Bunun gibi faktörlerle lütfen hastalarımız da kendilerini aynı tanı almış başka bir hastayla, ki kliniklerde bunu çok görüyoruz. Hastalar hep birbirleriyle kendisini karşılaştırıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Aldığı tedaviler, kendi özellikleri farklı olabilir. O yüzden burada kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımında hastaların özellikleri de farklı. O yüzden lütfen sağlıklı bilgiye ulaşın. Aynı zamanda kendinizi de kimseyle karşılaştırmayın.
0: Evet hocam. Aslında bu belki onkoloji branşında, sizin branşınızda çok daha önemli ama diğer hastalıklar için de aslında geçerli. Her hastalığın tedavisi aynı hastalık bile olsa her zaman aynı olmuyor. En basiti idrar yolu enfeksiyonu. 100 kişide enfeksiyon saptıyorsunuz ama enfeksiyon farklı antibiyotiklere duyarlı olabiliyor. Herhalde sevgili dinleyicilerimize en basit şekilde anlatabileceğimiz cümle bunlardır. Yani her hastalık kendine özeldir. Şimdi bir de şundan bahsetsek, egzersiz onkolojisi kavramı. Nedir bu kavram?
1: Tabii Türk toplumu olarak egzersiz bizim için çok arka planlarda kalmış bir durum. Obezitenin, aşırı kiloluğun hızlı arttığını biliyoruz. Obezite kanserdeki en önemli risk faktörlerinden aşırı kilo biri. Bu noktada biz şunu biliyorduk yıllardır. Tedavi alan, kemoterapi alan, diğer tedavileri alan hastalar düzenli egzersiz yaparsa, diyeti de bunun içine katmak lazım ama egzersiz üzerinde düzenli egzersiz yaparsa, kas dokuları istenilen oranda olursa bizim verdiğimiz tedavilerden daha az yan etki yaşıyorlar. Daha az yorgunluk oluyor, daha az bulantı kusma oluyor. Beyin sisi dediğimiz bir durum var. Kognitif, bilişsel fonksiyonların düşmesi. Bunu bile azalttığı gösterildi. Ama günümüzde farklı bir noktaya geldi egzersiz. Çünkü egzersiz onkolojisi kavramı gelişti. Geçen yıl itibariyle kolon kanserinde şunu gösterdi kanıta dayalı tıp araştırmalar. Özellikle yapılandırılmış programlı bir egzersiz programının, haftada örnek veriyorum 4 gün, 5 gün direnç egzersizleri dahil, hastalığın kolon kanserinde erken evrede tekrarlama riskini %20 oranında azalttığı gösterildi, ki bu ilk defa kanıta dayalı tıpla gösterilmiş bir veriydi ve bu bizim tedavi kılavuzlarımıza girdi. O yüzden artık egzersiz bizim hastalarla muayene ederken vizitlerde en sık konuştuğumuz başlıklardan biri. Türkiye'de çoğunlukla diyet konusu çok ön planda konuşuluyor ama bizim mutlaka hastalıkta ve hastalarda bunun farkına varmamız gerekiyor.
0: Evet hocam, Umut hocam, peki alternatif tedaviler klasik kanser tedavilerinin yerini alabilir mi?
1: Hocam bu bizim en büyük sorunlarımızdan biri. Sadece bizim değil, dünyanın en büyük sorunlarından biri. Hastalar modern tıbbın, kanıta dayalı tıbbın dışına çıkabiliyorlar. Burada tamamen iyi niyetle yapılmış bu yaklaşım hastalarda maalesef istemediğimiz sonuçlara, yan etkilere ve tedavi başarısızlığına neden oluyor. Örnek vereyim, yakın zamanda yapılmış yine büyük ölçekli bir çalışmada sadece standart modern tedavileri alan hastalara göre alternatif tedavileri beraber kullanan hastalarda 5'te 1 oranında tedavi başarısızlığı oluyor. Bizim kullandığımız standart tedavilerin başarısızlığına neden oluyor. O yüzden burada bu konuya özel önem verilmeli. Yine aynı noktada sağlık okuryazarlığı geliştirilmeli. Çünkü farklı nedenlerle fitoterapi olabilir, farklı uygulamalar olabilir. Bunların mutlaka tedavi yapan hekimle konuşulması. Çünkü biliyorsunuz siz de hocam pratiğinizden, bunlar çoğunlukla hekime söylenmez. Tabiri caizse gizli saklı bir şekilde kullanılır ama farklı sonuçlara neden olabiliyor.
0: Evet hocam. Peki bazı kanserler var ki sadece adı kanser, aslında ciddi bir rahatsızlık yapmıyor. Ama kanser kelimesi insanlarda doğal olarak bir anksiyete yaratıyor. Bütün kanser hastaları sizce psikiyatri konsültasyonundan geçmeli mi?
1: Biz şunu görüyoruz günlük hayatta. Hastalarda kanser tanısı, tedavisi, sonrası yaşam, yani sadece tedavi süreçleri değil, kanser tanısı alıp iyileşen hastalarda da inanılmaz derecede bir psikolojik etkilenme oluyor. Kolay değil, toplumda hala tabu. Bunu kırabilmek için süreçlere, tedavi takip süreçlerine mutlaka psiko-onkolojinin eklenmesi gerekiyor. Hastanın tanıyla birlikte bu süreçler konusunda desteklenmesi, psikologlar olabilir, gerekirse bu konudaki psikiyatristler olarak özellikle önem arz edilmesi gerekiyor. Çünkü şunu görüyoruz, toplumda psikoloji de psikiyatri de biraz tabu. Oraya başvurmak, gitmek istemiyor hastalar. Hep kendi içinde yaşıyor ve bunu yönetemeyebiliyor. O yüzden bu yönünün hem hastada hem de destek verenlerde, yakınlarda mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Tedavi başarısını ve uyumunu artıran net faktörlerden biri. Belki bunun yanına yakın zamanda büyük hasta sayısıyla yaptığımız ankette de gördük. Psiko-onkoloji kadar diyetisyen desteğinin de sağlanması gerekiyor. Çünkü biz şunu görüyoruz. Hasta poliklinikte biz klasik tedavileri anlatırken çok böyle can alıcı dinlemiyor. Ama konu beslenmeye, diyete geldiği zaman hemen bir doğruluyor. Hemen bir neler yapabilir, neler sorabilir ona geliyor. Bu nokta aslında daha çok üzerinde vurgulanması, zaman ayrılması gerekiyor. Günlük onkoloji polikliniklerinin yoğunluğunda bu konu çok arka planlarda kalıyor. O yüzden onkoloji ekiplerinin içinde mutlaka psiko-onkolojinin, psikoloğun ve diyetisyenin olması gerekiyor.
0: Peki yine bu kanser sonrası yaşamda önemli başka faktörler var mı? Dikkat edilmesi gereken faktörler var mı? Yani psikoloji ve diyet haricinde.
1: Aslında kanseri söylediğimiz gibi hem tanı, hem tedavi, hem de kanser sonrası yaşamı ayrı ayrı desteklenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, tanıyla beraber işini kaybeden, ilişkisi bozulan, eşinden ayrılan, sosyal yaşamında yalnızlaşan çok kişi oluyor. O yüzden kanser sonrası sırası yaşamın tüm bu evrelerinin desteklenmesi gerekiyor. Buna yönelik politikaların gelişmesi gerekiyor. Sosyal hakların hastalar tarafından bilinmesi gerekiyor. Burada da en önemli faktör hasta toplulukları. Biz bunu şuradan görüyoruz. Hasta dernekleri, sosyal medyadaki gruplar, hasta ağları, aslında bu süreci direkt yaşayan gruplar çok önemli, hastaları yönlendirme yapabiliyor, destek olabiliyor. Ben burada hastaların sosyal haklarının mutlaka anlatılması, sosyal hizmet uzmanlarının bu konuya mutlaka vurgu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber sadece tanısal tedavi değil, yaşam, yani kanser sonrası yaşamın da çeşitli faktörlerle, çünkü bizim verdiğimiz yan etkiler sadece erken dönemde değil, uzun yan etkiler oluyor. Hasta bizim kemoterapilerimizi aldıktan sonra uzun dönemde kalp yetmezliği gelişebiliyor, akciğerle ilgili bulgular olabiliyor, tüm bu süreçler. Bunun dışında düşünün, kanserden iyileştiniz, remisyona girdiniz, şifa oldunuz, takipleriniz geliyor. O her takipte yapılacak tetkikler sizde bir endişe yaratıyor, bir psikolojik baskı yaratıyor. Bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden bir bütün olarak cidden tanıyı aldıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ama mümkün oldukça bu alanın profesyonellerce desteklenmesi gerekiyor.
0: Evet hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Tabii kanser her ne olursa olsun isim olarak insanı ciddi etkileyen, tabii hastalık olarak da çok önemli bulgular sağlayan rahatsızlıklar. Hep söylediğimiz bir şey var. Aslında keşke hastalık olmasa da doktorluk diye de bir şey olmasa diyoruz. Ama maalesef önemli olan tabii tanının erken konması ve tedavinin düzgün ve iyi yapılabilmesi. Bu konuda tabii sadece hekime değil, hastaya da çok fazla görev düşüyor. Çünkü hastanın da kontrollerine zamanında gelmesi ve tedaviye uyumu çok önemli. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dahiliye ve medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Umut Demirci ile beraber genel kanser kavramları hakkında konuştuk. Verdiği bilgiler için kendisine teşekkür ederiz. Her zamanki gibi söylüyorum tekrar, merak ettiğiniz konular varsa, dinlemeyi istediğiniz konular varsa lütfen Instagram sayfama yazınız. Prof. Dr. Serkan Altinova. Ve böylece bir programımızın da maalesef yine sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altinova. Yapımda Burak Erdem Çelik. Ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada kanada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hıkıcı, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu'yla bölgedeki elektrik dağıtım hizmetlerini konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Bugün ikinci gün. Hafta ortasına doğru giderken küresel gelişmeler yakından izleniyor. 14.882 puan seviyesinde Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,66'lık bir düşüş var borsa tarafında. Serbest piyasada Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, avro 53 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasına baktığımızda gösterge kağıdın %42,06 seviyesinde olduğunu görüyoruz faiz tarafında. Altın fiyatlarına döndüğümüzde ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.687 dolar, kapalı çarşı

0: altın fiyatları Cumhuriyet altını 44.643 lira, çeyrek altın 11.195 lira, gram altın ise 6.847 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim. Elektrik dağıtım hizmetleri 21 ayrı bölgeye ayrılmış durumda. Gediz Elektrik diye bildiğimiz bir ticari unvan olarak da GDZ elektriği kullanan elektrik dağıtım şirketi de bunlardan biri. GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ile konuşacağız. Ahmet Bey merhaba.
2: Merhabalar.
1: Evet, hangi bölgede ve hangi illere hizmet veriyor GDZ Elektrik? Oradan başlayalım isterseniz.
2: GDZ Elektrik ülkemizin Ege bölgesinde. Ege bölgesinin iki büyük kentini kapsayan alanda elektrik dağıtım hizmetini veriyor. İzmir ili ve Manisa illerini kapsayan bölgede. Bizim illerimizin 47 tane ilçesi ve yaklaşık 2390 tane mahallesi var. Bu mahallelerin tamamında 26 bin kilometre kareye bulan bir alan bu bölgemiz. Bu iki ildeki bütün yaşam alanlarına elektrik dağıtım hizmetini GDZ elektrik dağıtım olarak ulaştırıyoruz. 6 milyon iskaneden müşterimiz var. Bölgede 6 milyon nüfus var. Ve bu 6 milyon nüfusun karşılığında da yaklaşık elektrik dağıtım müşterisi olan 4 milyon tane kullanıcımız, abonemiz var bu bölgede. Biz bölgenin genişliğini ve bazı büyüklükleri sizinle paylaştım. Tabii kendi yönetim yaklaşımı bakımından da verimli ve sağlıklı bir yönetim modeli uygulamak adına biz bölgemizde İzmir ilimizi 3 bölge müdürlüğü, Manisa'yı ayrı bir bölge müdürlüğü şeklinde 4 bölgeye üzerinden yönetiyoruz. Ve altında da 24 işletme birimi oluşturulmuş şekilde bir yönetim modeliyle İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmetini sağlıyoruz kullanıcılarımıza.
1: Peki bu 4 milyon civarındaki abonenin ne kadarı hane, yani konut, ne kadarı sanayi kuruluşu?
2: Bizim 3.2 milyon kullanıcımız yaklaşık olarak haneler, meskenler, 4 bin kadarı sanayi, 650 bine yakın bir rakamımızda ticari kullanıcı. Bunun dışında kalanlar ise bölgemizde tarımsal alanlar var. Tarımsal sulama ihtiyacı nedeniyle abonelikler var. Yaklaşık 110 bin kadar da tarımsal sulama var. Yani sayılar olarak 4 milyon kullanıcımızın 3.2 milyonu çok büyük bir kısmı mesken kullanıcıları. Ama kullanılan elektriğin tabii ki oransal olarak bu kullanıcılarımız sayılarıyla aynı büyüklükte değil, karşılığı yaklaşık %40. Yani bölgede dağıttığımız enerjinin %40'ını meskenlerde, %30'a yakın bir bölümünü ise ticari alanlarda kullanılmak üzere sunuyoruz. Kalan kısmı sanayi ve tarımsal abone kullanıcıları için.
1: Peki ne tür ve ne büyüklükte yatırım yapıldı bu iş için ve önümüzdeki 5 yıl içinde herhalde bir yatırım hedefiniz var?
2: Elbette. Biz şirket olarak 5'er yıllık dönemler halinde onaylanan bir yatırım programı kapsamında ve yıllara paylaştırılmış yatırım büyüklükleri üzerinden bölgemizde yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Az önce girişte siz de vurguladınız. Türkiye'deki elektrik dağıtım mekanizması 21 farklı elektrik dağıtım bölgesindeki hizmetler ile ilerletiliyor. Ve bu 21 dağıtım bölgesinin 5'er yıllık dönemlerle tarife dönemlerinde gerçekleştirecekleri yatırım büyüklükleri 5'er yıllık dönemler şeklinde öncesinde belirleniyor ve süreç devam eden yıllarda şirketler tarafından gerçekleştirilen yatırımlar şeklinde yönetiliyor. Biz 2021-25 döneminde geçirdiğimiz 5 yıllık dönemde bölgemizde yaklaşık 37.6 milyar TL büyüklüğünde 5 yılda İzmir ve Manisa için yatırım gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yaklaşık 6 milyar TL büyüklüğünde de yine bakım faaliyetlerimiz gerçekleşti. Tutarları ben bugünkü rakamlara çekilmiş olarak ifade ediyorum. Bunun yanında yeni dönemde de tabii ki yeni yatırım planlarımız var. Bu yatırım planlarımızın rakamları 2026-30 dönemi 5 yıllık dönem için 64.2 milyar TL büyüklüğünde. Bir önceki 5 yıl için 37.6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiğimizi ifade etmiştim. Yeni dönemdeki 64.2 milyar TL 1.7 katına çıkması anlamına geliyor. Gerçekleştirilen yatırımların %70 oranında bir artışla yeni dönemde bölgemizde yatırım rakamlarımızı daha da yukarıya taşımış oluyoruz. Benzer şekilde bakımla ilgili de yaklaşık 6 milyar TL'lik bir bakım bütçesinden 2021-25'te gerçekleştirdiğimizi söz etmiştim. Bunu da 14 milyar TL büyüklüğüne taşıyoruz yeni dönemde. Bu da neredeyse 2,5 katına yakın bir artış demek. Dolayısıyla biz önümüzdeki 5 yıllık dönemde toplamda hem yatırım hem bakım için ayrılan kaynaklar perspektifiyle baktığımızda yaklaşık 80 milyar TL'leri bulan bir büyüklüğün bu şehirlere elektrik dağıtım hizmeti için yatırım ve bakım kaynağı olarak kullanmak üzere planlamalarımızı gerçekleştirdik.
1: Evet, aslında bu yatırımların önemli bir kısmı da kayıp kaçak oranını düşürmek üzere yapılan yatırımlar, işte akıllı sayaçlarla vesairelerle. Siz bölgenin dağıtım hizmetini aldığınızda kayıp kaçak oranı neydi? Bugün nereye geldi? Bu da çünkü bu 21 şirketin arasında bölgelere göre çok değişen oranlara rastlıyoruz.
2: Evet, bölgelerimizin 21 elektrik dağıtım bölgesinin birbirinden ayrıştığı, rakamlarının birbirinden ayrıştığı bir yapı, kayıp kaçak oranları. Bizim bölgemizde İzmir ve Manisa şehirlerinde 2013'lü yıllarda bu hizmeti GDZ elektrik dağıtım olarak devraldığımız tarihlerde %9.7'ler seviyesindeki bir kayıp kaçak oranı var idi.
1: Oo, bayağı yüksekmiş.
2: Evet. Bugün gelinen noktada 2025 yılına geldiğimizde bu rakam %6.5'ların altına inmiş durumda. Bu neyi ifade ediyor? Biraz bunu açıklamak yararlı olabilir. Kayıp kaçak dediğimiz için hemen her üründe emtiada olduğu gibi kaynağından kullanıcısına erişim sürecinde bir takım kayıplar söz konusu olabiliyor. Elektrik dağıtım sisteminin de doğası gereği bir noktadan başka bir noktaya elektriğin taşınması esnasında kayıplar meydana geliyor. Dolayısıyla bu kayıplar teknik kayıplar diye ifade ediyoruz mühendislik terminolojisiyle. Batılı örnekler ya da iyi örneklere bakıldığında çok değişken olmakla birlikte bunun %4'ler, 5'ler seviyesinde olabileceğini varsaymak hiç yanıltıcı olmaz. Bizim bölgemizdeki yaklaşık 123 bin kilometre uzunluğunda olan elektrik hatlarıyla biz bu iki şehirde elektrik dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Elektriğin değişken zamanlı farklı büyüklüklerdeki ihtiyaçlara göre değişimini, elektrik dağıtım sisteminin yapısını dikkate aldığımızda kayıp kaçak toplamı, 6.5'larda olan kayıp kaçak toplamı aslında kaçak olan kısmının çok daha küçük seviyelerde kaldığını göstermek bakımından yeterli. Evet, özetle %10'lara yakın sayan bir orandan bugün %6.5'lara kadar gelinmiş durumda. Her yıl düzenleyici kurumumuz tarafından bütün şirketlere hedefler oluşturuluyor aslında. Kayıp kaçak hedefleri oluşturuluyor. Mevcut 2025 performansı açısından bakıldığında da, önceki yıllar açısından bakıldığında da GDZ olarak hedeflerin altında olan rakamlarla kayıp kaçak oranlarını kapattığımızı kolaylıkla ben belirtebilirim.
1: Peki bütün bunları kaç kişiyle yapıyorsunuz? Yani istihdam siz başladığınızda kaç kişiydi? Şimdi kaç kişiye geldi? Yine önümüzdeki yılların bu yeni yatırımlarla birlikte planında bu istihdamın ne kadar arttırılması var?
2: Elektrik dağıtım hizmeti Zafer Bey gerçekten fedakarlık gerektiren bir iş. Çünkü 7-24 sahada olduğunuz bir çalışma grafiği söz konusu. Hı hı. Hatta evlere, iş yerlerine kesintisiz elektriği sağlayabilmek adına enerji kullanımının en yüksek seviyelerde olduğu alanlarda elektrik dağıtım çalışanlarının daha fazla çalışmaya ihtiyacının oluştuğu dönemler ortaya çıkıyor. Yine olumsuz hava koşullarını seyrettiği dönemlerde daha fazla çalışma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü elektrik dağıtım tesisleri atmosfere açık çalıştırılan tesisler. Az önce söylemiştim, yaklaşık biz iki şehirde 123 bin kilometre uzunluğundaki elektrik hatlarının işletmesini yapıyoruz. Bu hatların çok büyük bölümü

mü? Özellikle kırsal alanda olanlar atmosfere açık kırsal alanlardaki elektrik hatları. Dolayısıyla kötü olumsuz hava koşullarının seyrettiği dönemlerde buralarda bir takım sorunlar, kesintiler, arızalarla karşılaşılabiliyor ve

0: isteyen, emek isteyen bir çalışma. 7-24 hafta içi hafta sonu gece gündüz çalışmak gerekiyor. Çok kötü hava koşullarının yaşandığı dönemlerde fedakarca çalışılmadan başarının olunması çok mümkün olmayan bir alan.
1: Evet.
0: Böyle toparladıktan sonra içerik olarak rakamlara baktığımız takdirde yaklaşık 1000 tane GDZ'nin istihdam ettiği personel ve bunun üzerine sahadaki faaliyetlerini paydaş olarak beraber götürdüğü 2000 kadar da yüklenici personelinden oluşan 3000 kişilik, 3100 kişilik bir kadroya istihdam imkanı sağlıyor GDZ dağıtım. Özellikle yüklenici tarafında neler var? Yatırımlar kapsamında elektrik hatlarının yapılması, yeni ilavelerin yapılması, yenilemelerin yapılması, bu tesislerde iyileştirmelerin yapılması gibi alanlar için yüklenicilerin çalışılmasına ihtiyaç duyuluyor kesinlikle. Düzenli olarak her ay müşterilerin sayaçlarının, tüketimlerinin okunmasına ihtiyaç var ve müşteri tesislerinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Bunun yanında zaman zaman belli süreler, aralıklar ile elektrik sayaçlarının yenilenmesine ihtiyaç oluyor. Ortaya çıkan az önce söylediğimiz olumsuz durumlarda karşılaşıldığında arızaların giderilmesine ihtiyaç oluşuyor. Bu ve benzeri başlıklar üzerinden düşündüğümüzde kalabalık bir yüklenici kadrosuyla bu hizmetleri sağlama ihtiyacı var. Bunun yanında ciddi bir şekilde bu sistemin yönetilmesi için teknolojiye ihtiyacımız var. Elektrik dağıtım sistemini yönetmek için geleneksel, evet, konvansiyonel yapıla gelen bir takım şeyler sürdürüldüğü gibi bunun üzerine artık günün koşullarına yanıt verecek biçimde dijitalleşmeyi koymak, bir takım projelerle bütün hizmetlerin teknoloji odaklı gerçekleşmesini sağlamak çok önemli bizim açımızdan. Dolayısıyla bu dönüşüm içinde çalışan ciddi bir mühendislik kadromuz ve teknik kadromuz var. Toplam 3000 kişilik bir kadroyla bölgedeki bu hizmetler 7/24 sürekli olarak sağlanıyor.
1: Peki, GEDİZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim, konuk değişimi için Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Barış, hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Şimdi Reuters duyurmuş bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin acil petrol rezervi Türkiye'ye geliyor. İlk tankerler yolda. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de sevkiyatı hızlandırdı. Amerika'nın acil petrol rezervi niye buraya geliyor?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Yani
0: biz çünkü normalde de Amerika'dan almıyoruz.
1: Ya aslında biz dünyanın her yerinden alıyoruz.
0: Her yerden alıyoruz ama asıl tedarikçimiz Rusya petrolde. Değil mi?
1: Yok, öyle değil. Yani bizim tabii şöyle, asıl tedarikçi konusu bizim Türkiye'de bağımlılığımızı azaltmak maksadıyla kaynak çeşitlendirmesine girdik. Yani Nijerya, Cezayir, Fas, bunların hepsinden hidrokarbon alıyoruz. Dünyanın her yerinden alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de bunlardan bir tanesi. Bir de petrolün nereden çıktığından daha çok defalarca zaten su üstünde el değiştiriyor konşimento ve sonuç itibariyle bir spot piyasaya dönüşüyor. Zaten dünyanın en çok ticareti yapılan metası olduğu için bunlar normal şeyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu petrol rezervinden gelmesinin temel nedeni şu: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Enerji Ajansı'nın 400 milyon acil, yani bu Hürmüz Boğazı krizinden sonra acil bir stratejik rezervi piyasaya sunma politikası vardı hatırlarsan.
0: Evet. 172, Amerika'nın da payı yüksek.
1: Evet, 172 milyon varildi. Bunlardan ilki artık devreye çıktı ve Türkiye'ye geliyor. Neden geldiği daha önemli. Niye Türkiye'ye geliyor? Yani Türkiye destinasyonu Amerika'yla ortak çalışmanın ve Amerika'nın Türkiye'nin enerji politikalarına katkısı açısından ve Türkiye'ye desteği açısından bence önemli bir gösterge. Çünkü başka bir yere de gidebilirdi ama ilk Türkiye'ye geliyor ve Türkiye doğrudan bölgeden tedarik etmemesine rağmen Türk ekonomisine katkısı olması açısından buraya geliyor. İlla da şöyle olmayabilir, Amerika babamızın oğlu değil, bazı ilişkiler söz konusu. Evet.

0: ilişkiler söz konusu ama biz şu anda önceliğimize bakıyoruz ve buraya geliyor. Bu iyi bir haber.
1: Evet.
0: İlki sanırım 700 bin varil civarlarında, ikincisi de 1 milyon varil civarlarında iki sevkiyat olacak. Birisi ilk yani Mayıs ortasında, diğeri de Mayıs sonunda Türkiye'ye ulaşmış olacak.
1: Bu arada işte petrol de yükselmeye devam ediyor. Sadece bugün %3'ün üzerinde yükseldi. Çünkü oradaki belirsizlik de sürüyor bir yandan. Yani anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? O ona bir cevap veriyor. Ben cevabı beğenmedim diyor ama cevabın ne olduğu konusunda hiçbirimizin hiçbir fikri yok.
0: Evet.
1: Nereye gidiyor buradaki iş?
0: Buradaki iş, daha önce de konuştuk, bu süreç kolay değil. Her iki ülkenin yaklaşımları açısından kolay değil. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin artık dünyadaki hiç kimsenin güveni kalmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Hem Trump dolayısıyla hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'tan bağımsız politikaları dolayısıyla. Yani Maduro'nun başına gelenler, İran'da sabah medeniyeti yok edip akşam medeniyeti tekrar hayata getirmeler. Bugün de süre verip süreden vazgeçmeler, bazı şartların kabul edilebilir olduğunu söyleyip bazı tekrar bunların kabul edilemez olduğunu söylemeler. Acem oyunu zaten hep ünlüdür, İran'ın oyunları. Bunlar kolay değil ama sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, daha önce de defalarca söyledim, bu krizi hızlı ve kolay bir şekilde çözme taraftarı değil. Çin'e de bu nedenle gidiyor. Çin'e giderken de bu işi çözmüş olarak gitmeyi istemeyecektir. Çünkü Çin'e giderken İran'ın, Çin ilişkileri hepimizin bildiği bir konu, Çin'i İran konusunda sıkıştırarak bu barış anlaşması konusunda da Çin'in aleyhine bazı noktaları gündeme getirmesi söz konusu olacaktır. Çin'i köşeye sıkıştırmak için. Çin ziyaretinden sonra işlerin biraz daha hızlandığını görebiliriz ama burada Çin'in katkısı değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin masada Çin'i zor durumda bırakma isteği olacak.
1: Evet, onu dün de söyledim Necdet Hoca ile konuşurken. Yani şimdi öyle bir ziyaret ki Trump'ın Çin ziyareti, işte normal koşullarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı işte gidip Çin'e, Çin Devlet Başkanı ile konuşursa, işte bu ne bileyim ticaret savaşlarının geriliminin düşeceği, işte böyle daha umut dolu bir ortam falan diye de algılanabilir, böyle de okunabilir piyasalar tarafından. Ama şimdi öyle iki isim bir araya geliyor ki
0: çok haklısın.
1: Korkunç bir diplomatik skandalla da karşılaşabiliriz.
0: Gerçekten
1: bir anda her şey alt üst olabilir. İran'ın masada olması da aslında bu olasılığı da yükselten bir şey olacak.
0: Ne yazık ki yani bu sürecin iki liderin çok olumlu bir açıklama yapmadığı sürece kolayca çözüleceğini beklememek lazım. Ama fiyatlar bu seviyede kalmaya devam edecek. Hürmüz Boğazı böyle kaldığı müddetçe.
1: Yani Morgan Stanley 150 dolar senaryoları yazıyordu dün. Yani 150 dolar olursa ne olur?
0: Orada uzun süreli bir Hürmüz Boğazı'nın kapanması söz konusu olduğunda olabilir. Ama ben 100 ve 120 bandının şu anda normal, yeni normal olduğunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Daha önce 120'leri gördük ve batmadık yani. Bakalım, izleyeceğiz. Şimdi ENKA 40'lar 50 doğal gaz kombine çevrim santrali açıldı. Bu yeni LNG anlaşmaları olacak anlamına mı geliyor, yoksa var olanların bir kısmı oraya yönlendirilecek?
0: Bu zaten var olanların bir kısmı buraya gidecek ve LNG'leri de destekleyecek bir süreç. Ama burada aslında ENKA'nın iki, daha doğrusu bu santralin iki stratejik konusunu değinmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'nin en büyük elektrik ihtiyacı duyduğu bölgeye çok yakın. Aynı zamanda ihracat bölgelerine de yakın. Yani Bulgaristan ve Yunanistan'a yakın. İkincisi de H tipi dediğimiz H sınıfı bir türbin bu. Bu H sınıfı ne demek? Hidrojen de yakabiliyor demek ve yeni nesil teknolojilerle birlikte çok daha verimli ve çok daha kolay devreye girebiliyor demek. Bunlar çok çok önemli. Hidrojenin gelecekte Türkiye'nin, hani Avrupa'daki hidrojenin maliyetleri düşünüldüğünde, Çin'in uzaklığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin zaten bir hidrojen tedarik merkezi olma gibi de bir avantajı düşünülüyor uzun süredir. Bundan bahsediliyor. Eğer Türkiye gerekli politikaları izleyebilirse bu önemli olacak. Bu nedenle hidrojen yakabilecek olması çok çok önemli. Bundan sonraki çevrim santrallerinin de bu tip kazanlarla gelmesini umut ediyoruz ki hidrojene geçişimiz ileride çok daha kolay olsun.
1: Ama yerin konumu da
0: çok önemli.
1: Yani

0: her yere yakınlığı.
1: Tabii çok stratejik.
0: Çok önemli. Peki. Son başlığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi düzenlendi geçen hafta.
1: Evet.
0: Ne çıktı oradan?
1: Geçen hafta değil de bu hafta bugün düzenleniyor.
0: Ha, bugün
1: evet mi? Evet, orada bir karışıklık olmuş herhalde bilgide. Bugün düzenleniyor ve Sayın Bakan da katıldı. Enerji Bakanı da katıldı. Türkiye'nin rüzgar potansiyelini hep seninle konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Bu minvalde Türkiye'nin gelecek yıl 2024'te yaklaşık 1,5 gigawatt, 2025'te 2 gigawatt, 2026'nın sonunda da 2,5 gigawattlık bir kapasiteden bahsediliyor ki bunlar çok çok güzel rakamlar. 2035'e kadar da 5000 megawattlık bir güneş enerjisi santralin potansiyel deniz üstü güneş deniz üstü rüzgar santralinden bahsediliyor
0: offshore
1: ki
0: offshore diye söz ettiğimiz.
1: Evet, evet, offshore diye geçen deniz üstü santrallerinden bahsediliyor ki bunların hepsi bizim içimizi açan, geleceğe dair umut beslemeye bizi iten güzel gelişmeler. Daha önce zaten hepimizin bildiği gibi son derece küçük olan enerji kapasitemizin artması, bununla birlikte yenilenebilir enerji kapasitemizin de sürekli olarak artarak var olan kapasitenin yarısından fazlasını %70'lere varacak şekilde, hatta ilerleyen dönemlerde %90'lara varacak şekilde kapsamasını umut ediyoruz ki bunlar çok güzel olur. Akkuyu'nun da devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin enerji güvenliği stratejik olarak sağlanmış olur ki bunların hepsi inşallah şebekelerin yenilenmesi şartıyla, bunu her zaman söylüyorum.
0: Ama işte o zaten yatırım taahhüdüyle veriliyor ya, yani o şebekeler belli bir plan dahilinde, 5 yıllık planlar dahilinde yenileniyor.
1: Evet, zaten bakanlığın da böyle bir kabul ettiği plan var. Bu planlar doğrultusunda da Avrupa Gelişim Bankası ile EBRD ile ve bu benzerleriyle de anlaşmalar var. Ama yine de şebekenin var olan değişim hızı düşünüldüğünde bunların da sürekli yenilenebilmesi gerekiyor. Buna ayak uydurmak çok önemli. Burada belirli bir ölçüde devletin ön ayak olması ve altyapıyı sağlaması gerekiyor. Umarız şu ana kadar öyle devam etti. Bundan sonra daha da artarak devam eder.
0: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf katılım.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. 12 Mayıs 2026 Salı, her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, önemli ve hareketli bir haftayı yaşıyoruz. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenleniyor. Başkentteki etkinliklere ilişkin ayrıntılar programımız içerisinde olacak. Yine bugün 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü. Ebelik ve hemşirelik mesleğinin tüm neferlerinin bu özel günlerini kutlarken başarı dileklerimizi iletiyoruz. Hem ülkemizde hem bölgemizde hem de dünyada takip ettiğimiz sıcak gündem maddeleri var. Sözümüzü aralayalım ve günün öne çıkan gelişmelerine ilişkin başlıkları hatırlatarak yol almayı sürdürelim.
7: Gün ötesinde son 24 saat.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için hazırlanan 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk diliminin 2026'da kullanıma sunulacağını açıkladı. Kredi Garanti Fonu desteğiyle 500 milyon dolarlık kredi hacminin de oluşturulacağı projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlama kanalları, 250 bin vatandaşa ise yeni istihdam sağlanacak. Emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, İsrail yığınacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor dedi. Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'de bulunan Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesini ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası

0: daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yağış havanın ülke genelinde etkili olacağını duyurdu. Perşembe günü için özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Burcu Şengül Bektaş bizlere aktaracak. Burcu Şengül Bektaş, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı programlarda verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
2: Elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Öncelikle ve çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirtti. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Ardından da genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Burada da CHP yönetimini eleştirdi. CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. Ve şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz dedi. Hemen şu notu da ekleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
0: Burcu Şengül Bektaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakanın temaslarına ve yapılan açıklamalara ilişkin elinize ulaşan son bilgileri de aktarır mısınız?
2: Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber elimizden geleni yapıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin sağlanmasının bölge ve dünya ekonomisi için önemini de vurguladı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Aynı zamanda dikkat çektiği bir nokta da vardı ki Gazze, İsrail'in yayılmacı politikalarının bölge için bir güvenlik sorunu olduğunu kaydetti Hakan Fidan bugün.
0: Burcu Şengül Bektaş, son olarak Türk Dil Bayramı programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öne çıkan mesajları var. Bu mesajları da paylaşabilir misiniz?
2: Elbette. Çok güzel bir mesaj paylaştı aslında bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Dil onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir dedi. Ve popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri, dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen, yani temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikenin boyutunu göstermesi açısından oldukça önemli örneklerdir dedi ve bununla mücadele etmek için ne yapmak gerektiğini de söyledi. Çocuklarımızın okuma alışkanlığını artırmalı, kültür bilincini güçlendirmeli, aidiyet kavramının temsil ettiği bize ait değerleri içselleştirmelerini sağlamalıyız mesajı verdi.
0: Burcu Şengül Bektaş, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Burcu Şengül Bektaş aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.12'yi gösteriyor. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban telefon attığımızda. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeker Aksu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, bugün başkentte gözler AK Parti il başkanları toplantısındaydı. AK Parti'ye yeni katılımlar bekleniyordu. Yine son dönemde oldukça sıcak tartışmaların yaşandığı iç siyasi gündeme ilişkin izlenimlerinizi de merak ediyoruz. Bize neler aktaracaksınız?
3: Evet, siyah.

0: set kulisleri hareketli Mahfeker Aksu. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa mesajları, diğer yandan terörsüz Türkiye konusunda yaşanan gelişmeler ve elbette CHP'li belediyelere ilişkin yargı süreçleri ve ortaya atılan iddialar siyaset ajandasının ana başlıklarını oluşturuyor diyebiliriz. Son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarda gerçekten siyasi tansiyonu bir hayli yükseltti. Bu hareketlilikte gözden odaklandığı adreslerden biri bugün AK Parti Genel Merkezi'ydi. AK Parti İl Başkanları toplantısı zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem siyaset gündemini hem de parti içi değerlendirmeleri yaptığı özel bir yerdi ama bugün öne çıkan konulardan biri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımı oldu. Köksal CHP'den belediye başkanı seçilmiş bir isim. Kimi zaman parti yönetimine yönelik söylemleriyle de gündeme gelmişti. Birkaç gündür yaşanan gelişmeler sonrası zaten Köksal'ın AK Parti'ye katılması bekleniyordu Mahfeker Aksu. Hatta Köksal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakikalık bir görüşme yapmıştı. Ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından da CHP dün tedbirli olarak Köksal'ı Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk etmişti. Hatta şunu belirtelim, tedbirli sevk nedeniyle parti üyeliğini de askıya almıştı. İşte o gelişmeler sonrası Burcu Köksal Dinar Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte bugün AK Parti'ye katılmış oldu. Rozetlerini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Aslında önümüzdeki günlerde siyasi arenadaki bu hareketlilik sürecek. Başka katılımlar da bekleniyor. Hatta meclisteki milletvekili aritmetiği de değişebilir. Bunun da altını çizelim. Her ne kadar seçimler Mayıs 2028 döneminde görünüyor olsa da 2 yıl öncesinden bu denli hareketliğin yaşanması safların netleşme sürecini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamadaki bazı cümlelerinde altını çizmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı dedi ki hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. 81 vilayetimizi nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de partimizin saflarına dahil ediyoruz mesajı verdi. Bu mesaj aslında bir ilke vurgusu yapmanın ötesinde aynı zamanda bir çağrıyı da içeriyor. Bunun da altını çizerim. Her ne kadar seçimlerin normal zamanına 2 yıl kalsa da yakın dönemde gerek belediyeler bazında gerekse parlamentoda bazı denklem değişiklikleri bekleniyor Ankara'da. Elbette bu süreçlerde CHP'de yaşanan gelişmeler de etkili Mahfeker Aksu. Zira İstanbul'daki belediyelerle başlayan yargı süreçleri ve soruşturmalar özellikle Uşak ve Antalya belediyelerinden yansıyan iddialarla çok daha çetrefilli bir hale gelmiş durumda. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık başvurusunun ardından verdiği ifadeler gerçekten evet. Ana Muhalefet Partisi'nin bir hayli gelmiş durumda. Zira baba oğul CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e $200.000 verdiklerini iddia ediyor. CHP lideri ise bu iddiaları bugün bir kez daha reddetti. Hatta grup toplantısında Muhittin Böcek ve oğlunun zorla itirafçı yapılmaya çalışıldığını söyledi. Ayrıca CHP hakkındaki kurultay davasının sürüyor olması partide gerilimi bir hayli artırmış durumda. Tüm bu tablo işte önümüzdeki günlerde başka sıcak gelişmelerinde yaşanacağının habercisi olarak görülüyor Ankara'da. Elbette bu tartışmaların gölgesinde anayasa konusunda nasıl bir süreç izlenecek? AK Parti ve MHP'ye örneğin DEM Parti destek olacak mı anayasa konusunda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya meclis kararıyla seçimin öne alınması ya da anayasa değişikliği gerekiyor. Bu konularda nasıl süreçler izlenecek? Ayrıca terörsüz Türkiye süreci konusunda yasal düzenlemeler yapılması bekleniyor. O noktada da gözler meclise ve siyasete odaklanmış durumda. Tüm bu başlıklar ister istemez siyasetteki tansiyonu yükseltti.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ankara'da takip ediyoruz.
1: Çünkü. Evet, bir diğer başlığımız Hakkı Bey, hantavirüs konusunda Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi olasılığının bulunmadığını açıkladı. Fakat konu özellikle sosyal medya üzerinden gündemde kalmaya devam ediyor. Başkent Ankara'da sağlık bürokrasisi konuya ilişkin gelişmeleri nasıl takip ediyor? Karantina altındaki gemide bulunan Türk yolcuların durumu da yakından takip ediliyor. Neler aktarırsınız?

0: Evet, koronavirüs döneminde yaşadığımız küresel korku bir kez daha depreşti Mahpeker Aksu. Hollanda bandıralı MV Hondius adlı gemide yaşananlar nedeniyle 6 yıl öncesine mi dönüyoruz soruları ciddi ciddi soruluyor. Zira gemiden tahliye edilerek ülkelerine gönderilen 23 ülkeden 140'tan fazla yolcu ve mürettebat var. Onlar karantina altında. 3 kişi hayatını kaybetmişti hantavirüsten dolayı. Tabii bu durum sosyal medyada yoğunlaşan salgın sözleri, söylemleriyle birlikte bir anda dünyaya geldi. Fakat resmi makamlar sosyal medyadaki iddiaların aksine bir pandemi riski olmadığını vurguluyor. Son yapılan açıklamada aslında herkese, hepimize rahat bir nefes aldır diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını açıkladı. Gemideki ilk hantavirüs vakası görülen kişinin özellikle Arjantin ve Şili'de gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında çevresel maruz kalma yoluyla seyahatten önce enfeksiyonu kapma durumunun olabileceğini vurguladı Dünya Sağlık Örgütü. Zira bu kişi kuş gözlem faaliyetlerine de katılan bir kişi olarak bilindiğinden kemirgenlere de maruz kalmış olabileceği belirtiliyor. Önceki salgınlardan bilindiği kadarıyla hantavirüs insandan insana kolayca yayılmıyor. Maruz kalmış olabilecek kişilerle tabii takip sağlamak için temas takibi yapılıyor. Bu konuda da bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları önemliydi. Tabii Türkiye'de tüm bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor Mahpeker Aksu. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse ilgili kuruluşlar hem dünya genelinde yaşanan gelişmeleri hem de Türkiye'de alınması gereken tedbirleri alma noktasındalar. Son olarak Gözler, sizin de vurguladığınız gibi gemide yer alan ve özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 3 kişiye odaklanmıştı. Yapılan testlerde 3 vatandaşın da sonuçları negatif çıktı. Yani hantavirüs saptanmadı. Bu da olumlu gelişme olarak değerlendiriliyor. Daha önce 2 yolcu getirilmişti. Onlarda da aynı sonuç çıkmıştı. Tabii şunu belirtelim. Bu yolcular da yakın takip ve izolasyon süreçlerini geçirecekler. Herhangi bir klinik belirti ve semptom rastlanmasa da 42 gün boyunca izlenmeleri gerekiyor. Burada yetkililerin altını çizdiği bir husus var. Sosyal medyada dolaşan iddialarla paniğe kapılmak yersiz. Resmi makamların açıklamalarını izleyerek hareket edilmesi gerekiyor. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinde uyarılarının altını çizmek gerekiyor. Elbette her salgın döneminde söylüyoruz Mahpeker Aksu, el hijyeni her zaman önemli.
1: Evet.
0: Bazı belirtiler görüldüğü takdirde maske kullanılması da önem taşıyor. Bu konuda da sağlık yetkililerinin uyarılarının olduğunu belirtelim.
1: Evet. Hakkı Kurban, son olarak küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Veriler birkaç saat önce açıklandı. Ülkemizde de söz konusu gelişmeler açısından piyasaların tepkisi merak konusuydu. Ekonominin gündemine ilişkin izlenimlerinizi de paylaşmanızı istiyoruz.
0: Elbette hem piyasalar hem ekonomi yönetimleri yapılan görüşmelere odaklanmış durumda. Mahpeker Aksu, yapılan her açıklamada olumlu veya olumsuz bir şekilde o göstergelere yansıyor. Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma umuduyla piyasalar rahat bir nefes almıştı. Hatta petrol ve doğalgaz fiyatlarının hızla gerilediğini görmüştük. Ne var ki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları bir kez daha piyasaları gerdi. Trump, Amerika'nın barış teklifine İran'ın verdiği yanıtı reddetti. Hatta Washington'la Tahran arasındaki ateşkesin büyük bir yaşam desteğinde olduğunu söyledi. Bu da büyük çaplı bir operasyon beklentisini tekrar gündeme getirmiş durumda. Hal böyle olunca Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de devam edince petrol ve doğalgaz fiyatlarının yeniden yükseldiğini gördük. Hatta Brent petrolün varil fiyatı yeniden 107 doların üzerine çıktı. Doğalgaz fiyatları da aynı şekilde yükseldi. Bütün bunların üstüne gözler sizin de vurguladığınız gibi Amerika'daki enflasyon verisine odaklanmıştı. Oradan da çok olumlu haberler yansımadı aslında. Çünkü tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %0.6 artsa da yıllık bazda %3.8 yükseldi ki bu beklentileri aşan bir artıştı. %3.7'lik bir artış bekleniyordu. Dolayısıyla hem enerji fiyatlarının artması, hem gıda maliyetleri, hem de barınma maliyetlerinin arttığını gördük. Bunlar da ister istemez dünya genelindeki ekonomilere yansıdı, piyasaları da etkilemeye devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Bey.
0: Odaklanmış durumda açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremizin sonuna geldik.

0: değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyoruz size.
1: İyi
0: Sevgili
1: akşamlar.
0: dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans.
5: Yarına güvenle planlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Kahve makinesi deyince vatan.
9: Orbus.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Gaming haftası vatanda. 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor ve şimdi dünya gündemine dair önemli gelişmeleri değerlendireceğiz ve stüdyo konuğumuz Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve ODAP Merkezi Direktörü Doktor Ali Semin. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
3: Çok teşekkür ediyoruz, nasılsınız?
4: Teşekkürler, sağ olun, bildiğiniz gibi.
3: Evet, gündem kolay gibiyiz. Gelsin, evet, doğru söylüyorsunuz. Hocam bölgesel ve küresel gelişmeleri konuşmak üzere bir araya geldik stüdyomuzda. Savaş gündemin ilk maddesi malum. Evet. Lakin bölgemizde yorumlanmaya muhtaç önemli gelişmeler de yaşanıyor. Nisan ayında önemli bir olaya tanık olduk. Irak'ta Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti. Evet. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük İl Meclisi'ndeki 14 üyeden 12'sinin oyunu alarak yeni vali seçildi. Siz bölgeyi iyi bilen bir isim olarak bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
4: Yani şimdi şöyle, aslında bu valilik meselesi Türkmenler açısından çok önemli. Bilindiği üzere Kerkük yıllardır, az önce siz de belirttiniz, hiçbir şekilde bir Türkmen vali gelmedi Kerkük'e. Şimdi tabii bölgesel dengeler ve denklemler, Irak iç siyaset

0: içerisindeki dinamiklerin değişikliği, bunların sonucunda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Ağaoğlu, Mehmet Samanoğlu vali olarak seçildi 26 Nisan'da. Tabii bu bir konsensüsle seçildi. Yani Araplar, Türkmenler, Kürtler daha önce böyle bir şey vardı. 2006 yılından beri bunun üzerine çalışılıyordu. 32 Türkmen, 32 Kürt, 32 Arap ve 4 Kildoğa Suriler, diğer azınlıklar şeklinde bir idari sistem kurulsun. Çünkü Kerkük 2003'ten sonra çok keskin bir rekabet alanına dönüştü. Hatta o zaman uluslararası kriz grubunun raporlarına baktığımız zaman orada da mesela Kerkük adeta patlamaya hazır bir varil bombası gibi de nitelendirilmişti. Bush yönetimine böyle raporlar sunulmuştu. Türkiye için de kırmızı çizgi olarak bilinen Kerkük o dönem Türkiye'nin de itirazları doğrultusunda Irak Anayasası'nın 140. maddesindeki referandum konusu ertelendi. Daha sonra da bu yasa 2007 yılının Aralık ayına kadar bir süreç vardı. Yani neydi bu Kerkük için 140. madde? İlk önce normalleşme, sonra nüfus sayımı, daha sonra da referandum. Referandumla Kuzey Irak mı yoksa Bağdat Merkezi Hükümeti mi bağlı kalacak şeklinde bir girişim söz konusuydu Kürtler tarafından. Ve Kerkük zaten 2003'ten sonraki süreci herkes biliyor. Yani tabu dairelerinin, özellikle tabunun yakılmaları, nüfuz dairelerinin yerindeki yakma olayları, kuzeyden oraya nüfus kaydırma konusunda bir Kürtleştirme politikasının şeyi vardı, gerçekliği söz konusuydu. Şimdi bütün bunlara rağmen Kerkük artık kimlik açısından baktığımızda bir barış kent olması lazım. Herkes tarafından, herkesin idaresinde olması lazım. Ve Türkmenler genel olarak, siz de az önce belirttiniz, yani 100 yıl az bir süre değil,
1: Evet.
0: Irak'ın kuruluşundan sonra aslında Türkmen vali olmadı mı? Oldu. Ama Türkmen adına, Türkmenlerin aslında kimliği üzerinden bir vali olmadı. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Bazen bu tartışma konusu oluyor tarihsel olarak. Kimse bunlara Türkmen sen Türkmensin diye verilmedi. Ama bugünkü valinin varlığı Türkmen kimliğiyle verilmiş bir vali.
1: Evet, bu da çok
0: Yoksa
1: önemli
0: şimdi
1: tabii.
0: şöyle bir tartışma da olabiliyor bilindiği üzere Irak'ta. İşte mesela Türkmenler bazı yerlerde varlar ama Türkmen adına değil orada. Türkmen kimliği adına değil. İşte belli
1: Türkmenlerin adına görev
0: fraksiyonlar,
1: yapıyorlar
0: belli
1: aslında.
0: siyasi partiler, listeler, işte üzerinden olanlar var. Şimdi bunlara biz tabii ki Türkmen olması önemli bizim için ama Türkmen kimliğini tanıyarak bir hak tanınması farklı bir şey. Şimdi Kerkük meselesi, Kerkük'teki valilik meselesi de aynı şekilde Türkmenlerin hakkı olduğunu ve yıllardır mücadele ettiğini bir Türkmen kimliği üzerinden alınması çok önemli bir noktaydı. Şimdi tabii ki bu sürecin tartışmalı noktaları da var. Yani 2003 yılından sonra hiçbir şekilde bir Türkmen vali olmadı. Özellikle işgal sonrası Saddam dönemini çok fazla girmeye de gerek yok. Ve burada Kürtler yönettiler. Araplar mesela 2017'den 2024 yılına kadar Arap vali vekaleten valilik görevini yürüttü, Rakan Cuburi. Şimdi Türkmenlere bu en son yapılan anlaşmalar doğrultusunda uzlaşıyla yapıldı bu. Yani Kürtler, Türkmenler, Araplar arasında bir uzlaşıydı. Bir Türkmen valinin olması ben tabii ki şu anda bu yılın sonuna kadar devam etmesi söz konusu. Yani anlaşma bu doğrultuda ama uzatılabilir. Ben ilk gün 26 Nisan'daki valilik seçiminden sonraki yayınımda da ifade ettim. Bu olabilir. Şimdi 7 aylık tartışmaları yerine işte Araplar bir yılda Araplara geçecek çünkü. Araplar 7 yıl vekaleten yürüttüler. Bırakın asil bir vali olarak atanan Türkmen'in de 2 yılını anlamda
1: Evet.
0: yürütmesini yani uzlaşmayla çözmeleri lazım. 2 yıllık şu andaki benim de bölgedeki atmosferden aldığı

0: şeye baktığımda, değerlendirmelere baktığımda bir girişim de söz konusu. Yani Türkmen Vali normalde bu yılın sonuna kadar, yani 7-8 aylık bir valilik süreci. Benim için şöyle söyleyeyim, ben o akşam da aynı şeyi söylemiştim. Yani bu sembolik olarak çok önemli. Yani ister bir gün olsun ama Türkmenler yine bir valilik hakkı kazandılar. Bunu biz süreyle değerlendirmeyelim. Belki 7 ay sonra her şey değişebilir. Orası Irak. Kaygan bir siyasi yapıya sahip, ama bu sürecin de tabii ki etkileri var. Türkiye çok ciddi anlamda istihbarat ve aynı zamanda diplomasi anlamında çok ciddi anlamda bir girişim söz konusuydu, çalışma söz konusuydu ve biz bugün bunun Irak'taki Türkmenler bunun da aslında sonuçlarını elde ediyor. Onun için ben bu valilik sürecinin tabii ki önemli noktaları var. Şimdi biliyorsunuz Mehmet Samanağa aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi'nin de başkanı. İki, hem başkanlık hem valiliği bir arada şu anda yürütebiliyor. Ama zaman içerisinde daha çok çalışma gerekirse belki farklı bir yöntem izlenebilir diye düşünüyorum. Ama eninde sonunda bir Türkmen meselesinin bir Türkmen'in vali olması çok önemli. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu sadece Türkmenler üzerinden bir etki oluşturmadı. Türkmenlerin daha önce Türkiye'nin Kuzey Irak'la ilişkileri, işte oradaki Sünni Araplarla ve Irak'taki siyasi yapılarla ilişkileri doğrultusunda bazen neden biz de bir şey almıyoruz, Türkmenleri niye Türkiye yalnız bırakıyor şeklindeki bir bakış açısı vardı. Bu valilik meselesi aslında o Türkiye'den küsenler veya Türkiye'yi eleştirenleri de aslında şu anda Türkiye'ye destek verdiğini görüyorum ben mesela. Artık Türkiye'nin gerçekten aslında şöyle yanlış hesap, yanlış politika dedikleri bugün ne kadar doğru olduğunu büyük uzun vadeli stratejiler zaman zaman biliyorsunuz 20 yıl, 30 yıl sürebiliyor. Şimdi sonuca bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan umarım ki başarılı bir şekilde devam edecektir.
1: Evet.
0: Önemli olan da o.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii farklı başlıklarımız da var hocam. Bunları da
0: Evet.
1: sizinle değerlendireceğiz ama
0: Ben
1: şunu
0: Kerkük
1: da
0: olunca susmak
1: evet,
0: bilmem
1: şunu da
0: yani.
1: aslında 1-2 dakikayla
0: Evet.
1: size sormak istiyoruz. 1-2 dakikayla değerlendirebilirseniz, Türkmen Vali yönetimindeki bir Kerkük'ün değer aslında değindiniz ama bölgesel dengeler açısından önemi ne olur? Bu gelişme önümüzdeki döneme ilişkin ne tür işaretler
0: Evet,
1: vermekte
0: bu
1: sizce?
0: önemli aslında bu soru. Çünkü bakın Irak'ta hiçbir siyasi yapı, hiçbir parti dış güçlerle, bölgesel ve küresel güçlerle ilişki kurmadan hayatta kalamaz. Bu bir gerçek Irak'ta. Şimdi 28 Şubat'tan sonraki İran, ABD, İsrail arasındaki bu saldırılar, karşılıklı gerilim ve savaş, adına ne derseniz deyin. Bunun sonucunda baktığımızda mesela Talabani grubu, özellikle Bavel Talabani, daha önce Türkiye'ye karşı PKK terör örgütüne destek veren ve Türkmenlerle mesafeli olan bir parti başkanıydı. Şimdi tabii İran'ın zaman içerisinde zayıflayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında artık bir örnek de oluşuyor. Şudur, SDG PKK YPG terör örgütüne verdiği desteği Suriye'deki yapıdan çekmesi her an bizden de çekebilir. Artık şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Siz Türkiye'ye ve bölge ülkelerine güvenmeniz lazım. İran zayıflarsa Türkiye elbette ki Irak'ta güçlü olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim. Yıllardır Türkmenlere iki bakış açısıyla bakıyorlardı. Birincisi Osmanlı kalıntısı. İkincisi Türkmenler güçlü olursa Türkiye güçlenir Irak'ta. Bunun için hep Türkmenlerin güçlenmesini başka hatta yapılar üzerinden bile güçlenmesini engellediler. Ama bugün nasıl bir tablo çıktı ortaya biliyor musunuz? Aslında Türkmenler güçlenirse Türkiye ile biz de iyi bir ilişki kurabiliriz. Bugünkü Türkmenler yıllardır bunu savunuyordu zaten. Biz Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerde köprü görevi görüyoruz. Ama bugün gerçekten herkes Türkmenlere şey oldu. Yani güçlü Türkmen demek, güçlü Türkmen siyaseti demek, Türkmenlerin Irak sahasındaki güçlenmesi demek, Türkiye ile iyi ilişkiler kurabilecek başka yapıların da ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Onun için bu bölgesel dengelerdeki bu İran, ABD, İsrail arasındaki gerilim aslında gerilimin de bir yansıması. Şunu söyleyeyim, öyle bitireyim bir cümleyle. Daha önce böyle bir anlaşma vardı. Yani bu görüşmeler vardı. İran meselesi bunu hızlandırdı. Bunu da altını çizmekte fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Birazdan reklama gideceğiz ama reklam öncesinde size şunu soralım. Tabii savaş kısmı da var. Savaşa gelmeden önce yine bölgesel bir gelişmeyi konuşalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında yarın Kazakistan'a gidecek. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçecek. Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında Asya'da var olan Türk Cumhuriyeti Devletleri ile olan ilişkilerimize dair beklentilerinizi dinlemek istiyoruz.
0: Şimdi şöyle, Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi anlamda artış var. Bu sadece diplomatik anlamda değil, aynı zamanda ticaret hacmi olarak da. Daha önceki yıllara baktığımızda 3 milyar civarında olan ticaret hacmi bugün 7 milyar dolara kadar çıktı ki Türkiye ile Kazakistan arasında bilindiği üzere stratejik ortaklık bir anlaşma da var. Şey anlamında söylüyorum, ticari anlamda hedef de 10 milyar dolara çıkması. Şimdi tabii ki Tokayev'in daveti üzerine, bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu ziyareti gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sonuç olarak baktığımızda Kazakistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz İsrail ile Kazakistan arasındaki normalleşme süreci hep şöyle bazı güçler bunu şöyle kullandılar. İşte bundan sonra Türk Cumhuriyeti ile işte bu İsrail ile normalleşti, Türkiye ile ilişkileri ne durumda olacak? Aslında Türkiye artık ulusal çıkarlarıyla birlikte Türk dünyasının da birliğini sağlayacak bir rol modele dönüştüğünü. Bu da nereden kaynaklanıyor? Aslında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık, Türk devletleri teşkilatlanmasının güçlenmesi. Tabii ki eksiklikleri var mı? Var. Kolay değil. Halen Rusya'nın etkisi, işte başka yapıların etkisi de söz konusu ama sonuç olarak baktığımızda Türkiye herkesle iyi bir ilişki kurmaya çalışıyor ve özellikle Türk dünyasını birleştirici bir rol alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda biliyorsunuz önemli adımlar atıyor. Hatta AK Parti içerisinde de başkan yardımcılığı, Türk dünyasından sorumlu başkan yardımcılığının olması oldukça önemlidir. Yani ne kadar Türk dünyasına önem verildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Kazakistan'la olan ilişkiler, Azerbaycan'la olan, diğer Türk devletleri, cumhuriyetleriyle olan ilişkilere baktığımızda daha da güçlenmesi gerekiyor. Tabii ki bizim şu anda attığımız adımlar ortak bir savunma gücünün olması. Yani bu askeri anlamda demiyorum sadece. Karşılıklı Türk savunma sanayisinin güçlenmesini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ciddi anlamda herkes alıyor. Niye Körfez ülkelerine satıyorsak niye Türk Cumhuriyetlerine de satmayalım? Yani onlarla da işbirliği yapmayalım. Bunlar hepsi tabii ki önemli noktalar. Pek çok alanda ticari, diplomatik, ekonomik, yatırım işbirlikleri doğrultusunda, yanılmıyorsam Türkiye'nin Kazakistan'da 5 milyar dolara yakın bir yatırımı da söz konusu. Sadece ekonomik, ticari anlamda değil, yatırım konusunda da önemli pazar. Türkiye için de mesela işte doğalgazın alınması, petrolün ithalatını Türk Cumhuriyetlerinden yapılması oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu ziyaret o ciddi bir anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi yönündeki adımlar olarak değerlendiriyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tabii devam edeceğiz diğer başlıkları konuşmaya. Sevgili dinleyiciler, şimdi reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve ODAP Merkezi Direktörü Doktor Ali Semin hocamızla söyleşimize devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum. Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binaenaleyh kılçık koy.

0: Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Reklamlar.
8: Gün ötesi devam ediyor.
9: Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve ODAP Merkezi Direktörü Doktor Ali Semin. Hocamız da aslında 10 dakika önce, 15 dakika hatta oldu değil mi hocam?
10: Evet.
9: Bir giriş yaptık, önemli konuları değerlendirdik. Şimdi hocam savaşa gelelim isterseniz. Zaman zaman saldırılarla delinse de Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail, Lübnan dörtgeninde devam etmekte olan bir ateşkes süreci var. 28 Şubat sabahı başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları. İran misilleme saldırılarıyla ve Hürmüz Boğazı'nı kapatarak sert bir yanıt verdi. Çözüm adına ilk müzakere 11 Nisan'da İslamabad ev sahipliğinde yapıldı fakat sonuç alınamadı. Müzakerelerin akıbeti de henüz belirsiz.
10: Evet.
9: Halen sürüyor. Sizin savaşa ilişkin izlenim ve değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
10: Şimdi şöyle, aslında İran-ABD arasındaki son gelişmelere baktığımızda iki tarafın da bilindiği üzere şartları var. Ben şartları incelediğimde iki taraf öyle şartlar koymuşlar ki ortaya, iki tarafın da, yani hem Amerika için kırmızı çizgiler var hem İran için kırmızı çizgiler var. Şimdi diplomaside bazen kriz yönetimleri şeklinde baktığımızda bazı konuları sonraya erteleyebilirsiniz. Şu anda İran o stratejiyi izliyor. Diyor ki İran, biz nükleer görüşmelerini daha sonraki sürece koyalım. Şimdi biz bu savaşı bitirelim, bir ateşkes ilan edelim. İmzalayalım daha doğrusu. Ve garanti istiyor İran. Ne garantisi istiyor? Bir daha saldırılmayacak şekilde bir garanti istiyor. Amerika tarafı ise nükleer silahı, nükleer çalışmaları, faaliyetleri ilk şart olarak ileri sürüyor. Şimdi bu şekilde giderse aslında iki tarafta anlaşamayacak. Ben anlaşmalarını da çok zor buluyorum. Şu andaki bu şartlar üzerinden hiçbir anlaşma çıkmayacak. Çünkü İran nükleer silah faaliyetleri, daha doğrusu silah demeyeyim, nükleer konusundaki çalışmaları için büyük bir bedel ödedi. En son bedeli de Ali Hamenei'nin öldürülmesi, dini evet. liderin. Şimdi mesela böyle bir şey olmasaydı, Ali Hamenei dönemi olmuş olsaydı, devam etmiş olsaydı, bu kadar ağır saldırıdan sonra belki nükleer konusunda anlaşma yapılabilirdi. Ama şimdi düşünün, Ali Hamenei gitti ve 48 kişi beyin takımı gitti rejimin ve artık İran rejimi için sadece bir dış politika, bir diplomasi aracı değil nükleer silah, aynı nükleer faaliyet, aynı zamanda

0: sol kağıdı görevi de gördü.
1: Evet.
0: Yerküre üzerindeki güç merkezlerinin savaşın ilk gününden bu yana takındıkları tavır halen gündem olmaya devam ediyor.
1: Tabii.
0: Birleşmiş Milletler yine çaresizdi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ilişkileri hiç olmadığı kadar gerildi. Trump NATO'dan çıkma tehdidinde bulundu. Rusya ve Çin müdahil olmaktan geri durdu. Türkiye ise ilk günden bu yana barış adına diplomasi trafiğini işletmeye devam etti tabii.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran karşılıklı şartlar ileri sürmekteler. Hürmüz Boğazı'nın geleceği görüşmelerin merkezinde gibi görünüyor. Nükleer konusu sanki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından bir gerekçe yaratmak adına kullanılıyor. Size göre kalıcı barışın şartları nelerdir?
1: Şimdi kalıcı barış aslında iki tarafın da tam anlamıyla birbirlerinin kırmızı çizgisini çiğnemeden bir anlaşmaya varmaları olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Bakın siz saydınız. Şu anda İran'la ABD arasında yaşananlara baktığımızda dikkat edin sadece mesajlar üzerinden yani medya üzerinden bir savaşları var. İşte Trump her gün bir açıklama yapıyor. Dün de mesela deyim yerindeyse yoğun bakımda bu ateşkes. Bir kere ateşkes değil bu. Savaş donduruldu. Yani ateşkes demek iki taraf oturur, anlaşır ve imzalar. Şimdi ateşkes için hiçbir gerekçe yok. Yani imza yok. O yüzden aslında ABD'nin özellikle Trump'ın ben bu savaşı şu anda piyasaları dengelemek için kullandığını görüyorum. Yani ne yapıyor? Bir anlaşma yapıyor, petrol fiyatlarını arttırıyor. Bir anlaşma yapıyor, başka piyasaları oynatıyor. Pardon, açıklama yapıyor. Ve şimdi geldiğimiz noktada bunu kendi lehine de dönüştürmeye çalışıyor. Bir kere şunu altını çizmek lazım. Amerika bu savaşı kazandı mı, kaybetti mi? Trump'ın beklentileri doğrultusunda baktığımızda ben bu 28 Şubat'tan sonraki süreç artık bölgesel anlamda belki bugün Orta Doğu'da konuşmuyoruz bunu ama birkaç yıl sonra da birkaç dönem sonra konuşulabilir. Artık kimse dokunulmaz değil.
0: Evet.
1: Yani İsrail'in de bu 28 Şubat'tan sonraki ortaya çıkan gücüne baktığımızda sınırsız bir gücü yokmuş İsrail'in. Sınırsız bir desteği de yokmuş. Yani Amerika sınırsız diyordu ama şu anda Amerika çok fazla her ne kadar İsrail üzerinden yürütse de bu savaşı ama netice olarak baktığımızda ben Amerika'nın çok böyle aşırı bir şekilde her şeyini İsrail'e teslim ettiğini düşünmüyorum. Bazen şu hatayı yapıyorlar yorumlarda izlediğim zaman. İşte Amerika İsrail'in oyununa geldi. Evet bu bir neden olabilir ama Amerika son 30 yıldır İran'a saldırmayı bekliyordu. İsrail'in en son geçtiğimiz yanılmıyorsam 13 Nisan 2024 tarihindeydi. İsrail'e saldırtarak İran'a yani İran'a karşı İsrail'in saldırısıyla İran'ı test etti ve İran'ın caydırıcılığını ölçtü. Şu anda aslında İran için ABD için İran'ın artık o da dokunulmaz değil. Daha önce İran'a saldırırsanız kıyamet kopar diyorlardı. Ali Hamene'yi öldürseniz 200 milyon Şii ayaklanır diyorlardı.
0: Evet.
1: Ama şimdi sonuca bakıyorsunuz böyle bir şey yok. Diğer tarafta İsrail'e saldırırsanız Amerika yakar Orta Doğu'yu diyorlardı. Öyle bir şey de ortaya çıkmadı. Ne demektir bu? Güç dengelerinin aslında değiştiğini ve yeniden oluştuğunu görüyoruz. Bu çok riskli bir durumdur. Yani yarın bir gün herkes herkese saldırabilir. Mesela şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de İran'a saldırabilir. İşte Katar mesela Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın Katar ziyareti sırasında Katar Başbakanı yaptığı açıklamaya baktığımızda o da ciddi anlamda bir İran'a karşı tavır almaya başladı diye
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Hocam süremiz bayağı daraldı. İşte gözler Beyaz Saray tarafından tarihi duyurulan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin liderlerinin
1: Evet.
0: 14-15 Mayıs günlerinde yapacakları görüşmelerde ülkeler karşılıklı görüşme maddelerini kodladıkları dosyalarla ilan ediyorlar. Trump'ın dosyasında 5B, Çin'in masasında ise 31 olarak özetlenen gündem başlıkları yer alıyor. Sizin bu görüşmeye ilişkin öngörüleriniz neler diyelim ama bizim saniye
1: Tamam
0: süremiz
1: ben
0: kaldı.
1: hızlıca söyleyeyim. İki tarafta sadece görüşmeyi gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Yani Trump İran'a karşı tavrı Çin'deki ziyareti sonrası değişmeyeceğini ben düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında şunu da sorsak mı acaba? Saniye dedik, cevap verdiniz ama geçen hafta savunma sanayinin kalbi İstanbul'da attığı Saha 2026 fuarı tüm dünyanın dikkatini üzerimize çekti. Kıtalar arası 6000 kilometrelik menzile sahip balistik yıldırım hamfüzesi dosta güven, düşmana korku vermeye yetti. Takip edebilirsiniz.

0: Deniz mi fuarı?
1: Ettim. Şunu söyleyeyim. Yani yerinden etmedim ama şeyi basından ettim. Arap dünyasında Yıldırım Han adeta yankı buldu. Onun altını çizeyim. Yani Arap medyasında 6000 kilometrelik bir menzilin olması, kıtalar arası Türkiye füze üretti diye başlıklar attılar. Bizim için tabii gurur kaynağı oldu.
0: Çok
1: Umarım
0: teşekkür
1: daha da
0: ederiz.
1: güçleneceğiz bu
0: Evet,
1: konuda.
0: bununla kapatalım. Süremiz tabii kısıtlı olduğu için çok teşekkür
1: Tabii ismi de
0: ediyoruz.
1: bir hayli
0: Evet,
1: farklı
0: Gelişim
1: olmasın.
0: Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve ODAP Merkezi Direktörü Doktor Ali Semin konuğumuzdu ve bugün burada programı noktalayalım. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Poliglotlar ve kendi kendine öğrenme. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle dil dünyasının ilginç kavramlarından biri hakkında konuşacağız. Hiçbir insanın aynı anda birçok dili konuşabildiğini duydunuz mu? İşte böyle insanlara poliglot denir. Poliglot kelimesi çok dilli insan anlamına gelir. Yani bir kişinin iki ya da üç değil, dört, beş hatta bazen ondan fazla dili konuşabilmesi demektir. Peki insanlar nasıl poliglot olur? Bazı insanlar küçük yaşlardan itibaren birden fazla dilin konuşulduğu ailelerde veya ülkelerde büyür. Örneğin Avrupa'da bazı bölgelerde insanlar günlük hayatlarında iki ya da üç dili birden kullanabilir. Böyle ortamlarda büyüyen kişiler için farklı dilleri öğrenmek oldukça doğal hale gelir. Ancak poliglotların hepsi böyle ortamlarda yetişmez. Bazıları ise tamamen kendi çabalarıyla birçok dil öğrenir. İşte burada karşımıza başka bir kavram çıkar. Otodidakt. Otodidakt, kendi kendine eğiten kişi anlamına gelir. Yani bir öğretmen ya da resmi eğitim olmadan kişinin merak ederek ve araştırarak kendini geliştirmesidir. Tarihte birçok bilim insanı, sanatçı ve dil uzmanı otodidakt olarak yetişmiştir. Bir dil öğrenmek sadece kelimeleri ezberlemek değildir. Dil, seslerden, kelimelerin yapısından ve cümlelerin kuruluşundan oluşan karmaşık bir sistemdir. İşte bu noktada dilin bilimsel yönü devreye girer. Antik Yunan döneminde dil ve düşünce üzerine yapılan çalışmalar 3 temel alanda incelenirdi. Gramer, retorik ve mantık. Gramer, bir dilin yapısını inceler. Yani kelimelerin nasıl oluşturulduğunu, cümlelerin nasıl kurulduğunu ve dilin kurallarını açıklar. Dilin adeta iskeletidir. Retorik ise etkili konuşma ve anlatma sanatıdır. İnsanların düşüncelerini daha güçlü ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmesini sağlar. Konuşmalarında kullanılan benzetmeler, mecazlar ve anlatım teknikleri retoriğin önemli parçalarındandır. Mantık ise düşüncenin doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Bir düşüncenin nasıl kurulacağını ve nasıl savunulacağını öğretir. Görüldüğü gibi dil öğrenmek yalnızca iletişim kurmak için değil, aynı zamanda düşünme biçimimizi geliştirmek için de büyük önem taşır. Bugün dünyada yüzlerce poliglot bulunmaktadır. Bazıları 20'den fazla dil konuşuyor.

0: konuşabilmektedir. Ancak uzmanlara göre bir insanın birçok dil öğrenebilmesinin sırrı aslında çok basittir. Merak etmek, düzenli çalışmak ve öğrenmekten vazgeçmemek. Belki de aramızda geleceğin poliglotları vardır. Kim bilir? Belki siz de bir gün birçok dili konuşarak farklı kültürleri daha yakından tanıyabilirsiniz. Bir dili öğrenmek aslında yeni bir dünyaya kapı açmak gibidir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. ABD-İran hattında gerilim yükseliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında yarın Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvedeki hitabında Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara dair mesajlar verecek. Katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
2: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın. Ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları

0: düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozeti genişletilmiş il başkanları toplantısında takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir dayanışma içinde Afyonkarahisar'ın daha da gelişmesi için birlikte çalışacağız dedi.
0: Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır.
2: AK Parti ailemize katılım gösteren Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.
0: Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını söyledi.
3: Tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu tüm dünya artık çok daha net bir şekilde görmüş durumda. Savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği, su krizleri bize bir kez daha göstermiştir ki ülkelerin en büyük gücü üretim kabiliyetidir. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu anlayışla sizlerin desteğiyle hayata geçirmiş olduğumuz üretim planlamasını 2 yıldır kararlılıkla uyguluyoruz. Ve bu planlamayla suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik. Hamdolsun bu planlamanın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Önümüzdeki günlerde bu kazanımların çok daha artacağına inancımız tamdır.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma

0: Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi.
1: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, geçen yıl e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 arttığını söyledi. Toplam hacim 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bulat, sektörün gelirdeki payının yaklaşık %7 olduğunu belirtti.
2: Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde %52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115,5 milyar dolara geliyor ve dolar bazında da %29'luk bir artışı temsil ediyor. E-ticaretin toplam ticaretteki payı da %19,5 civarında. Perakende e-ticarete baktığımızda ise 2025 yılında bir önceki yılda göre %51,8, yaklaşık %52 artışla, o da 2 trilyon 457 milyar liraya yükselmiş. Burada işlem sayısı da önemli. Yaklaşık genel e-ticarette 6 milyar işlem yapılmış. E-ticaretin milli gelirimizdeki payı %6,9. Yani kabaca milli gelirin %7'sini oluşturuyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yaptı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personel için ilana çıkılacağını duyurdu. Gürlek, alım sürecinin 2026 içerisinde tamamlanacağını belirtti. Yeni istihdamla teşkilatın insan kaynağının daha da güçlendirileceğini ifade etti. Alım yapılacak kadrolar arasında 5259 zabıt katibi, 4508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli bulunuyor. Kadrolarda ayrıca 1041 müşavir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı yer alıyor. Bunun yanı sıra 44 farklı unvanda da personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Gebe okullarındaki eğitimlerle bugüne kadar 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, Ankara'da Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu.
3: Ebelerin mesleki mevzuatlarını güncelleyerek proaktif bir yaklaşımla sahanın merkezine konumlandırdık. Doğumhanelerde daha etkin hale getirdik. Bugün yaklaşık 62 bin ebe ile çok güçlü bir hizmet ağına sahibiz. Gebe okullarında düzenlediğimiz eğitimlerle son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. Hemşire ve ebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, popüler kültürün normalleştirildiği yanlış dil kullanımı ile mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Türkçenin özen gösterilmesi gereken bir emanet olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy,

0: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Türk Dil Bayramı programına katıldı.
1: Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlar da dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yeni temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikesinin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Saha 2026'da kimin emeği ve katkısı varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz dedi. Özel mesajlarını partisinin meclisteki grup toplantısında verdi.
2: Perşembe günü Saha 2026 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret ettik. Kimin emeği varsa, katkısı varsa ayırmadan, sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yerli teknolojilerimizi inceledik. Firmalarımızı ve kurumlarımızı ziyaret ettik. Aselsan'dan Havelsan'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'ımıza kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendisleri, gözleri pırıl pırıl gencecik insanları gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk.
0: Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki heyetin İstanbul temasları sürüyor. Bugünün önemli adreslerinden biri de Merkez Bankası oldu. Ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları da ortak savunma gündemiyle toplandı. AB Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, savunmada uyum ve işbirliğinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Fidan, savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
3: Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: ABD-İran savaşının sona ermesine yönelik bir girişim daha başarısız oldu. ABD, İran'ın teklifini reddetti. Müzakereler yeniden belirsizliğe sürüklendi. ABD Başkanı Trump, hazırlanması 10 dakika sürecek belgeyi bize göndermeleri için 4 gün bekledik. Ateşkes şu anda en zayıf anında diyebilirim. Yaşam destek ünitesine bağlı.

bu durumda ve yaşama şansı %1 dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. İnsansız hava aracı ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli öldürüldü. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu İkmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Sinop'ta katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin çevreyi kirlettiği tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tesise 839 bin lira idari para cezası uyguladı. İhlalin tekrarlanması üzerine ceza ikiye katlandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum sürüyor. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin savunmasını yaptı. Torunler şirket hesaplarından çektiği yüksek meblağları Gül İbrahimoğlu'na teslim ettiğini belirtti. Paranın neye niçin harcandığını bilemem dedi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk mühendislerin ve savunma sanayi firmalarının başarısına değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. ABD-İran hattında gerilim yükseliyor.

0: Spor.
1: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. 19.05'te başlayacak organizasyonun adresi Rams Park olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonelliklerde 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Sirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 11, İstanbul, Çanakkale ve Antalya 16, İzmir, Adana ve Adıyaman 15, Balıkesir 13, Bolu, Kütahya ve Uşak 10, Kahramanmaraş 14, Kırıkkale ve Tokat 12, Şanlıurfa 17, Sivas 9, Erzurum 5, Ağrı 7, Ardahan 4 derece.
0: Yol durumu.
1: Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tuzluca Iğdır yolunun 8 ve 10. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026

0: 26 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
3: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Orbus. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
5: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Reklamlar. Soralım bakalım. Bireysel emeklilik sisteminde doğru fon seçimi konusunda vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli? Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Hicran Aktaş Coşar'a sorduk.
9: Bu soru için çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve bahsetmek istediğim bir konu aslında. Bireysel emeklilik sisteminde 390 adet çok farklı risk seviyesinde fon var. Bu kadar fon arasından katılımcılarımızın doğru fon seçmeni, doğru zamanda yapması, doğru bir zamanlamayla yapması çok çok zor. Çok çok önemli bir, iyi seviyede bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Bunu katılımcının risk algısı, katılımcının yaşı, yatırım dönemi, tercih ettiği yatırım dönemi, diğer harcamaları

0: da işin içine girince bu karar çok çok daha fazla zorlaşıyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlığı bu seviyede olmayan katılımcılarımız için emeklilik şirketlerinin sunduğu robo danışmanlık adı altında hizmetler var. Yine yatırım danışmanlığı hizmetleri var. Katılımcılarımızı bu hizmetlerden yararlanmalarını önerebiliriz. Yine altını çizmek istediğim başka bir konu daha var. Sisteme ilk giren katılımcılar aktif bir fon tercihinde bulunmazlarsa standart fon adı altında kendilerine bir fon ataması yapılıyor ve fon dağılma değişikliği yapmazlarsa bu fonda kalmaya devam ediyorlar. Bu katılımcıların mutlaka hangi fonlarda olduğunu ara ara, yani her şey yolunda gidiyor mu diye sistemde en azından ara ara kontrol edilmesi. Eğer bu standart fonun risk getiri tercihi kendileriyle uyumlu değilse, kendi risk getiri tercihleri uyumlu değilse gerekli aksiyonları alarak kendilerine daha uygun fonları seçmeleri ve ara ara kontrol ederek fon dağılım değişikliklerini yapmalarını öneriyoruz.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs Salı, TRT Radyo 1'de Spor Servisi başladı. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve Hüsnü Aslan bu akşam teknik yönetmenimiz ve her salı olduğu gibi kiminle beraberiz? Sevgili Hayri Ülgen'le. Hayri Ülgen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ahmetciğim, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler sevgili Hayri Ülgen, sen de iyisin maşallah, sesin de
2: i̇yi,
1: güzel geliyor.
2: Biraz yoğunluk var biliyorsun, maçlar.
1: Maçlar, evet. Bugün zaten işimiz onları konuşacağız, öyle değil mi? Bu arada tabii Süper Lig'de de şampiyon belli oldu, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. 4 sene üst üste şampiyon gidiyor Galatasaray, bu ikinci 4 sene üst üste oldu.
2: Evet. Bu yalnız Beşiktaş da bir sene biliyorsun 3 sene üstteydi ama sonra da kaybetti hatırlarsan. Yani öyle 4 sene üstte şampiyon.
1: Diyorsun ki Beşiktaş kongre üyesi olarak pat diye bunu da söylerim diyorsun.
2: Onu söylemekle mecburiyetindeyim biliyorsun. Samsun maçından sonra dağılan bir Beşiktaş oldu. Yani 4 seneyi bulamadı.
1: Beşiktaş'ın bile namağlup şampiyonluğu var hatırladım.
2: O tabii, o zaten kimse onu da erişemedi. Gerçekten onu da ayrıca hatırlattığın için çok teşekkür ederim.
1: Yani Beşiktaş taraftarlardan sonra azar işitme falan diye hatırlatayım dedim Hayri Ülgen.
2: Yok ama sen de doğruyu söylüyorsun. Ne gerekiyorsa onu da söylemek mecburiyetinde değilsin ama gerekenleri de diyorsun yani.
1: Evet, Hayri Ülgen'le beraberiz. Şimdi tabii ki sadece Süper Lig konuşmayacağız. Birinci Ligi de konuşacağız. Zaman zaman böyle birbirimize takılacağız, şakalar yapacağız. Böyle hoşça bir vakit geçireceğiz.
2: Evet.
1: Bodrum Spor, Çorum Spor. Playoff'larda artık son aşamaya gelindi. Bodrum Spor ilk maçı 1-0 kazandı. Senden şimdi yorumları dinleyeceğiz. Kazandı ama sanki daha da fazla farklı kazanıp ilk maçı işi bitirebilirdi. Ama yine de Çorum Spor çok güçlü bir takım. İkinci maçta ev sahibi olarak ne yapacağını bilemiyorum. Şimdi sen bunların çözüm anahtarını bize anlatacaksın.
2: Vallahi güzel özetledin aslında. Dün de zaten TRT'deydik, beraberdik sonra. Gerçekten Bodrum inanılmaz bir final, yarı final maçı oynadı. İyi de oynadı. 5-0, 4-0 da kazanabilirdi. Ben Çorum Spor'u ilk defa bu kadar kötü, formsuz, vasat bir futbolla gördüm. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani bunun yanında 1-0 yendi ama bir penaltı kaçırdı. 4 tane %100 gol pozisyonundan yararlanamadı Bodrum Spor. Ama böyle bir fırsatı da kaçırdıktan sonra şunu söyledim. Eğer sen bu golleri atamazsan, rövanş maçında çok zorlanırsan, çok sıkıntı yaşarsın. Bunun için, çünkü Çorum biliyorsun taraftarları da 20-25-30 bin doluyor ki taraftarların ateşiyle eğer oyunun başında zaten bir gol bulduktan sonra ondan sonra da diğer şekilde onu çözebilir diye düşünüyorum Ahmetciğim.
1: Final sendromu olabilir mi Çorum Spor'un yaşadığı?
2: Yani Çorum şöyle Ahmetciğim, çok güzel bir şey söyledin. Final tabii ki olur da ama yani böyle maçlarda yani çünkü Çorum Spor'un hepsi tecrübeli oyuncular. Ben şunu söylemek istiyorum. Çorum Spor o yaşlı bir takım. O 32,5 yaşında. Yani 32-33 yaşında. Ama Bodrum Spor'daki futbolcularına baktığın zaman hepsi 24, 25, 23. Ya dikkat edersen 70'ten sonra da son haftalarda çok oynayan bir Bodrum Spor vardı. Ama son haftalarda da tökezleyen bir Çorum vardı. Yani bir bazı futbolcular var. Yaşlandıktan sonra kimse kaçınılmaz bir yorgunluk ister. Çorum Spor'da da bu var. Bunun için de sıkıntı yaşadı. Ama ikinci maçta ben o seyircinin coşkusuyla biraz daha bir adım önde olacağını düşünüyorum. Önce de bir golü bulursa bence Çorum Spor finali Esenler Erok'la oynar diye düşündüm.
1: Esenler Erok Spor'la Bodrum oynar diye düşünüyorsun.
2: Evet.
1: Yani, şu tabii ilk maça bakarak değil mi? İlk maçta çünkü ilk maçta Bodrum çok ezdi
2: ama
1: diye.
2: Ben dedim ya Çorum Spor ilk 20 dakikada bir gol kazanırsa taraftarıyla beraber kim ne derse desin finali oynayacak şekilde. Ama Ahmet'in şu Türkiye'de de çok enteresan işler oluyor. Bir Ahmet'in son maçında şampiyonluk maçına gidiyor Iğdır'a. Hemen Mesut Bakalı oyundan alıyorlar. Adam yani 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aldılar yerine yardımcısını getirdiler ve şampiyon oldu. Şimdi bakıyorsun Bülent Hakan Mardin Spor'a gitti. Son 9 maçta gitti. Bir derdi onun yerine yabancı Bülent Hakan'ı getirdiler. O şampiyon yaptı. Diğer şeye bakıyorsun Mustafa Sarıgül. Son 4 maçta getirdiler. Mardin Spor'u şampiyon yaptı. Yani enteresan Türkiye'de yani nasıl bir anlayış tarzıdır anlamıyorum. Yani sen Ahmet Füsunoğlu geliyor Iğdır Spor'u tam şampiyon olacak. Yok Iğdır'da. Hemen seni gönderirler son maçta Hayri Ülgen'i getiriyorlar. Veya Ali'yi getiriyorlar. Yani buna ne zaman dur diyecekler onu anlamış değilim.
1: Evet, benim anlamadığım daha değişik şeyler var. Mesela ney? Esenler Erikspor. Süper Lig'e onlar çıkacak bir final takımı değil mi? Evet. Bodrum Spor veya Çorum Spor'dan biri onun karşısına çıkacak ve Esenler Erok yenerse mesela Süper Lig'e çıkacak. Bir maç kala Osman Özgürlüğü niye gönderirsin? Bana bunu izah edersen çok sevinirim abi.
2: Yani sadece o değil. Bak ne diyorum, Mesut Bakalı da gönderdiler son maçta. Yardımcı hocasıyla şampiyon oldu. Mardin Spor'a bakıyorsun, son 5 maçta hocası Mustafa Sarıgül'ü getirdi. O şampiyon yaptı. Bülent Akan'a bakıyorsun, son 8 maçta getirdiler. Takımı şampiyon yaptı. Bunlar yani herhangi kötü bir durumda değildi. İlle ikinci arasındaki bir konudaydı Ahmet'in. Yani bu nasıl bir anlayış tarzıdır? Bu ne düşünce bir tarzdır? Bunu anlamış değilim.
1: Hele hele Esenler Erok'un bir maçı kalmış ya.
2: Tabii canım. Ya zaten Osman
1: ya hocayla nasıl bir anlaşmazlık yaşadılar? Sen hiç görüştün mü hocayla?
2: Ya şey, telefonu kapalıydı. Geçen gün de aradı, dedi ki hayır abi bu maç oynansın, dedi konuşmak istemiyorum. Ama söz dedi yayına geleceğim, istiyorsan yanına da geleyim. Nasıl istiyorsan konuşayım. Ama dedi yani bana dedi emeklerimi bir anda yok edemezler diyor. Sezon başından beri lider oldum. En çok gol atan oldum. Bu kadar yani ben son final maçında yani berabere kaldım diye ne var yani, olabilir üçüncü oldum yani ikinci olacağım diye üçüncü oldum diyor. Benim daha hakkım var diyor ama beni gönderdiler diyor. Hakikaten Ahmet. Bu işler yani güzel işler diyor. Yani.
1: Evet. Enteresan iş yani. Hayır, yeni hocayla mesela ne kadar şanslı olabilir? Hoca takımı tanıyacak. Ne bileyim, zor bir maça çıkacaksın neticede.
2: Evet. Şimdi Esenler Erok'a bakıyorsun. Yani bu ligin en çok üzerine en çok galibiyet alan takımlarından biri. Yani son iki maçta yani orada berabere kaldığı son maçtan sonra ki son dakikada bir gol kaçırdı Ahmet'in. Yani o golü atmış olsa farzı atır. Defendi'ye o golü atmış olsaydı. 96'da 2'de.
1: Evet.
2: Şimdi ne olacaktı? Yani Osman Özgürlü kahraman mı olacaktı? Olacaktı. Niye şimdi oldu?
1: Ne olacaktı? Gene yollar ayrılırdı. Süper Lig'de sizle devam etmeyeceğiz. Başka bir hoca alacağız derlerdi.
2: Ya onu diyebilirsin ama.
1: Yani biliyorsun bu bir de takımlar genelde böyle yapıyor.
2: Evet ama Ahmetciğim bak çocuk, ben kamplarda da biliyorum. Sezon başında senden kamplarda.
1: Evet.
2: Oradan buraya bu takımı bu hale getirdi. Yani seyircisi yok. Herhangi bir şey olmamasına rağmen buraya kadar getirdi Ahmetciğim ya. Lütfen ya bu şansı verin yani bu adama. Anlatabildim mi?
1: Doğru diyorsun Ergen. Ya ben çok garipsedim öyle bir maç kala görevden alınmasını.
2: Dün şeye gittik tabii biliyorsun Ahmet şampiyonluk şeyini kutlamaları vardı. Zaten biraz önce de yayında vardı. Ahmet'ciğim gittim. Mesut Bakale hiç yoktan. Bir yönetici gelmiş. Demiş yani sana kafam uymuyor. Seni göndereceğiz diyor. Mesut Bakale diyor ki hayra bir. Yani bakıyorum futbol bilgisi olmayan bir adam beni gönderiyor. Hani gelir başkan der ki yani olmadı, bir şey olmadı. Ama diyor ben zaten berabere kalsam şampiyon olacağım.
1: Ne?
2: Benim yani bakımı nasıl? Herhalde Ahmet'ciğim şunu da düşündüm. Yani orada söyleyemediler ama şimdi mesela şampiyonluk primi koyuyorlar. Onu koyuyorlar.
1: Onu vermemek için diyorsun.
2: Onu

0: vermemek için. Yani ben Esenler'er yok, o Mardin, anlatabildim mi? Yani onlar o maddeleri kaldırmak için bu yola gidiyorlar. Yani benim başka bir...
1: Berabere bile kalsa şampiyon olacak, tabii, çıkacak yani buradan. Bu adama prim vermeyelim. Çok
0: tabii ya.
1: Yani burada yakışık almayan şeyler bunlar.
0: Şimdi ben Muğla maçında da şunu söylemek istiyorum.

0: tür. Şimdi Muğla'nın hocası Mustafa Sarıgül. Biraz daha önce Sarıgül'de 2-3 takımı da. Benim başımın tacı. Yani o ayrı bir başarısı vardır. Yoktur benim. Ama son 3 maçta geliyorsun hocanı gönderiyorsun. Zaten bu ilk şampiyonluğu oynayan bir takım. Yani son maça kadar zaten gelecek. Diğeri bakıyorsun geliyorsun. Bülent Akan var. Biliyorsun o da çok antrenör. Mardin'in yanında.
1: Evet.
0: Ya o da aynı şekilde. Yani Ahmet için ben anlamıyorum ya. Yani bir takım. Ben dediğim gibi yani.
1: Sebebini öğrendik sayende. Yani primi vermemek için. Bir üst lige çıkartma kesinlikle, primini vermemek yani, için.
0: Ben kesinlikle onu da zaten önümüzdeki haftalarda kardeşimle konuşacağım. Ben tahminimce bu primi hani ben şampiyon yaparsam 5 milyon alacağım, 10 milyon alacağım. E diyorlar nasıl olsa bu takım beraber de kalsa şampiyon. E oraya kadar kim getirdi? Oraya kadar kim getirdi? O teknik direktör getirdi.
1: Evet.
0: Yani ben...

0: önümüzdeki haftada inşallah dedim ya bağlarını konuşuruz. Yani bu olmaması lazım. Bu federasyon artık buna bir önlem alması lazım. Şampiyonluk maddeleri koyuyorlar. Yani şampiyon olursa 5 milyon.
1: Tabii primler var, çok ciddi.
0: Çok ciddi. Bak 4 takım çok büyük paradan kurtuldu. Çok büyük paradan yani. Şimdi Mesut Bakkal olsaydı 10-15 para alacaktı. Şimdi şampiyon oldu zaten takım, o kaldı. Yardımcı antrenörüne mi verecekler ya, o 15 milyon kaldı. Ama kim alacak bilmiyorum. Ben
1: ama
0: anlamam.
1: Sana bir şey diyeceğim. Biz şimdi bu hocalara hepsi arkadaşımız tabii, üzülüyoruz falan filan ama. Yarın gene aynı takım onu çağırdığında koşa koşa gidiyor hepsi ayrı abi.
0: İşte orada zaten orada.
1: Yani
0: orada
1: mesela hocaların da bence bir bunların bir şeyi yok mu? Var aslında. Kendi oradan, dernekleri falan var değil mi? Ya bir dik durun karşılarına kulüplerin ya.
0: Seninle konuşuyoruz.

0: 100 sene lisanslı bir şey yok. Bizde 500 sene var. Bu nasıl veriliyor? Bu nasıl yapılıyor? Yani bunu hep araştırmak lazım. Yani anlatabildim mi?
1: Hı hı.
0: Şimdi mesela Bursa Spor'da Tahsin Tabdeli'ne çok efendi bir insan var. Çorum'da liderdi. Seninle 7. haftanda programdaydık. Adam 5 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet liderdi. Gönderdi.
1: Evet, doğru yani. Diyorsun. Yani, liderken göndermişlerdi. Yani,
0: aynen.
1: Baktın mı aslında Çorum Spor da o kadar büyük hatalar yaptı
0: Çorum'a,
1: ki yani.
0: Yeni, Bursa'ya da geldi. Bursa'yı da lider yaptı. Urdun'u da gönderdi. Şimdi son 5-6 ay hafta kala Mustafa Eri getirdiler şampiyon yaptı. Yani evet. Niye getiriyorlar? Niye getiriyorlar? 5 hafta niye getir? Ya lider futbolcunun veyahut da lider bir kimliği olan bir hocanın liderlik bir vasfı olurken nasıl gönderilir ya? Ben anlamıyorum Ahmet İlker. İnan ki bunu araştıracağım ben yani. Bunu ayrı seninle bir konu yapacağım.
1: Ya bunu biz düşünüyoruz da federasyon hiç araştırmıyor mu mesela?
0: Ya
1: belli ki hocaların şey kaygısı var. Ya biz bunları şimdi şikayet edersek, örnek veriyorum. Ya benim şampiyonluk primi vermemek için beni attılar bir maç kala. Diye şikayet ederlerse bir daha o kulüpler, hiçbir kulüp beni çağırmaz diye hocalar şikayet edemiyor. Burada federasyonun devreye girip uyanık davranması lazım.
0: Ya dedim ya sana teşekkür ederim ama federasyonumuz bu yürekliği gösteremiyor. Bakın yabancı geliyor. Hangisi geliyor? Fener'e geliyor, Tedesco öbürü geliyor, öbürü. Yabancı hocalar birinci diye de geliyorlar. Paralarını var ya.
1: Gönderirken kuruşuna kadar alıyor, öyle gönderiyor.
0: Kuruşuna kadar, kuruşuna.

0: futbol takımları Süper Lig'e çıktı. Süper Lig ekipleri oraya gidecek. O şehre bir hayat gelecek değil mi? Ekstradan bir hayat gelecek. Mesela oraya Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın geldiğini düşünsene. Veya hele hele Avrupa
1: Onun
0: kupalarına
1: hesabını
0: katılmaya hak
1: yap.
0: kazanıp
1: Müsaade
0: Avrupa
1: edersen sana
0: takımlarının
1: söyleyeyim.
0: geldiğini düşünsene.
1: Evet. Sana da müsaade edersen onu söyleyeyim. Bir defa Diyarbakır muhteşem bir şehir olmuş. Ahmet'im. Barcelona'da gidersen de gittim, ben de gittim.
0: Evet.
1: Sonradan. Mimari neyse, nasılsa yeni Diyarbakır öyle. Bir milim herhangi sapmamış ve bu kadar. Dünyanın şu anda en iyi ikinci mimarisi diye evler yapılmış, inşaatlar yapılmış, güzel bahçeler yapılmış. Müthiş bir yer orada. Dükkanlar yapılmış. Ben bu kadar gelişmiş, hani derler ya Doğu'nun Paris'i, öyle. Bu
0: Evet.
1: bir. İkincisi, şimdi kim Süper Lig'e çıktı? Ahmet çıktı değil mi? Şimdi Fenerbahçe'de oynadığı zaman, şimdi zaten her maçı zaten 40 bin kişi oynuyor, 30 bin kişi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı gelecek mi abi, her taraftan 10 bin kişi? Gelir
0: Tabii
1: gelmez mi?
0: gelmez mi? O bölgeye
1: Urfa'dan
0: hayat
1: olur.
0: gelecek.
1: Peki
0: Urfa'dan da gelecek değil
1: Galatasaray'dan
0: mi? Antep'ten de
1: Galatasaray'dan
0: gelecek.
1: gelir mi? Gelir. Beşiktaş'tan gelir mi? Gelir. Trabzon'dan gelir mi? Gelir. Bir de bunun yanında kupa maçları da olduğunu düşün. Lokantalar dolacak. Kahvehaneler dolacak. Oteller dolacak. Eşyalar dolacak.
0: Tabii
1: Herkes
0: para gelecek
1: gidecek.
0: oraya.
1: Tabii şimdi kocasını maça göndermeyecek. Ona asılacak. O da gidecek. O da bir getiriyor. Anlatabildim mi? Yani dediğin gibi bütün gün dünyada artık futbol ekonomi. Ekonomiyi kim kullanıyorsa, kim akıllı kullanıyorsa o götürüyor yani Ahmet.
0: Evet. Kısa bir reklam arasına gidelim sevgili Ayrı Ülgen. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepimiz havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hepimiz havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
5: Evet efendim, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı. Ben Ahmet Füsunoğlu ve şimdi Hayır Ülgen'le sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Hayır Ülgen, evet. Biraz da Süper Lig'den konuşalım dedim ya, Galatasaray.
6: Onu konuşacağız. Tabii yalnız bir şey hatırlatayım, spor servisinden bize mesajlar geldi. Samet Başkan çok üzgün.
5: Samet Başkan, evet. Ben okuyacaktım. Sen de gördün.
6: Senin yerine ben kılıcı çektim erken de. Çok selamlarımızı, inşallah Beşiktaş yeni bir yönetimle oluşu artık yeter. Çünkü taraftarlar artık cefa çekmekten yoruldu.
5: Valla Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş taraftarı da artık yeter diyor değil mi?
6: Evet. Bir de buradan haberleri olsun. Biliyorsun Esenler Erok veyahut da

0: Yaz oynayacak rakibi 22'sinde oynanacaktı Konya'da. Onu 24'e aldılar ama 24'ündeki de kupa maçını Antalya'ya aldılar. Yani Süper Lig'in kupa maçını. Onun için birinci ligin finali Konya'da olacak. Onu herkes şu anda bilsinler. Saat 8'de Konya Stadı'nda olacak. Bunu da buradan bir bilgi olarak söyleyelim. Cuma günü de biliyorsun yarı finalden çıkacak takım finale çıkıyor.
1: Esenler Uruk'un rakibi olacak.
0: Yani Konya'da, Konya Stadı'nda olacağını da ben buradan söylemek isterim.
1: Bu arada Osman Özköylü'nün yerine de Güray Gündoğdu göreve başladı teknik direktör olarak Esenler Erok'ta.
0: Başladı, evet, zaten o maçta da o çıkacak. Ama ben hala da içim rahat değil. Ama bu düşünce tarzı oynayan bir takımın da başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü neden? Yani kendisini seven hocalar, süreleri Osman Hoca'yı da sevenler şunu söylüyor. Hocamıza haklısı etsin.
1: Evet.
0: Bir futbolcu, yani bir sezon boyunca beraber oluyorlar. Bir maçta gönderiyorlar. Senin için rahat eder mi?
1: Etmez. O yüzden biz burada. Biz feveran ediyoruz.
0: Yani ona göre.
1: Değil mi?
0: Evet. Şimdi top sende söyle canım benim.
1: Evet. Geçelim biraz Süper Lig'e. Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Yine burada taraftar önünde. Aslında maç gitti gitti geldi. Antalya Spor iki kere öne geçti. Sen de seyrettin maçı.
0: Evet.
1: Tabii çok itirazlar da oldu. Galatasaray'ın kazandığı penaltıya oldu. Efendim?
0: Ben de sana bir soru sorayım.
1: Buyurun.
0: Ahmet, gel sen bana sorun. Allah aşkına. Şimdi Osimhen'e verilen penaltıyı için rahat ettin. Bak burada Galatasaray ve Antalya'yı konuşmak istemiyorum. Ama bir şehrin kaderini konuşmak istiyorum. Şimdi orada Antalya Spor bir puan aldı. Orada Galatasaray takımı kusura bakmasınlar. Yani orada şampiyonluk diyecekler diye bu kadar ucuz penaltı verdi. Kim olursa ben doğruya doğru konuşuyorum. Yani bunu söyleyeyim. Anlatabildim mi? Şimdi burada bir şehir düştüğü zaman bir Osimhen'in penaltısı verildi diye bir şehir üzülür mü?
1: Yani Antalya Spor da çok iyi mücadele etti ama yani herhalde o penaltı düşmesine sebep olacak öyle gözüküyor.
0: Yani işte bak ne diyorum. Yani bir insanın başka gönlünü almak için bırakın herkes sahada neyse onu oynasın. Bakın bir Antalya takımı, bir Antalya şehri biliyorsun futbol şehri. Anlatabildim mi? Yani burada bunu yani yanlış yapıyorlar diye düşünüyorum. Burada ben artık önümüzdeki sene çok güzel bir şekilde bakın Dünya Kupası'na gidiyoruz. Onu da biliyorsun kadro da açıklandı. Dünya Kupası'na gidiyoruz Ahmet'ciğim. Yani Patagonya'da, Somali'den bilmiyorum neden. Orada hakem var.
1: Bizden yok.
0: Bırak orta hakemi bırak. Yardımcı hakem.
1: Bizden yok doğru diyorsun.
0: Bu yani bizim için bir acıdır ya. Dünya Kupası'na takımın gidiyor. Senin futbol hakemin gitmiyor. Doğan Babacanlar biliyorsunuz zamanında biz her takımdan 8-7 gol yerken itibarımız vardı. Bütün hakemler Doğan Babacanlar, Ertuğrul Dilekler, Talat Tokatlar bunlar Dünya Kupası'nda gidiyor. Avrupa Kupalarında maçları yönetiyorlar.
1: Hı hı.
0: İşte bugün bu sene göreceksin yani bu Dünya Kupası başladıktan sonra Türkiye'de bazı takımlara çok büyük cezalar gelecek, futbolculara ceza gelecek. Bu Dünya Kupası'ndan dolayı bekleme oldu.
1: Evet.
0: Ama artık bundan sonra bir şeffaf bir yönetimle idare edilmesi lazım.
1: Doğru. Hayrül Gent, şimdi kalan maçlara bakıyorum. Evet. Antalya Spor son maçta Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
0: Evet. Şöyle böyle.
1: Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa'da evinde Galatasaray'la oynayacak. Ama Kasımpaşa'nın avarajı iyi diğer takımlara evet. göre.
0: Yalnız Kasımpaşa düşmez orada. Çok
1: i̇şte averajı yenilse bile averajı iyi.
0: Ama öbür takımlara da baktığın zaman dörtlü beşte de en iyi averajı olan da şey Antalya Spor. Onu da söyleyeyim. Ama şurada.
1: Sanki öyle dörtlü beşli takıma kalmayacak da evet. Gençler Birliği ile düşme evet. kalma oynayacaklar gibi.
0: O Gençler Birliği. Çünkü Gençler Birliği'nin sıkıntısı daha büyük. Neden diyeceksin? Geçen sene Gençler Birliği biliyorsun Metin Diyadin ile bu takım yine başındaydı. Hı hı. Ve Trabzon 3-2 yemişti hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Büyük sevinç gösterileri yapmışlardı. Ve Trabzonlar demişti ki Allah büyük. Anlatabilir mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben orada o kadar çok zorlanacağına inanıyorum ki Gençler de orada kayboldu. Eyüp Spor da biliyorsun yok işte Galatasaraylarla olduğu için Galatasaray başkanı olduğu için Fenerbahçe de ona maçı vermez. Bak onu söyleyeyim. Anlatabildim mi?
1: Ama Eyüp Spor'un da verici iyi. Yani +8 gol daha iyi Antalya Spor'da.
0: İyi ama ikili avarajlar da kötü. İkili avarajlara geldiği zaman kötü.
1: Hmm.
0: Ama burada en önemli şey Gençler Birliği ile ben Antalya'nın. Ben sana Kayseri için ne dedim 3 hafta önce? Kayseri düştü. Bitti. Karagümrük'te düştü.
1: Hmm.
0: Bitti. Ama yani

0: bunları çok önleme almak lazım. Ahmet
1: küme düşme sırasında senin de dediğin gibi tabii ki ikili averaja bakılacak önce. İki takımın kendi aralarında oynadığı maçlara bakılacak.
0: Evet, gerekirse,
1: eğer onlar aynıysa genel averaja bakılacak.
0: Averaja bakılacak ki yani o takımların herhangi bir şekilde hakkı yenilmesin. Çünkü öyle bazı maçlar oluyor. Diyor ki bununla ben 5 lira atarsam daha ondan çok gol atarım. Bunun için bir önlem
1: alın. Yani Kasımpaşa Galatasaray'a yenilirse örnek veriyorum Antalya Spor'da kazanırsa bu sefer Antalya kalıyor, Kasımpaşa düşüyor.
0: Kesinlikle. Çünkü Antalya dediğim gibi diğerlerinden ikili, üçlü, dörtlü barajda muhakkaka baktığın zaman en iyi o. Hı-hı. Ama ben gene diyorum Antalya Spor
1: veya Eyüp Spor için de aynı şey geçerli. Eyüp Spor Fenerbahçe'ye kaybederse, Antalya kazanırsa yine aynı şey onun için de geçerli.
0: Peki senin içinden kim geldi? İşte Karagümrük düştü biliyorsun. Kayseri'de düştü.
1: Valla benim gönlümden hiç takım isim söylemeyeyim. Şehir takımları düşmesin.
0: Tabii. Çünkü neden diyeceksin? Bak ben Antalya'nın düşmesini istemiyorum. Yani Antalya bir turizm kentidir. Bir spor kentidir. Hı-hı. Yani oraya da dünyanın en seçkin takımları geliyor. Geldiği zaman hem ekonomik olarak Türkiye bir
1: ben Kocaeli oluyor. Spor'a bile üzüldüm. Kocaeli demişim. Kayseri Spor'a bile üzüldüm.
0: Kayseri ama hak etti. Onu söyleyeyim sana.
1: Üzüldüm ama yani şehir takımı. Tamam, taraftarı gitmiyor, sahip çıkmıyor. Onları hep konuşuyoruz.
0: 3 yıldır başkanların konuşma tarzları ve yapılan yönetim yanlışlıkları bu haleye getirdi. Yani geçen senede düşüyordu, evvel senede. Onun için bir yapılanma içine girmeleri lazım. Eğer girmezsen önümüzdeki sene zaten onun sıkıntısını yaşıyorsun Ahmetciğim. Onun için bir önlem almak lazım. Önlemi alamazsan gidemezsin.
1: Doğru.
0: Yani bu işleri senden benden yapıyoruz bu. Onun için önlemlerini alacaksın artık, yeter. Çünkü Kayseri'de bütün hem ekonomik olarak çok büyük bir borç var. Anlatabildim. Kayseri gibi dünyanın en güzel şehirlerinden biri değil mi? Kayseri en iyi ekonomik, en iyi sanayi.
1: Evet doğru, doğru.
0: Ne oldu Kayseri'ye? Ne oldu Kayseri'ye? Söyler misin bana? Antalya'ya ne oldu? Antalya'ya iyi giderken ne oldu? Emre'yi getirdiler onu. Yani ben de şunu söyleyeyim artık, yeter. Yöneticiler akıllı olsun, futbolu bilen olsun. Yeter ya. Yani gidip hatır için gidip kimseye getirip de takımı 5 haftadan sonra gönderiyorsan olmaz. Biz senden neyi savunuyoruz? Kardeşim takımı lige çıkartıyor. Bırak adam 4-5 hafta takımla beraber çık. Evet. Olur ya. Daha çıkar çıkamaz kovuyorsun adamları.
1: Doğru, doğru. Evet, şimdi farklı şaşırtıcı bir şeye geleceğim. Mourinho geldi Fenerbahçe'nin başında görev de yaptı biliyorsun. Giderken çok eleştirildi. Hatta Fenerbahçe'nin elendiği takıma Benfica'ya gitti ya. Elendiği maçtan sonra Benfica'ya gitti ki hiç etik değil bu normalde. Öyle değil mi? Evet. Ama şimdi orada da başarısız oldu, onu da söyleyelim. Orada da başarısız oldu. Şimdi Mourinho'yu Real Madrid istiyor. Ben çok şaşırdım. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yok, ben şaşırmadım. Çünkü bunların arkalarında çok büyük güç var. Çok iyi bir menajerlik şeyleri var. Zaten onlar o kadar iyi pazarlıyorlar ki inanılmaz. Zaten şimdi geliyorsun, Mourinho burada başarılı olmadı ama ne oldu? Çok büyük para götürdü. Mourinho'nun son çalıştığı takımlara bak. Dünyanın en büyük tazminatlarını alan kim? Bir bakıyor Ahmet'sine. Gel ondan sonra alımlar yapacak. Dünyanın en büyük tazminatlarını her yerden kovulmasına rağmen zaman içerisinde en büyük para alan, kazanan adam. Olduğu yerde para alıyor. Fener'e giderken bile ne kadar para aldı biliyorsun değil mi? 13-14
1: milyonlar
0: götürdü. Yani daha sana nasıl anlatayım? Yani bunları hesaplamak lazım. Hele bizim Türkiye'de. Yani bunu getirdiğin zaman her şeyimizi teslim ediyoruz. Yani iyi bir hoca getirdiğin zaman bütün kontratlar da iyi bir avukat buluyorlar. Tık tık tık tık UEFA.
1: Ya Mourinho'nun finansal şeyini geçelim. Zaten Real Madrid'in gücü var, verir.
0: Evet,
1: ben başarısız bir adam. Bu gittiği son 7-8 senede her takımda başarısı olan bir adamın tekrar Real Madrid'e kurtarıcı olarak çağrılması bana garip geldi.
0: Şimdi bana garip gelmiyor çünkü en iyi pazarlamacıdır. Şimdi iki tane pazarcı yan yana bulursun.
1: Portekizliler hep öyle tabii de.
0: Birinci adam getirmiştir yani, gerçekten doğaldır. Ama yanındaki biraz Allah'ı pulleyi konuşmasını biliyorsa gidiyor, insanlar ondan alıyor. Anlatabildim mi? Bu da öyle olmuş yani. Artık bu işin ticari olmuş. Ticaretini yapıyor. Ticaretini yapıyor. Yani veren ya paraya ona yazıklar olsun diye Ahmetciğim bunu söyleyeyim sana.
1: Evet, Fenerbahçe'de de seçim gündemi var tabii. Önümüzdeki hafta da seninle muhtemelen seçimleri konuşacağız. Genel seçimler. İki aday var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Ne düşünüyorsun burada bu seçimde?
0: Ben sana hemen şunları söyleyeyim. Sen Aziz Yıldırım'dan. Şimdi Aziz Yıldırım 2 hafta içerisinde 4 şehir gezecek. 4 şehrin bütün yani gelegeleriyle beraber olacak. Kimse daha bilmiyor. İlk defa ben spor serisi olarak söylüyorum. Konya'da, Adana, bazı yerlerde Mahmut Uslu'yla beraber gidecekler. Bir anlaşmalar yapacaklar. Büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle de Aziz Yıldırım bu kongrede başkan olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir çalışma. Bak kimsenin haberi yok ama ben 12-15'inde Aziz Yıldırım 2-3 tane şehirde sesini duyacaksın. Ama bak hiç kimse bilmiyor. Buradan spor serisi Ahmet Füsunoğlu ve Ali kardeşimle beraber bunu buradan duyuralım.
1: Evet. Diyorsun ki Aziz Yıldırım daha yakın diyorsun.
0: Şu anda çalışması iyi. Çok da akıllı iş yapacak. Çünkü neden? Geçmişteki mesela Oğuz Moğuz gibi futbolun beynini takıma getirecek. Ama sadece de işi onlara bırakmayacak yöneticiler. Sadece para alıp bu işleri götürecekler. Yani işi profesyonelce. Oğuz gelecek, Aykut gelecek gibi düşünce tarzı var Volkan. Böyle bir projesi var. Bunu da kabul ettirmek için bütün şehir şehir dolaşıyor.
1: Evet. Peki Hakan Safi'nin tabii şöyle bir şeyi var. Ben diyor seçime girmeden önce diyor getireceğim hocayı, anlaştığım futbolcuları tek tek söyleyeceğim taraftara diyor. Sen bugüne kadar herhalde 40'tan 50'den fazla seçime girdin. Bu seçmeni etkiler mi? Futbol taraftarını.
0: Yani, şimdi şunu söyleyeyim. Yani Hakan Safi'nin yani gitmiş bir tane bizim biliyorsun Kerem almış gelmiş. Öyle mi değil?
1: Hı hı.
0: Ama bu yeterli değil. Bakın unutmayın. İyi bir yapılanma.
1: Vallahi Hakan Safi diyor sonra, ki Osimhen'i de alacaktım ben diyor. Ali Koç durdurdu diyor.
0: Peki sana bir şey söyleyeyim. Şimdi gidip Haşa Mourinho'ya alsa gelsin. Ama Mourinho getirdi Fener'e geldi. İsim önemli değil. Artık yapılanma önemli.
1: Mourinho şu anda Fenerbahçe'de ters etki yapar. Yani o kadar kötü bıraktı
0: şimdi,
1: ki.
0: Şimdi Portekiz'de bir tane teknik direktör var. Biliyorsun burada yardımcı antrenör önemli. Evet. Sergen Dalga geçiyor işte yardımcı kaleci bilmem ne falan. Adam gitti orada takımını şampiyon etti. Ahmet. Öyle mi değil mi?
1: Doğru.
0: Yani bu çok önemli. Mesela Erzurum şampiyon olacak dedim Erzurumspor. Erzurumspor şampiyon olmasının nedeni nedir? Futbolcuya parayı verdi. Dışarıdan futbolcu almadı. Anlatabildim mi? Türkiye'de Ahmet'e bu kadar vereceğim diyor. Sezon başlığı vermiyor. Futbolcu bırakıyor. Öbürü bırakıyor. Öbürü bırakıyor. Ya sen içerideki futbolcunun karnını doyur, iyi bir arkadaşlık kur var Türkiye'de her zaman başarı bulur. Çünkü biz bunlarla başarıya gidiyoruz.
1: Doğru.
0: Yani başka yok. Sen dedin, doğru söylüyorsun dedin Hayri abiye. Bu Erzurumspor bu şekilde şampiyon oldu yani.
1: Hı hı.
0: Yani bunları söylemek lazım yani anlatabildim mi?
1: Evet yine Montella'nın adı tartışılıyor. Türk vatandaşı olacağı ve Türkçe isim düşünüyorlar, yarışmalar var. Var mı önerin?
0: Ya ben bir şey söyleyeyim. Yani bunu çok gündeme getiriyorlar. Olacaksa zaten olsun. Bunu reklam yapmaya gerek yok. Reklam yapmaya gerek yok Ahmetciğim. Anlatabildim mi? Yani olacaksa
1: hayır, yani
0: olsun.
1: Bir evet. İsim önerim var mı? Reklam yapmaya gerek yok da ya tamam Türk olacaksa hangi ismi yakıştırırsın Montella'ya?
0: Ne diyeyim Ahmet? Ben senin ismini veririm ona. Ahmet veririm diye.
1: Abi benim adımı veriyorsun.
0: Ben senin hayatını veririm.
1: Peki evet. Sağ ol. Sağ ol Hayri İlkan. Benim adımı da
0: söyleyeceğim. Ahmet Mert deriz. Bitti gitti. Ahmet Mert.
1: Sen Metin Mert vardı şeyde değil mi? Detlef evet, Müller'i evet. Sarıyer'de Metin Mert diye yapmıştı. Müller, sonra Trabzonspor'a da transfer olmuştu.
0: Müller'di biliyorsun. Onu
1: evet evet. Detlef Müller'di. Metin Mert yaptı. Yani
0: onu oradan biliyorsun şey ettim. Daha iyi oldu.
1: Evet. Teşekkür ederiz sevgili Hayri Ülgen. Böylece bir öneri geldi en azından Hayri abiden, evet. Hayri Ülgen'den. Sana veda edelim bu akşamlık.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzına
0: İyi
1: sağlık.
0: İyi yayınlar. İyi yayınlar.
1: Haftaya yine birlikteyiz tabii ki.
0: Tabii tabii. Görüşmek üzere. Sağ ol.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? kimi zaman bir olimpiyat ve

0: rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.
1: Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Şimdi başka bir konuğumuzla beraberiz. Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener abimiz bizlerle. Osman abi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar sevgili Ahmet. Ne evet. Güzel sesin geliyor.
2: Vallahi sizin sesiniz o kadar güzel geliyor ki. Yine benim yüzümde güller açtı sizin sesinizi duyunca. Sevgili Osman
3: Vallahi
2: Şener.
3: Dikler bitti. Patırdı, gürültü bitti. Herhalde hoş bitmez yaptı bizim spor camiasında. Ama ben heyecanla hiçbir şey umursamıyorum. Sadece milli takımımızın şu Arda da düzelsin inşallah sakatlığı.
2: Evet, inşallah oynayacak diyorlar Osman abi.
3: Ben oynayacağım.
2: Yetişecek diyorlar.
3: İnşallah tam hazır olur. Çünkü şu 6 Haziran'da başlıyor. Fazla bir evet. Şey kalmadı.
2: Evet.
3: Ondan sonra Hakan da inşallah düzelir. Ben bu kadronun orada çok iyi neticeler alacağını, bize yazın bayramı yaşatacaklarını düşünüyorum sevgili Ahmet.
2: İnşallah sevgili Osman Şener, tüm dileklerin kabul olur. Hepimizin ortak temennisi bu çünkü.
3: Yani ya biz Türk'üz sevgili Ahmet. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. Allah bizi ülkemizden...
2: Milli ayırır. Formamız bizim kutsalımız değil mi?
3: Tabii yani bu da milli takımımız. Bütün evet. Takımların üstünde olmalı. Ben o gözle bakıyorum, sen o gözle bakıyorsun. Ama o gözle bakmayanlar da var ülkemizde maalesef. Ama bizim için milli takım kutsal sevgili Ahmet.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sakatlıklarımız iyileşirse başarıyla oradan döneceğiz. İyi bir derece inşallah alırız. Daha önce Dünya Kupası'nda 3. olmuştuk. Neden bunu tekrar etmeyelim inşallah? Bakalım.
3: Tabii yani o zaman bu zaman tabii futbolumuz çok değişti. Yani dünyadaki futbol değişti. Biz çünkü bu son oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarını seyrediyoruz. Abi bir kere artık futbol çok atletik bir oyun oldu.
2: Evet.
3: Çok tempo oyunu oldu.
2: Hı hı.
3: Hani yıldızlardan daha çok biraz tekniği iyi olan, kondisyonu çok iyi olan atletik futbolcular ön plana çıkmaya başladı sevgili Ahmet. Yani orada yeni bir futbol seyredeceğiz. Öyle gıy gıdı futbol olmayacak artık Dünya Kupası'nda.
2: Hı hı.
3: İnşallah bizimkiler de artık ligler bitmiş, her şey bitmiş. Eminim bütün çocuklar oraya kilitlendi. İnşallah tempolarını da arttırırlar. Tabii ne olursa olsun hepsinin yorgun vücutlar. Ama ben her şeye rağmen bu çocuklar orada bir hedef koydular. Bu jenerasyon orada bir hedefe varmak için en iyi neticeyi alacaklarını düşünüyorum.
2: Evet inşallah. Ben de aynı hisler içindeyim. Sevgili Osman Şener'le dönelim şampiyonluğa. Biraz Galatasaray konuşalım. Hayır, Osman Şener.
3: Konuşalım.
2: Konuşmayalım mı? Senin senin yazın kalp krizi geçirden şampiyonluktu. Biraz tabii, konuşalım. Sevgili Ahmet. Gerçekten o kadar endişeye kapıldın mı maçı seyrederken?
3: Yani sevgili Ahmet, maç gitti, döndü, geldi. Neler oldu maçın içinde? Sen de biliyorsun.
2: Hı-hı.
3: Bütün Galatasaraylılar seyretti. Yani biz maçtan önce ne diyorduk? İlk yarı Galatasaray 3 tane gol atar Antalya'ya. Ondan sonra 50 bin taraftarla şampiyon diye ikinci yarı oynar diyorduk.
2: Hı hı.
3: Ama böyle bir şey olmadı. Tam aksine mağlup kopadı değil mi?
2: Evet.
3: Herkes şok oldu. O gün ilk yarıya baktığın zaman çok kötü oynayan bir Sané. Yine çok kötü oynayan bir İlkay.
2: Bir yani, de şampiyonluk maçı yani. Şampiyon ol. Öyle bir maça çıkıyorsun zaten siz yazınızda da belirtmişsiniz. Yani kötü oynamaya hakkın yok senin o maç.
3: Hakkın yok yani final maçı. Ama ne oldu? Okan Hoca de anladı bu maçta kazanamayacağını, bu kadroyla kazanamayacağını. Hı-hı. Bir Lanka aldı. Ondan sonra bir Lemine'yi aldı orta sahaya İlkay'ı çıkardı.
2: Hı-hı.
3: Sanayi de çıkardı. Daha sonra Icardi'yi aldı. Ve Galatasaray eski günlerine, hüviyetine en azından son 20 dakika, 25 dakika döndü ve maçı çevirdi. Şimdi bütün arkadaşlarımız bizim. Ben seyrediyorum. Hepimiz bu mesleği yapıyoruz. Bu meslekten ekmek yiyoruz. O kadar yanlış yorumlar yapıyor ki. Efendim, hakem Osimhen'e penaltıyı hediye etmiş. Peki kardeşim, maçın daha 20. 25. dakikada Osimhen'in kafasına vuruyor 18. Şimdi hatırlıyorsun o pozisyon. Hı hı,
2: evet.
3: Penaltı o pozisyon. Hadi ötekinde şüpheniz var. O da penaltı. Yunus 18 içine giriyor. 18 dışında bir darbe alıyor. Uçuyor. O direkt kırmızı kart. Son adam çünkü oradaki.
2: Hı hı.
3: Yani bunları konuştuğu zaman biz bir takım maç kazandığı zaman yok hakemdi, yok bilmem neydi. Bugün de federasyon başkanını konuşmasını dedim. Ya dedi hakemler yok mu sene dedi.
2: Hakemleri çok başarılı buluyor başkanın adım kadarıyla.
3: Yani başarılıdır. Yani hakemler başarılı değil. Yani
2: başarılı işte, olsa Dünya Kupası'na giderler. Bir tanesi bile gitmedi. İşte, Osman abi.
3: Ben başarılı olması için hakemlerimizin Avrupa'da o seyrettiğimiz İngiliz hakemleri seyrediyoruz. Fransız, İspanyolu. Onların seviyesinde olması gerekir. Değil
2: bence
3: mi?
2: De. Bence de.
3: Ama biz o seviyede değiliz. Ama ben hakemlerin de şampiyonluğu tayin ettiğini, şöyle yaptığını, böyle yaptığını, hakemler hata yaptı, Galatasaray'ın lehine de yaptı, aleyhine de, Fenerbahçe'nin lehine de yaptı, aleyhine de, Beşiktaş'ın da öyle, Trabzon'un da öyle.
2: Hı hı.
3: Yaptı. Hakemlerimizde çünkü bir standart yok. Hele var hakemleri, bir evlere şenlik. MHK başkanımız, hadi federasyon başkanını çıkartıyorum devreden, MHK başkanımız evlere şenlik. İki tane Portekiz'e itmen almışlar, evlere şenlik. Yani bunu hakemler...
2: Peki bizim bu bütün aslında bak sen şu anda tüm kamuoyunun sesi oldun Osman Şener.
3: Evet.
2: Yani yılların deneyimi bir spor yazarısınız ve kamuoyunun sesi oldunuz. Sadece kamuoyunun değil aslında. Spor yazarların da sesi oldunuz. Futbol takımlarının da sesi oldunuz. Bunu federasyon niye göremiyor?
3: Sevgili Ahmet, sen bu işlerin bizim futbol ikliminin, yani hepimiz bu mesleğin içindeyiz, çok sisli olduğunu görüyorsun.
2: Hı hı.
3: Yani orada hiç kusura bakmasınlar. Bizim basın mensubu arkadaşlarımızla, yorumculuk yapan eski futbolcu arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle, bilmem nemizle bu iklimin düzelmemesi için mücadele ediyorlar. Fenerbahçe insanlar ayrı bir kategori, Galatasaray insanlar ayrı bir kategori. Aynı ama değişen bir
2: evet. Şey.
3: Ve ben bunun önüne geçebilecek kimse var mı? Yok. Ben televizyonlara çıkmıyorum. Sağ olsunlar. Beni çok çok televizyon davet ediyor. Neden biliyor musun? Ne yapayım çıkıp? Söylesene Ahmet.
2: Niye ne çıkmıyorsunuz konuşayım? Osman Şener? Çıkın orada da anlatın. Yok,
3: bunun için çıkmıyorum sevgili Ahmet. Burada seninle konuştuğumuz doğruları orada konuşuyoruz.
2: Hayır orada da siz söyleyin. Karşınızdaki yanlış söylüyorsa sen yanlış düşünüyorsun sevgili diye
3: Ahmet,
2: söyleyin.
3: Ahmet'ciğim. Ben kalkıp haksızlığa tahammülü olmayan şeylere, ben televizyon programlarını seyretmeye tahammülüm.
2: Evet, yani bu bizim tabii spor yazarları camiasında Osman Şener benim gördüğüm nadir isimlerden biridir. Yani
3: var bir sürü arkadaşlarım.
2: Her takıma, her futbolcuya, her hakeme, yani her insana, daha doğrusu insana diyelim, sevgiyle yaklaşır. Osman abinin öyle bir huyu vardır.
3: Ama üzülüyoruz Ahmet. Değişen bir şey yok.
2: Öyle ya, üzülüyorsun.
3: Oyna kazan. Şimdi Galatasaray maçını oynuyor. Kalp krizi geçirten şampiyonluk diye yazdım.
2: Hı hı.
3: Kardeşim, şimdi orada bir bakmışım, bir ben yazmışım öyle. Yani eleştiri başlık. Bir bakıyorum herkes coşku, şampiyon koştu. Ya böyle bir şey yok. Bugün Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Yani şampiyonluk yarışından koptu değil mi?
2: Hı hı.
3: Vardı.
2: Dört göre altın neden, tepside sunduğu Galatasaray. Yani dört göre.
3: Neden yapı? Bir kendi hatalarını kimse bakmıyor sevgili Ahmet.
2: Evet.
3: Galatasaray'da da bu böyle, kusura bakma. Şimdi cuma günü bir yazı yazacağım. Sen yenise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın gene bilmem ne.
2: Hatalardan ders aldık mı değil mi?
3: Bu kadroyla, bu tempoyla hiçbir şey yapamazsın. Gördük. Şampiyonlar Ligi'nde çıta daha yukarıya çıkmış.
2: Çıkmış gerçekten öyle.
3: Oraya yetişmek, hani o son dörde bilmem ne o ya.

0: yarı finaller bilmem neler. Bu bayağı bir zor bir iş. Yani gelecek sezon, Süper Lig'de gelecek sezon daha zor olacak, onu söyleyeyim sana. Trabzon, o da yapacak 2-3 tane transfer, 4 tane transfer. Beşiktaş da yapacak.
1: Galatasaray son 4 senenin belki de en zor şampiyonluğunu aldı aslında. Yani ki Fenerbahçe'nin o 99 puan topladığı sezondan daha çok zorlandı bu sene benim kanaatim.
0: Sevgili Ahmet, Trabzon maçındaki Galatasaray'ın yenilgisi Galatasaray'ın bir dengelerini bozdu. Söyleyeyim sana.
1: Evet.
0: Bozdu. Yani Fenerbahçe maçında tamam bütün hepsi kenetlendi. Fenerbahçe en büyük rakibiydi. Onun 7 puanı önüne geçtin ama sonrasını getiremedin. Samsun maçına geçtin. Gördün Samsun'da ne oldu yani. Sezonun en kötü futbolunu oynadın. Antalya maçı. İlk devreki futbola bakıyorum, Galatasaray tarihinin en kötü futbolu. Neticede Antalya ile oynuyorsun. Yani bu Okan Hoca da kendini değiştirecek. Yani en azından bu teknik kadroyla bir yere kadar gidemezsin Okan Hoca. Tamam, bugüne kadar geldin. Ben seyrediyorum bu bizim Arda Turan'ı diyeyim. Görmedim o takımı bütünleştirmek için neler yapıyor orada.
1: Evet.
0: Hayatını ortaya koyuyor. Luis Enrique'yi görüyorsun değil mi neler? Nasıl mücadele ediyor? Neler yapıyor?
1: O farklı bir seviye.
0: Abi etti. Yani bizim Okan Hoca da teknik ekibe, o bu saydığım antrenörlerin teknik ekibinde 15 kişi var. Yani 3 tane kondisyoner alacaksın. Taç atışlarında, duran toplarda hep ayrı antrenörler biliyorsun değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Galatasaray'ın o seviyeye gelmesi lazım. Hani ben...
1: Yani o kulvarda oynayacaksan sen de onlarınki gibi yapacaksın bu kadroyu hani diyorsunuz.
0: Ben İrfan Hoca'yla bu işi götürürüm dersen götüremezsin. Götüremezsin. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yani Mertens, adamın İngilizcesi var, Fransızcası var. Almancası var. Al kardeşim sportif direktör olarak. Alın onu değil mi oraya? Sen 10 tane yabancı futbolcu oynatacaksın değil mi önümüzdeki sene aynı anda istersen?
1: Evet.
0: Bundan yararlan. Yani oranın da değişmesi, güçlenmesi lazım. İkincisi eller yukarı diyorsun. Orta saha çöküyor Galatasaray. Tamam Torreira, Demina iyi futbolcular ama taşıyamıyor. Böyle Şampiyonlar Ligi maçından sonra 2 hafta 3 hafta kendilerine gelemiyorlar. Takım olarak kendine gelemiyorlar.
1: Çünkü çok üst seviyede efor sarf ediyorsun orada.
0: Evet, yani bunları bu sene biz bunları yaşadık deyip ona göre şimdi Galatasaray'da hiç kimsenin ayakları yere basmıyor. Herkes uçmuş, kimseyle bir şey konuşamıyorsun.
1: Şampiyonu kutlaması statta olacak bu sene. Cuma günü.
0: Yani kutlayacak hakları. Şampiyon oldular. Nasıl isterlerse kutlarlar. Ondan sonra hiç söyleyecek bir şey yok. Bir sene emek vermişler. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden dönmüşler. Burada Galatasaray sezon başından beri lider değil mi?
1: Evet.
0: Yani işte bu kolay bir iş değil. Değil kolay bir iş yani. Kim ne derse desin yani. Yani bunun da tadını çıkartacaklar. Ben bir şey demiyorum ama Galatasaray yeni sezon mühendisliğini, planını yaparken çok daha dikkatli olması lazım.
1: Kaç futbolcu gider Osman Şener size göre? Kaç futbolcu gelir?
0: Valla ben bildiğim kadarıyla yani bir kere ilk ay olmuyor.
1: Gider mi diyorsunuz ilk ay?
0: Çocuğun gücü yetmiyor. Bilmiyorum yani. Ama yani şu an al ilk ayı kullanayım da takıma çok bir katkı sağlasın diyemiyorsun.
1: Diyemiyorsun, doğru. Ama sözleşmesi devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: İşte bilemiyorum ya, belki de teknik ekibinin içine alır.
1: Icardi'nin bitiyor mesela.
0: Mesela Icardi'nin bitiyor. Yalnız sevgili Ahmet, bak ben bu Icardi'yi yazacağım. Daha bu hafta Perşembe günü sana biraz bir şeylerini söyleyeyim.
1: Kulüp bir teklifte bulunacak bildiğim kadarıyla.
0: Teklifte bulunması lazım. Sen bir ara Galatasaray'da Gomis diye bir futbolcu vardı biliyorsun değil mi?
1: Evet, evet.
0: 500 bin lira için onu gönderdi. Ondan sonra Galatasaray iki yakası bir yana gelmedi. 50 milyon euro harcadı. Beceremedi. Yine Gomis'i geri getirdi. Hatırlıyorsun.
1: Evet, hatırlamam.
0: Sen Icardi'yi doğru dürüst kullansan, doğru dürüst orta sahan olmuş olsa bugün Türkiye'de topları en iyi vuran futbolcu o.
1: Evet.
0: Sen dönen toplara Yunus vuramıyor. Yunus iyi.

0: nasıl bir futbolcu? Sağ açıkta oynatıyor.
1: Takımın en iyisi o zaten. Yani ligin de en
0: evet,
1: iyisi bizim.
0: Yok bir şey demiyorum. Sağ çizgide oynatıyoruz o.
1: Son vuruşu en iyi futbolcu.
0: Evet Sara. Vuramıyor abi. Çocuk geliyor bir şeyler yapıyor. Koşuyor bilmem ne ama son vuruşlarda yok.
1: Yok doğru.
0: Orada.
1: Osimhen de bile yok. Osman abi.
0: Oraya. Yani. Okan Hoca. Ya ben Osimhen oynatınca Icardi oynatmam demeyecek. Kafasında onun planını yaptıysa şayet. Ben bu iki futbolcuyu da oynatacağım. Icardi'yi de sezon başı kampına götüreceğim. Bilmem ne o planı yaptıysa. Bana göre Icardi'yi bırakmamak lazım. Şimdi diyorlar. Başakşehir'in santraforunu alırız bilmem ne. Onlar tamam iyi çocuklar ama şu an Galatasaray'ın çıtası onların çok üstünde.
1: Evet.
0: Yani sonra o Gomis olayını da Icardi'de yaşayabilirler. Bana göre tabii onların bizden kulübü idare ediyorlar. Daha çok bildikleri var. Aynı şekil Beşiktaş'ın santraforu yok.
1: Hı hı.
0: Aynı şekil Fenerbahçe'nin santraforu yok. Hadi bak Trabzon'un var. Galatasaray'ın hadi Osimhen var. Ama Osimhen bu sene baktığın zaman 15 maç oynamadı değil mi?
1: Evet.
0: Osimhen'in oynamadığı maçlarda hep sorun yaşadın mı? Yaşadın.
1: Yaşadı.
0: Yani bunun planını iyi yapması lazım. Yani bu başarısının Galatasaray'ın devam etmesi için tamam 1 milyon forma satmış. Çok büyük bir rakam sevgili Ahmet. Loçoları, stat gelirleri, müthiş sponsorlardan olukla para yağıyor Galatasaray'a.
1: Doğru.
0: O zaman bu transferlere de nokta atış yapacağım. Abuk sabuk futbolcular Galatasaray'da oynamayacak futbolcuları almayacağım. Bunun hesabını iyi yapacağım. Ama kalkıp da diyorlar ki Muhammed Salah. Ya Muhammed Salah Liverpool'da kadroya giremiyor artık. Adam doymuş 50 tane kupa
1: evet,
0: kazanmış.
1: Ununu elemiş, eleğini asmış.
0: Yani bırak 33-34 yaşındaki futbolcuları bırak gözünü seveyim. Alıyorsan genç al. Koş, takım koşsun. Atletik bir takım olsun. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Bir de bir yaşlı futbolcular desen bir tek Bernardo Silva var. Bir tek onu alabilirsin. Çünkü onun kalitesi çok yukarılarda değil mi?
1: Evet.
0: Bir tek o. İkincisi olmaması lazım Galatasaray'da. Lemina harika bir futbolcu. İki maç üst üste oynayamıyor.
1: Yani şey şampiyon Süper Lig kaldırsa bile Şampiyonlar Ligi kaldırmıyor. O
0: kaldırmıyor
1: yani.
0: Sevgili Ahmet.
1: Çok tempolu bir takım istiyor orada.
0: Yani Galatasaray'da birileri mesela diyorlar ki bugün gene gazetelerde hani bir şey söylemiyorum. Efendim Arsenal Barış Alper'e 60 milyon euro veriyor diyorlar.
1: Hı hı.
0: Ya günah bu çocuğa da günah. Arsenal. Sen Arsenal'ı biliyorsun ben de biliyorum.
1: Hı hı.
0: Arsenal 60 milyon euro verip de aldığı futbolcu var mı Arsenal'de? Yok vermez onlar o kadar para. İkincisi Arsenal'ın, Barcelona'nın bilmem ne oynadığı futbolcuların, o gençlerin de ya sevgili Ahmet teknikleri, bilmem neleri 40 tane barış eder. Yani barış fizik gücünle oynuyor ama bir tane kanat ortasını göremiyorsun Barış.
1: Yani tabii asisti ve golüne bakarsan ya, çok kısır. Doğru diyorsun.
0: Bizim buranın kralı. Tamam hiçbir şey demiyorum. Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Ama oradaki arenaya gittiğin zaman işler değişiyor sevgili Ahmet.
1: Doğru.
0: Ama Barış'ı öyle bir dolduruyorlar ki Barış'a kötülük yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımız bu yapanlar da.
1: Evet.
0: Yani söyleyecek fazla bir şey yok. İnşallah düzelir. Şimdi milli takıma kilitlendik. Onun tadını çıkartacağız.
1: Hı hı.
0: Sabah 6'larda 7'lerde kalkacağız.
1: Bizim kuşak de alışık Osman abi. Biz Muhammed Ali'nin maçlarını biliyorsun seyrederdik ya, sabahın 5'inde kalkıp.
0: Tabii,
1: onun gibi olacak.
0: Tabii ama bu da bizim evlatlarımız mı sevgili Ahmet?
1: Tabii bu işte şimdi bunlar için kalkacağız. Bizim çocuklar için kalkacağız.
0: Evet ben Arda'yı seyrederken benim gözlerim doluyor Real Madrid'de. Düşünebiliyor musun? Arda Turan bir Türk çocuğu. Real Madrid takımının kralı al işte bu hafta.
1: Evet.
0: Arda'yı aradı Real Madrid. Ne hale geldi?
1: Takımın beyni yoktu resmen. Doğru diyorsunuz.
0: Evet resmen beyni olmuşsun sen 19 yaşındaki.
1: Peki Real Madrid deyince aklıma geldi size de soralım. Mourinho. Fenerbahçe'de başarısız oldu. İtalya'da başarısız oldu. Fenerbahçe'yi eleyen Portekiz takıma hemen elendiği maçın akabinde hoca olarak gitti. Hiç etik değildi yani gidiş şekli. Ama şimdi orada da başarısız oldu bu arada Benfica'da da. Ama şimdi bakıyorsunuz Real Madrid talip. Ne diyorsunuz?

0: Ama sevgili Ahmet, yani bunun ne kadar doğru ne kadar şey olduğunu bilmiyorum. Ama Mourinho'da bir çıkış arayıp tekrar futbola dönmek isteyen bir hoca. Bak burada Fenerbahçe...
1: Real Madrid de bir çıkış arıyor belli ki de, yani doğru Real kişi acaba şey mi? Mourinho mu?
0: Ha, bunu yapabilir mi? Ben direkt gel takımın başına, sen dünyanın en büyük hocasısın diyeceğini düşünmüyorum Real Madrid. Hele şu ortamda yeniden yapılanacak Real Madrid. İş oraya gidiyor. Mbappe bile sorun yaşıyor.
1: Hı hı.
0: Bütün Madrid taraftarı 4 milyon tweet çekmiş. Bunu gönderin buradan diye, biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Ona, yani orası yapılanacak. Mourinho bunu yapabilir mi? Tabii biz Real Madrid'in başkanı değiliz. Ama ben o adaylar arasında bir tane de o olabilir diye düşünüyorum. Yani neticede Mourinho...
1: Valla bizim basın Mourinho'yu Real Madrid'e yerleştirdi. Üstelik şu anda futbolcu bakıyor. İşte Galatasaray'dan Osimhen'le barış, Fenerbahçe'den şu falan diye isimler çıkıyor yani. Bizim Türk basında da enteresan şeyler var yani Osman abi.
0: Ya sevgili Ahmet, şimdi bir şey sana söyleyeyim, konuşuyoruz. Bugün Real Madrid'in kadrosuna girebilecek bir tane Türk futbolcu ismi söylesene bana.
1: Yani şu anda zor, zor.
0: Oradaki çıta bizimkiler farkında
1: çok,
0: değil.
1: Çok farklı, doğru.
0: Belki de yani oradaki çıta yani kolay değil. Arda nasıl girdi? Neler çekti orada söylesene. Hı hı. Ki nasıl tekniği çocuk. Arda'nın tipi değişti.
1: Doğru.
0: O zamanlarla bilmem nelerle o kalçasını kullanıyor, ayaklarını kullanıyor. Çocuk her şeyini. Şu an ben o teknikte, o kapasitede Türkiye'de bir yerli futbolcu olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet Osman abiciğim. Doğru diyorsun, doğru diyorsun.
0: Ha, ben Barcelona, ben gittim o stat yapılırken, hı-hı, gezdik. Ondan sonra Barcelona stadı daha tam olarak bitmedi biliyorsun.
1: Evet.
0: Daha o gördüğümüz şeyin üstüne de yapılıyor.
1: Benim sürem bitiyor yavaş yavaş Osman abi.
0: Tamam, Barcelona kurmuş takımını.
1: Evet.
0: Gelecekse yeni stadına göre Lewandowski'yi de istemiyor. Belki diyorum.
1: Belki oraya gidebilir diyorsun. Evet.
0: Bir çılgınlık doğru yapabilir.
1: Yapabilir, doğru. Ağzına ben sağlık yok. Osman Şener. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum sevgili.
1: Sayende çok güzel bir 20 dakika birlikte olduk programda. Dinleyicilerimiz de eminim hoşlanmışlardır. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın.
1: Evet, Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener bizlerleydi ve son konuğumuz. Böylece programın sonuna geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, teknik yönetmenimiz de Hüsnü Arslan'da. Herkese iyi akşamlar dilerim. Yarın görüşmek üzere efendim.
2: Spor servisi.

0: Reklam.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
0: Reklam.
2: Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarını "Bizde eski yeni ayrım yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır" sözleriyle karşıladı. "Yeni arkadaşlarımızla el ele vererek birlikte çalışacağız" dedi. Burcu Köksal da "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkese yönelik girişimler yeniden çıkmaza girerken Trump ilginç bir iddiayı dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek" dedi. Trump, İran'ın nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğinin de %100 emin olduğunu söyledi. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. "Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı" dedi. "Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz" mesajı verdi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı düzenlendi. Sur kentinde de Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel somut filosu İkmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yönelik 5,3 milyar dolarlık yeni finansman paketinin müjdesini verdi. "İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli finansman imkanı sağlayacağız" dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz" dedi. Emeklilerin ayrıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Araçlar suda sürüklenirken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su bastı. İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni halıya sarılı halde sahilde bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Sedef'in katiline kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kocaeli merkezde 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere Başbakanı

0: Yanı Keir Starmer Zorda yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın ifadesini istedi. İstifasını istedi. Dört bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri dinlediniz.
1: Aile, akrabalık, komşuluk. Toplumun temelini oluşturan bu değerler modern hayatın hızıyla nereye savruluyor? İnsan ilişkilerinin dönüşümünün bilimsel bir perspektifle değerlendirileceği Sözün Dili, Profesör Doktor Süleyman Doğan, Profesör Doktor Sefa Saygılı ve Profesör Doktor Sefa Bulut'un hoş sohbetleriyle sizlerle. Düşünmek, anlamak ve hayatın ritmini yeniden yakalamak isteyenler için her çarşamba saat 16.30'da Sözün Anlam Bulduğu Yerde TRT Radyo 1'de sizlerle.

Ekonomi gündemini belirleyen haber akışıyla makro veriler, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki son durum, sektörel gelişmeler, uzman konuklarla ekonomi yorumda değerlendiriliyor. Feryal Ardal'ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Yorum her çarşamba 15 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz. Teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda kendisini dinlemiş olduğumuz, kendisiyle müşerref olduğumuz bu stüdyoda Bulgaristan asıllı, Bulgaristan Türklerinden İngiltereli, Liverpoollu İsmail İsaoğlu'nu konuk etmiştik. Çok güzel bir sohbet olmuştu. Daha çok onun özel hayatı, kendisinin yetişmesi, İngiltere'ye yerleşmesi, nasıl bir iş adamı olduğu, iş hayatına nasıl atıldı, bunları konuşmuştuk. Ama bugün daha çok İngiltere üzerine sohbet etmek istiyoruz. Kendisi tekrar konuğumuz. İsmail Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi hocam sizin hayatınız gerçekten çok renkli. Geçen programda dinleyicilerimiz de eminim çok memnun olmuşlardır sizin hayatınızı öğrenmekten. Ancak radyosunu ilk defa açanlar da olabilir. Dolayısıyla bir iki cümle sizin sesinizden nerelisiniz, ne mezunusunuz, İngiltere'ye ne zaman gittiniz? Onlara başlayalım sonra konuya girelim.
1: Yani bizim ilk programı birkaç cümlede. Ben Bulgaristan doğumluyum. Bulgaristan'da üniversite okudum ve sonra İngiltere'ye geçtim. Yani bu bir saatlik programı bu cümlenin içinde toparladık.
0: Önce şunu söyleyeyim. Sizin Bulgaristan'da olmanız önemli bizim için. Bulgaristan Türklerindensiniz. Ama bir şey söylemediniz. Geçen programda söylemiştiniz. Siz Filibelisiniz.
1: Evet.
0: Filibe Osmanlı tarihinde bizim için çok önemlidir. Filibe Osmanlı'ya çok değerli aydınlar, alimler, şeyhler yetiştirmiş bir şehirdir. Dolayısıyla Filibeli olmak da bir ayrıcalıktır. Yani siz çok köklü, derin bir yapının torunlarısınız. Yani önemli alimlerin, önemli aydınların yetiştiği Filibe'nin çocuğusunuz. Yani sizin Liverpool'da olmanız, biraz sonra Liverpool'a gireceğiz. Aslında

0: Ana damar, ana kök, filibeli olmak.
1: Evet hocam. Elhamdülillah. Yani bu Allah'ın bir lütfudur. Tabii ki dünyanın değişik yerlerinde Allah bizleri bu hayata getiriyor ve üç tane şey zaten insan derler ya seçemez. Bir doğduğu yeri, ikincisi ailesini ve üçüncüsü nasıl bir insan olduğunu. Yani Türk müdür, Fransız mıdır, İngiliz midir fark etmez. Önemli olan Allah'a bu kalp dönsün yani. Bu üç şey ama biz seçemeyiz. Geri
0: Doğru.
1: kalan her şeyi seçiyoruz.
0: Ama şu var. Ben eskiden bunlar üzere çok fazla durmazdım. Sonra şimdi konuda belki konuşacağız. İngilizlerin sülaleler üzerinde çok ciddi araştırmalar yaptığını, böyle kaliteli, zeki, başarılı ailelerin çocuklarının da zamanla başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu, genlerden bunları çalışmışlar. O ailelere çok fazla önem veriyorlar. Mesela aşiret liderlerinin çocuklarını alıp eğitiyorlar. Çünkü bu çocuk ileride kesin aşiret lideri olacak. 2-2-4 yani. Tamam mı? Dolayısıyla Filibeli derken tabii orada Deli Ormanlılar da hatırlamak lazım. Deli Orman da çok önemli. Deli Orman'da yetişen gençlerin hemen hemen büyük bir kısmı Osmanlı'da saraya alınıyor ve koruma olarak, asker olarak, general olarak yetiştiriliyor. Yani oralardan getiriliyor, İstanbul'da eğitiliyor ve Osmanlı ordusuna komutan oluyorlar. Çünkü Deli Ormanlılar çok uzun boylu oluyor ve iri yapılı oluyorlar. Ben gittim yerinde gördüm, hala Deli Ormanlılar iri yapılı yani. Dolayısıyla Filibe aydınları temsil ediyor, zihni temsil ediyor, entelektüelizmi temsil ediyor, elitleri temsil ediyor ama deli ormanlar da güvenliği temsil ediyor.
1: Daha deli başlıları tesir ediyor. Daha
0: Daha
1: böyle güçlü olan,
0: güçlüler.
1: güçlü.
0: Evet. Evet, size dönecek olursak hocam, İngiltere'ye gittik ve İngiltere'de işte çeşitli yerlerde yaşadık. Nottingham'da bulundunuz, tarlalarda çalıştınız, ırgatlık yaptınız, çiçek topladınız, dost devşirdiniz çiçeklerin yanında. Araba yıkadınız, sonra da Liverpool'a geçtiniz. Liverpool'da artık yavaş yavaş kendi işinizi kurmaya başladınız ve iş adamı hayatınız başladı. İlk defa Liverpool'da namaz kılmaya başladınız, bir camide etkilenmeye başladınız.
1: Nottingham'da onu kurdum.
0: Nottingham'da başladınız ama şeyde olgunlaştı diyelim,
1: Orada
0: Liverpool'da
1: olgunlaştı.
0: gelişti.
1: Evet.
0: Güzel. Şimdi biz Liverpool sonrası, ya ben size Liverpool sporu sormayacağım. Liverpool sporla fazla ilgilenmediniz biliyorum ama eğer ilginiz varsa onu da anlatabilirseniz.
1: Sahabe spor benim
0: Sahabe
1: ilgilendiğim
0: sporu mu
1: şey.
0: tutuyorsunuz?
1: Evet,
0: Ha, o da
1: sahabe
0: güzel.
1: sporu tutuyorum ben.
0: Tamam, o da güzel. Sahabe çok güzel futbol oynardı, haklısın.
1: Elhamdülillah.
0: Bütün dünyayı yendiklerine göre hep şampiyon olurlardı. O da
1: Elhamdülillah.
0: güzel bir espri oldu. Şimdi bize Liverpool'da iş hayatına nasıl başladınız? Neler yapıyorsunuz? Kısaca ondan bahsettin. Sonra size İngiltere'deki Müslümanlar, İngiltere'deki Türkler, bunları girmeye başlayacağız. Yani artık siz özelinizden çıkıp daha çok İngiltere üzerine konuşmak istiyoruz. Nasıl oldu iş hayatı?
1: Yani iş hayatı nasıl oldu? Ben Allah için o benim çalıştığım garson işini bıraktım size söyledim geçen konuştuğumuzda. Ve o zaman yani hayatımın en zor durumunu yaşamıştım. İlk defa yani ben kiramı ödeyemezdim. Yani ödeyemezdim.
0: Ödeyemez hale geldim.
1: Ödeyemez hale geldim. Neden? Çünkü bıraktım bu işi. Alkolle fazla çalışmak istemiyordum. Ve Allah'a dua ediyordum. Dedim ya Rabbim ben bu işi senin için bıraktım. Lütfen sen benim yolumu açık et. Ve bana rızkımı helal kıl dedim. Ve o andan yani subhanallah Rabbim öyle bir yolu açtı ki yani iş adamı oldum, müteahhit oldum, iş yerlerim oldu. Yani hayatımda hiç rakamını duymayan param oldu. Elhamdülillah böyle yani çok bir yerlere gittik. Ve sonra çocuklarım oldu. Ve çocuklarım olduğunda 6 sene önce aynı zamanda ben gelişirken Liverpool'daki 17-18 tane cami var. Bunların ya tadilatını ya da tamamıyla inşaatını, bazı camilere danışmanlık. Her camide nasıl bir inşaat işi olduysa, ne yaptıysa ben onlara bir yardımda bulundum. Ya onları ben inşaat ettim benim şirketimle ya da onların tadilatını ben yaptım, yardımcı oldum. Allah bana bunu nasip etti yani. Hiçbir cami yok ki ben hani dokunmayayım buna Liverpool bölgesinde. Ve bazı camileri de şahsiyen ben açtım yani. Ben onların pazarlığını yaptım, vakıflaştırdık, onları yaptık, onları Diyanet'in üzerine birisini yazdırdık. Tabii ki bunda çok güzel bir şey var. Burada ümmeti Muhammed'e yardım etmek isteyen, hizmet etmek isteyen bir kimse, bazı insanlar tarikatları var, cemaatleri var. Ben her zaman ne istediğim yapayım. Her zaman böyle bir natural bir zon yapmak istedim. Herkesin gelebileceği yer.
0: Doğal bir çevre olsun,
1: Doğal
0: herkes
1: yani.
0: gelsin.
1: Ha mesela Diyanet'in gibi. Mesela Diyanet'in camisi var. Efendim bütün cemaatler oraya gelebilir. Bütün tarikatlar oraya gelebilir. Selefisi de, Sufisi de, Vahabisi de kim olursa işte gelsin orada beraber ibadet yapsınlar. Biz birlik olalım diye. Sırf birlik olalım diye. Küçük farklılarımızı yana bırakıp birlik olalım. Neden? Çünkü biz birlik olmadıkça hiçbir zaman biz güçlü olmayacağız.
0: Eyvallah. Bir şey duymuştum. Bunu sizden mi duydum? Eğer sizden duyduğumu

0: konuşsam tekrar edebilir misiniz diyeceğim. Yoksa bu nasıl gelişiyor? Bir iş adamı İngiltere'de mesela bir bölgede Müslümanlar var. Ama ellerinde paraları yok cami yapacak. O iş adamı gidiyor diyor ki Müslümanlarla buluşuyor. Ben sizin caminizi yapayım diyor. Bir tane cami derneği kurun. Cami derneği para toplayarak yavaş yavaş oradan parayı bana ödersiniz sonra diyor. Ve o iş adamı o camiyi yaptırıyor, bitiriyor. Cami derneği para toplayarak yavaş yavaş o adamın da borcunu ödemiş oluyorlar. Hem bölge insanı hızlı bir camiye kavuşmuş oluyor. Aynı zamanda iş adamı iş yapmış oluyor. Sizden mi duymuştum, başkasından mı diyordum, hatırlamıyorum.
1: Evet, benim yakın bir arkadaşım iki camiyi öyle yaptı. Yani aldı onları, pazarlığını yaptı. He. Camiyi buldu, camiyi tadilat yaptı elhamdülillah.
0: He.
1: Ve sonra dedi insanlara, topladıkça para bana, bu sadece maliyet fiyatını geriye döndürün.
0: Yani yapılabiliyor böyle bir şey. Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Evet, yapılabiliyor.
0: Peki,
1: böyle bir şey.
0: Peki merak ettim. Siz Liverpool'da mesela 16'da camiden bahsettiniz. Bunlar sıfırdan yapılmış camiler mi? Bir kısmı kiliseden falan mı dönüştürülüyor? Ve kiliselerden satın mı alıyorsunuz?
1: Tabii ki İngiltere üzerinde çoğu kilise döndürüldü. O kadar büyük ki artık dediler ki kilise şey etmesin diye.
0: Bitmesin.
1: Kiliseler bitmesin diye, yani durdurulun bu prosesi. Çünkü bütün kiliseler alınıp İslam şiddetli bir şekilde
0: hızlı
1: artıyor.
0: Bir şekilde.
1: Hızlı bir şekilde yani. Maşallah tebarakallah yani. İnsanlar uyanmaya başlıyor yani. Hı-hı. Görmeye başlıyor. Doğruları görmeye başlıyor Hı-hı. insanlar.
0: Hı-hı.
1: Ve İngilizler kendileri kapıya geliyorlar. Caminin kapısına göre de ben Müslüman olmak istiyorum.
0: Hadi ya.
1: Tabii kendileri her gün sanırım ki her 5 dakikada mı her 10 dakikada mı birisi Müslüman oluyor yani. Düşünebilir hmm. misiniz? Öyle bir şeyler var yani. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Gruplar var. Hani yardımcı oluyor böyle insanlara. Hmm. Ve ondan sonra da yardımcı oluyorlar. Çünkü bu insanlar İslam'ı aldıktan sonra yani böyle bir boşluğa düşüyorlar. Çünkü ailesi onu istemiyor, reddediyor. Arkadaşları onu reddediyor. Başka yerden, her yerden dışlanıyor. Bu adam yapayalnız kalıyor.
0: Hmm.
1: Bazılarını tehdit ediyorlar. Aileleri tehdit ediyorlar onları. Öldürecekler,
0: ama
1: deşecekler.
0: Enteresan. Yani bu genç veya o kişi bunları göze alarak Müslüman oluyor yani. Yani o da biliyor dışlanacağını
1: tabii,
0: aslında.
1: Tabii.
0: Ben şeyi tanıdım. Tony Blair, eski İngiltere Başbakanı'nın yeğeni, baldızı daha doğrusu, Müslüman olmuş. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.
1: Evet. Üsküdar'da biliyorum.
0: Evet, iyi de bir Müslüman. Çok da aktif bir Müslüman. O Filistin, Gazze meselesi üzerinden etkilenmiş. O sonra Müslüman olmuş. Yani en iyi örneklerden bir tanesi. Çok örnek var da İngiltere'de. Şeyi merak ediyorum. Liverpool'da 16 tane cami var dediğinize göre Liverpool'un nüfusu ne kadar? Hep bugün Liverpool'u konuşalım istersen. Liverpool'un nüfusu ne kadar?
1: Yaklaşık? Liverpool'un nüfusu yaklaşık sanırım ki 400 bin.
0: 400 bin. 16 tane cami, 400 binlik bir nüfusu çok fazla sayılır.
1: Yok, bizim Müslümanlar 60 bin.
0: 60 bin. Ama 16 tane cami olması bayağı...
1: 18 tane.
0: 18 tane.
1: 17 ya da 18, evet.
0: 18 cami. Peki bu 60 bin Müslüman hangi ülkelerden genelde ağırlıklı olarak ve hangi ülkelerde temsil ediyor? Mesela siz Türkiye'de...
1: Türk sanırım ki 80 değişik milletten.
0: 80 değişik milletten 60 bin Müslüman var.
1: Tabii. Ha. Çok diverse. Yani çok değişik.
0: Çok renkli, çok çeşitli.
1: Çok renkli, evet. Ha. Çok çeşitli. Bir de camide görsen, mesela Merkez Camii'de görsen, yani bazen diyorlar birisi Sudan'dan, birisi Somali'den, birisi Afrika'nın başka bir ülkesinden, Asya'dan, her yerden, bütün kıtalardan, bütün dünyadan insanlar var orada. Yani
0: şey
1: muhteşem.
0: Gibisiniz. Yani siz sanki hac ve umrede gibisiniz yani. Sürekli olarak milletler topluluğu.
1: Çok,
0: İngiliz evet. Müslüman milletler topluluğunu kurmuşsunuz yani.
1: Evet. Gibi. Evet. Evet yani
0: Liverpool Müslüman Topluluklar Birliği.
1: İşte hocam yani subhanallah, Müslüman olmak böyle bir şeydi yani. He. Koskocaman bir ailenin bir parçası olmak. Müslüman ailesi, nereye de gitsen kimin böyle ailesi var ki? Yani bir İngiliz müftedi bunu çok güzel demiş, dedi. Demişti benim ailemde, yakınlarımda benim 10 kişi 20 kişi vardı. Şimdi der milyonlarca ailem oldu der. Nereye de gitsem?
0: 2 milyarlık bir ailem oldu.
1: 2 milyarlık bir ailem oldu. Nereye de gitsem dedi. Yani ailem var ya. Türkiye'ye gideyim, Afrika'ya gideyim der. Ailem her yerde var.
0: Doğru.
1: Subhanallah.
0: Doğru.
1: Yani Müslüman olmak yani çok şuurlu bir işti yani. Öyle yaşayabilmek de muhteşem bir şeydir yani. Bu aileden olmak yani insana
0: ben bu tip zevk veriyor. Renkli çeşitli kültürlerden oluşan Müslümanlarla bir arada olmanın en büyük avantajının şu olduğuna inanıyorum. Asla ırkçılık yapma şansınız yok. 80 tane millet var diyorsun. Neyin ırkçılığını yapacaksın? Zaten topu 60 binsin. 400 bin içerisinde, iki büyük İngiltere'nin içerisinde. Dolayısıyla tek şansın var bir Sudanlı'ya sarılmak, bir Zenci'ye, bir Beyaz'a, bir Malezyalı'ya, bir Endonezyalı'ya sarılmak, kardeşler topluluğu oluşturmak ve güç olmak, değil mi yani?
1: Elhamdülillah.
0: Yani onun için yani o toplulukların, yani bu arada farklı renklerde bir araya gelen Müslümanların en büyük belki avantajı ırkçılık yapma şansın yok. Yani tam böyle Allah Resulü'nün Medine'de oluşturulduğu İslam toplumuna benziyor.
1: Sallallahu.

0: İşte
1: Aleyhisselam.
0: Süheybi Rumi bir tarafta, Selmani Farisi bir tarafta. Farsı, Rumu, Arabı, Habeşisi, Habeşisi ayrı bir şey, Afrikalısı yani. Hepsinden bir ümmet oluşturuyor. Siz aslında Liverpool İslam ümmetini oluşturuyorsunuz yani, farkında mısınız yani?
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah yani.
0: Böyle güzel anekdotlar var mı aklınızda kalmış, böyle Liverpool'da böyle Müslümanlara yaşadığınız
1: Tabii
0: hatıra?
1: ki değişik değişik şeyler, değişik değişik kültürlerden, değişik insanlarla bir araya geldin mi, onların kültürü başka, değişik olabilir biraz. Ama muhteşem şey olan ki hepimiz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın Allah'ın huzuruna toplanıyoruz. Hepimiz bir sırada duruyoruz. Zengini de, fakiri de, zencisi de, Türk'ü de, Fransız'ı da, İtalyan'ı da fark etmez. Hepimiz bir sırada duruyoruz. Yani üstünlük takvadadır yani. Üstünlük sıra başında değil yani. Hangisi kim hangi şeyde olacak. Yani baksana nasıl, hangi başka nerede böyle bir şey var yani. İslam öyle bir adalet kuruyor ki hepimiz bir sıraya, istersen dünyanın en zengini ol, istersen dünyanın en fakiri ol. Aynı sırada Allah'ın önünde duruyorsun. Subhanallah. Muhteşem kılan işi budur yani.
0: Bizim bir kavramımız var, cami protokolü. Cami protokolü demek şu demek: ilk gelen en ön safta durur. Mesela senin Türk olman, Arap olman, Habeşli olman, Seyit olman senin en ön safa geçmeni gerektirmez. Ne zaman geldiysen safına gelir oturursun.
1: Eyvallah.
0: En son gelmişsen caminin arka kapısında oturursun,
1: O
0: namazını
1: kadar.
0: orada kılarsın.
1: O kadar.
0: Bu da cami protokolü diyoruz. Eğer uygulanabilirse tabii yani. Ne kadar güzel değil mi?
1: Çok güzel.
0: Yani çok sevap almak istiyorsan erken git kardeşim. En ön safa istiyorsan erken git. Ama milletini yara yara en ön safa geçemezsin.
1: Yani bazı uyanıklıklar var. Yaparlar bazı camilerde.
0: Yanlış
1: Yani
0: yaparlar.
1: giderler böyle anahtarlarını ya da tespihini yana koyarlar. Kim burada? Benim arkadaşım. Nerede arkadaşın? Evinde geliyor. Ya evinde arkadaşına sen yer mi koyuyorsun? Bu
0: Bu cami protokolüne ters bir şey.
1: otel mi rezervasyon yapıyorsun yani sen, ne bu yani? İlk gelen şeyi kapar yani.
0: Sevabı kapar.
1: Yani sevabı kapar. Daha geç gelen daha geç sevapları kapar.
0: Şimdi sen turizmci olduğun için örnekler hep turizmden veriyorsun. Farkında mısın?
1: Subhanallah,
0: Niye?
1: subhanallah.
0: Otel rezervasyonu falan. Biraz
1: Evet.
0: organizasyon, biraz rezervasyon.
1: Olabilir, olabilir. Şimdi
0: Hatırlıyor musun? Son sohbetimizde ben inovasyon demiştim. Sen de ne demiştin?
1: sizin yaptığınız Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrettirmek, kolay bir şekilde nasıl öğrettirmek, bir kitap yapmışsınız. Muhteşem bir kitabı. Gerçekten çok beğendim bu kitabı hocam. Allah sizden razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Ama oradaki yaptığınız inovasyon metodu, nasıl yaparsınız bunu? O inovasyon hayatımıza muhteşem bir dekorasyon getirebilir yani.
0: Eyvallah.
1: Onu
0: Ama iyi bir
1: takip
0: dekorasyon
1: edersek.
0: olması için organizasyon şart diyoruz yani. Şimdi Liverpool Müslümanları dedik, çok renkli dedik, çok güzel. Genelde İngiltere'de ağırlıklı olarak Hindistanlı, Pakistanlı Müslümanlar oluyor. Sizin Liverpool'da da Pakistanlılar var mı?
1: Tabii ki. Pakistanlı,
0: Yani
1: Hindistanlı.
0: çoğunluk hangi ülkeden Liverpool Müslümanların?
1: Liverpool Müslümanların çoğunluk Yemen'den.
0: Aa, ilginç.
1: Evet, ikinci çoğunluk Somali'den.
0: Bu yeni bir şey aslında. Yani çünkü Yemenliler İngiltere'ye daha yeni yeni gitmeye başladılar
1: Yo.
0: muhtemelen. Çok mu eskiler?
1: Çok eski. Onlar da üçüncü, dördüncü nesil orada.
0: Aa, çok ilginç. Yani Yemenliler birinci sırada.
1: Tabii.
0: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok enteresan. Sonra Somaliler.
1: Sonra Somaliler, sonra diğerler.
0: Sonra diğerleri yani.
1: Ha, Bangladeş, Pakistan, Hindistan.
0: Şey oluyor mu? Böyle bir zaman zaman bu Müslüman toplum arasında pek negatif şeyleri konuşmak istemem ama bir gerginlik olduğu oluyor mu camide? Mesela fikri ayrılık, şu bu falan filan.
1: Tabii ki.
0: İnsan olduğu yerde olur.
1: Tabii ki insan olduğu yerde olur. Yani o kültürler değişik olur, siyaset değişiklikleri olur. Yani insanlar bu
0: Bazen
1: şeylere
0: aynı
1: odaklanıyor.
0: ülkenin vatandaşları arasında bile oluyor.
1: Tabii ki,
0: Bırakın
1: tabii ki.
0: farklı ülkelere, değil mi?
1: Tabii ki bazen bana diyor bir arkadaş, ya sen haberleri izlemedin mi? Ben derim, ben 1500 sene önce neredeyse yazılmış haberleri izlemeye çalışıyorum. Çünkü senin baktığın haberlerde ne kadar yanlış ne kadar doğru bilinmez, ama benim baktığım haberler %100 doğru ve onlar her gün güncel. Her gün onlar yani
0: Eyvallah.
1: aktif bir şekilde yani.
0: Evet, oraya örnek alıyorum, dinliyorum.
1: İşte bizim Kur'an ve sünnet. Oradan haberi al. Kur'an'dan haberi al. Peygamberimizin hayatından haberi
0: Doğru,
1: al.
0: doğru.
1: Ve o hiçbir zaman değişmeyecek ve seni sadece mertebe mertebe yükseltirebilir bu şey yani.
0: Doğru
1: Doğru
0: söylüyorsun.
1: kullanırsan.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani elimizde var, düşün bak. Elimizde bizim altın var ama onu urda gibi kullanıyoruz. Yani urda şey gibi kullanıyoruz, bazen anlamıyoruz elimizde olan güzelliği yani, bu İslam
0: Doğru.
1: dinimiz.
0: Hintliler, Pakistanlılar var dediniz. Peki Liverpool'da Türkler var mı? Türkiye'den gelmiş insanlar var mı sizin dışınızda? Siz gerçi Bulgaristan'a gitmesiniz ama Liverpool Türkleri diyebileceğimiz bir topluluk var mı?
1: Evet, var. Var. Liverpool Türkleri de var orada elhamdülillah. Pek fazla değildirler ama böyle belki bir 200 tane aile var. Bulgaristan'dan 300 tane aile var. Türkiye'den 200 tane belki
0: Kıbrıs'tan
1: olabilir.
0: varlardır
1: 203,
0: muhtemelen.
1: 300. Kıbrıs'tan, Liverpool'dan karşılamadım.
0: He, onlar daha çok Londra'da falan yaşıyorlar.
1: Londra'da var. Evet, Kıbrıs'ta, Londra'da var ama Liverpool'da daha görmedim.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Siz mesela İslami yaşayan bir ailesiniz ve Liverpool'da yaşıyorsunuz. İngiltere eğitim sistemi içerisinde çocuklarınızı nasıl koruyorsunuz? Çünkü zaman zaman kültürel çatışmalar olabiliyordur eğitim sisteminde. Çocuklarınızı nasıl eğitiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla hafta sonu camilerde eğitim oluyor. Weekend school diyorlar bildiğim kadarıyla ona. Weekend diye. Hafta sonu yani haftalık eğitimler. Siz yani şahsınız olarak söylemiyorum bunu. Genel olarak Müslümanlar Liverpool'da çocuklarına nasıl İslami bir eğitim veriyorlar?
1: Şimdi siz farkına varmadan başka bir yere geçtik, benim hayatımda çok özel bir yere şu anda bastınız.
0: Eyvallah.
1: Yani ben çocuklarımı Liverpool'da sadece bir tane Müslüman kreş var.
0: He.
1: İslami kreş yani böyle. Ve o kreşte benim çocuklarımı ben oraya gönderdim. Ve çocuklar artık o kreşi bitirince ben gördüm ki Müslüman okulu yok orada. O zaman farkına vardım.
0: Liverpool'da Müslümanların
1: Liverpool'da
0: açtığı okullar yok.
1: okulu yok. Ha, İmam
0: Okulu yok.
1: Hatip gibi böyle bir okul yok.
0: He.
1: Ben dedim Subhanallah. Ve 2 sene boyunca ben bütün insanları, liderleri Liverpool'da tanıyorum. Ve onların gittim, onların yanına dedim. Ya böyle böyle dedim, biz bir okul açalım. Ve bu liderler bana 2 sene boyunca hep inşallah, inşallah diyorlar. Ama bir hareket olmadı. Ve en sonunda Allah Kur'an'da ne der? Euzubillahimineşşeytanirracim. Vettakullah ve yuallimukumullah. Sadakallahu. Ne diyor? Siz Allah'a takva sahibi olun. Yani Allah'a samimi olun. Allah size her şeyi öğrettirecek.
0: Doğru.
1: Yani ben o zaman kendimi bir hesaba çektim, dedim. Demek ki ben sadece benim üzerimde samimiyetime çalışacağım. Samimi olduğum için de Allah bana öğrettirecek ne istiyorsam. Ne kadar kolay bir sistem ya. Demek ben sadece ben başka bir şeye bağlı değilim. Ben kendime bağlıyım. Ben samimiyetimi check-up yapacağım. Samimi olursam da Allah bana öğrettirecek. 2 sene sonra gittim bunlara, dedim. Ben okul başlattırıyorum. Yani şimdiye kadar ne diyordum?
0: Okul açıyorum.
1: Lütfen gelin okul açalım. Bu sefer gittim dedim, ben okul açmak istiyorum. Yardımcı olun bana, ne yapayım? Onlar da bana yön vermeye başladılar bana. Ve o yön verdiler. Ve başladım camilerde anket toplamaya, insanlardan dedim siz değil mi, gelin imzaya atın, gösterelim ki bizim ihtiyacımız var. Bir grup topladım etrafa ve bazı insanlar diyordu ya senin işin ne var ya, sen müteahhitsin,
0: Para
1: evdesin.
0: kazanıyorsun, hiçbir sorunun yok.
1: Sen yani eğitime ne yöneliyorsun yani, sen inşaatçı birisin yani, sen inşaattan anlıyorsun, eğitim bambaşka bir şey. Ama ben tabii ki bakmadım onların söylediklerine. Güzel bir deyim var der, eğer havlayan köpeğe durursan taş atmaya, erişmek istediğin yere erişemeyeceksin. O yüzden bırak örsün köpekler, ne kadar örerseler. Sen devam et yoluna kardeşim. Bizim misyonumuz var. Biz sona ereceğiz Allah'ın izniyle. Ve ne oldu sonra? 2 sene mücadeleden sonra ne oldu? Devlet bize onay verdi. 35 milyon poundluk yeni bir tane kız okulu, ortaokulu, İmam Hatip açılacak sıfırdan. Ve devlet bunun maaşlarını, her şeyini verecek. Müslüman okulu. Ha.
0: Maşallah.
1: 800 tane kızımız okuyacak orada Allah'ın izniyle. Şimdi bekliyoruz ruh açılsın. Sonra da bir sene aldılar onlar, belediye bize yer verene kadar. Şimdi artık yer verindi. Yani sabitleşti hangi yeri bize verecekler. Ve şimdi açılacak. Ben şimdi biraz geriye döndüreyim yine. Ne oldu ya? Hani ben inşaatçıydım. Nasıl şey etti? Yani ne demek istiyorum burada? Ve dinleyicilerimize de çok özel bir mesaj ulaştırmak istiyorum. Kardeşlerim. Siz Allah'a karşı samimi olun. Siz her gün sorun kendinize. Ben samimi miyim, değil miyim? Allah size gerisini öğrettirecek. Siz sadece samimiliğinizin üzerinde çalışın ve kendinize her gün 10 defa, 20 defa bu soruyu sorun. Namaza durdum. Ben niye bu namaza duruyorum? Ya Rabbim, ben senin için bu namaza duruyorum. Sabah namaza kalkıyorum. Ya bu zorluklardan ben senin için geçiyorum. Soğuktur, sıcaktır, bilmem nedir. Ya Rabbim, ben bu şeyleri senin için yapıyorum. Kendine sor. Ben bu sadakayı neden vereceğim? Kendimi göstermek için mi benim arkadaşlarım yanında? Senin için mi ya Rabbim? Senin rızanı kazanmak için mi? Yani ne yaparsan yap.
0: Veya ticareti Allah
1: sor
0: için mi
1: kendine.
0: yapıyorsun?
1: Sor kendine. Sen neden ben bu işi yapıyorum? Allah için yaparsan onu. Bak bakalım Allah senin nasıl yolunu açar. Yani bak, insanların geldiği, insanlar bakıyor. Ah, bu inşaatçı ne yapacak? Ne yapacak? Allah'ın izniyle de bak 35 milyonluk okul açacak. 800 tane kız okuyacak orada. Ne yapacak? Bir şey yapmayacak. Ha. Yani bu benim için özel bir şey değil. Bu benim yerimde olan herkes bu şekilde yapan, yani bu sonuçlara erecek. Çünkü Rabbim yani adildir, herkese veriyor. Rabbim en cömerttir.
0: Doğru.
1: Elhamdülillah. Ve bu kararı alır almaz Ben dedim ne yapacağız şimdi? Bizim ne yok? Kreş daha bir tane lazım bize. İlkokul lazım bize, anaokul. Bir de orta

0: okul erkekler için. Bunlar bize lazım. Ve bunu da bir tane güzel bir yer buldum. Dedim burada yapacağız bunu Allah'ın izniyle. İsmail çok acele ediyorsun. Bir bekle ere bir bekle bir dur. Bu açılsın ilk önce o zaman başkasını yap. Derim kardeşlerim şimdiye kadar siz uyumuşsunuz zaten. Neden devam edelim uyumaya? Ama bekle biraz yoruldu biraz. Yorulduk yapamıyoruz. Ne yoruldun kardeşim? Uyudun şimdiye kadar. Hareket lazım. Çocuklarımıza böyle bir mekan lazım. Bizim bu mesuliyetimiz. Bize Allah soracak. Siz çocuklarınıza ne yaptınız? Siz dininizi korumak için ne yaptınız? Çocuklarınızın gelecek nesilli imanını korumak için ne yaptınız? Allah sana sordu mu ne cevap vereceksin?
1: Evet.
0: Ve bu şekilde de şu andaki kuruyoruz hocam. Bu okulu onu vakıf yapmak istiyoruz. Özel okulu olacak inşallah. İçinde kreş, ilkokul ve ortaokul erkek okulu olacak Allah'ın izniyle. Şu anda bu prosedürdeyiz. Bir yer var. O yeri 2 senedir kiralıyoruz. Allah nasip ederse onu satın alacağız. Satın alacağız ve inşallah bizim öyle bir vakfımız olacak. Vakıf gibi onu çalıştıracağız. Osmanlı misali nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden vakıflaştırmış bir sürü yeri. Öyle bunu da yapacağız ve ebediyen son gününe kadar bu inşallah kazandığı paralardan böyle bir hizmetler verecek Allah'ın izniyle.
1: Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Diğer şehirlerdeki Müslümanların açmış olduğu okullarla falan görüşüyor musun? Onların çalışmaları nasıl gidiyor? Liverpool'da tamam siz yeni bir okul açıyorsunuz ama eminim diğer şehirlerde mesela Birmingham'da, Londra'da Müslümanların okulları falan vardır. Onlar
0: Maşallah.
1: var mı o tip okullar?
0: Var. Neredeyse
1: Biraz
0: 170 tane okul var.
1: 170 tane İslami okul var
0: İslami okul var İngiltere'de. Tabii hiç.
1: Resmi bu devletin tanıdığı özel okul yani.
0: Evet. Ve tabii ki ne yaptılar şimdi geçen seneden beri? Geçen seneden beri, Ocak ayından beri bütün özel okullara KDV koydular. KDV koydular hocam.
1: Anladım.
0: Ve şu anda Müslümanların işi daha da zorlaştı. Çünkü %20 vergi ödeyecekler üstüne. Yani düşünün bakın siz 10.000 TL ödüyordunuz. Şimdi 12.000 TL ödeyeceksiniz. Yani bu da tabii
1: Bu da
0: ki
1: öğrencinin şeyine yani bu parasına binecek, ailelere binecek.
0: aileye binecek. Aileye bindikçe bazı aileler bunun üzerinden kalkamıyor tabii ki.
1: Onlar da alıp devlet okullarına verecek çocuklarına.
0: Devlet okullarına verecek, fabrikaya verecekler çocuklarını.
1: Eyvallah.
0: Evet ve biz de ne yapmak istiyoruz burada? Allah'ın izniyle şimdi bu birinci okulu Liverpool'da açar açmaz Allah'ın izniyle ben başka bir tane organizasyon yaptım vakıf. Global İlim Vakfı. Bütün dünyada baktım yok böyle bir iş. İlim Vakfı, ilime özel bir vakıf yok ve ben Global İlim Vakfı bütün dünyada çalışacak ve inşallah inşallah Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar binadır, iştir vakıflaştıracağız ve o vakıfları lokal okullara yardımcı olacak. Ve böyle bir sistem yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu sistemi yeniden biz
1: Eyvallah.
0: canlandırmak istiyoruz. Bu vakıflar bunlara destek versinler ki biz okullarımızı kaybetmeyelim Allah'ın izniyle.
1: Kiliseye bağlı okullar var, özel okullar var bildiğim kadarıyla İngiltere'de çok miktarda
0: Tabii.
1: kilise. Onlar da %20 vergi ödeyecekler mi?
0: Tabii ki.
1: Hepsi ödeyecekler.
0: Evet. Yahudiler de,
1: Hepsi ödeyecek.
0: Hristiyanlar da yani bütün özel okullar hepsi ödeyecekler.
1: Anladım. Bu aslında şey anlamına geliyor. İngiltere ekonomisinde biraz sıkıntılar var demektir. Çünkü aslında özel okullar devletin yükünü alan okullardır. Bu özel okul
0: Yani
1: çok tartışmalı bir konudur her yerde
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Mesela bu çocuklar devletin okulunda okusalardı bir sürü masraf yapacaklardı. Devlet bunlara hoca tayin edecekti bir sürü özel sektör yani vakıflar, dernekler bu okulu açıyor ve devletin yükünü alıyorlar ama devlet bir de onlardan vergi alıyor. Yani bu çok tartışmalı bir konu ama demek ki böyle.
0: Yani biz devletin işini yapıyor özel okullar. Aynı zamanda devlet bunlardan da KDV alıyor.
1: Eyvallah.
0: Neden acaba? Allahu alem.
1: Tamam. Şimdi İngiltere'de çok başarılı okullar var. Başarılı kolejler var. Ben hep şeyi merak ederim. Yani bunların başarılarının sırrı nerede yani? Siz eğitimle ilgileniyorsunuz biliyorum. Sıradan bir insan değilsiniz. Sadece inşaatçı değilsiniz. İnşaat sizin belki de kaygıların arasında en sonu. Yani okula hizmet etmek için inşaat yapıyorsunuz. Böyle söyleyeyim
0: İnşallah.
1: yani. İnşallah öyledir. İngiltere'de çok başarılı okullar da var aynı zamanda. Kolejler var. Bunlardan bir tanesi bizim bildiğimiz işte Eton College. Ondan sonra King's College gibi kolejler var. Bize şeyden bahsetme imkanınız olabilir mi? Yani bu okulların başarılarının sırrı nerede? Niye başarılı bu okullar? Disiplinlerinden dolayı mı? Derslerin azlığından dolayı mı? Derslerin çokluğundan dolayı mı? Devlet destekli olduğu için mi? Veya zaten alırken öğrenci

0: Bence de çok kaliteli aldıkları için eğitimle ilgilendiğinize göre bunlarla ilgilenmiş olabilirsiniz. Biraz araştırmış olabilirsiniz diye soruyorum.
1: Bu sorduğunuz yani eğitim okulu İngiltere'de Londra'ya gittiğimde benim bir head teacher yani direktör, okul direktörü.
0: Okul
1: Onunla
0: müdürü.
1: okul müdürü. Onunla görüştüğümde ona sordum, nerede bu Harrow School'du? Harrow Eton, yani bunlar bir numara bütün dünyada. Nerede bunlar dedim. O da dedi burada yakında, 10 dakika uzakta dedim. Beni götürür müsün diyorum. Bunları görmek istiyorum. Ve gittik o okula, baktım kampüsü böyle mesela muhteşem yapmışlar.
0: Ha. Eton
1: Yani
0: Koleji'nden bahsediyorsunuz.
1: Harrow.
0: Haro.
1: Harrow öyle şeyten onlar aynı yani. Aynı
0: Aynısı.
1: şeylerden. Harrow baktım bu dünyadaki bir numara. Yani insanlar orayı çocuklarını gönderiyorlar ve dehşet para harcıyorlar. Yani bu bir senede yüzlerce bin pound harcıyorlar yani. Çok pahalı orada. Ve ne yapıyorlar orada hocam? Orada mesela çocukların sporları. Bir baktığında hangi sporları yaparlar? Sünnet sporları yaparlar. At binişi mesela. Bu polo mesela nereden gelmiş? Polo oynamak var ya, böyle golf gibi bir oyun. Atın üzerinde. Yani atın üzerinde hareket yapabilmek için değişik harekete böyle bir top vuruyorlar ya elinle.
0: Onu at üzerinde mi oynuyorlar?
1: Tabii ki. At üzerinde oynuyorlar onu.
0: Ha.
1: Orada oynuyorlar onu mesela.
0: Ha.
1: Sonra yüzmek yapıyorlar. İsabet okla
0: Ok
1: atıyorlar.
0: atıyorlar ha.
1: Başka bu sporlar yapıyorlar. Bak demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini uyguluyorlar. Onlardan oradan liderler çıkıyorlar. Aynı zamanda eğitimi çok yüksek derecede öğretmenler, metodolojiyi anlayan insanlar. Bir şeyi bilmekle bir şeyin eğitimi bambaşka, farklı şeyler yani. Belki sen bir şey bilebilirsin ama onu öğretmen için, eğitim yapman için muhteşem bir şey. Siz bana dün maşallah tebarakallah muhteşem bir şey verdiniz. Size 3 dakikada 12 tane kelime öğrettireyim mi demiştiniz ha Arapçada. Nasıl
0: Evet.
1: öğrettirdiniz o kelimeleri?
0: Doğru.
1: Size dediniz çok kolay. Size iddiaya girelim. Kronometrenizi açın. 3 dakikada size 12 tane söz öğretireceğim. Ve nasıl öğrettirdiniz o? İşte bak buna metodoloji derler.
0: Doğru.
1: Tebak gördünüz mü? Sizin inovasyonunuz bizim dekorasyonumuz. Maşallah tebarakallah.
0: Eyvallah.
1: Nasıl yapıyor bu işi? Allah size tabii ki bu kabiliyeti vermiş. Her şey Allah'tan. Ne der Rahman suresinde? Ve kulle yevmin huve fî şe'n.
0: Ya.
1: Every day. Yani her gün Allah veriyor yani.
0: Eyvallah.
1: Bize izin verin, devam edelim, şey edelim. Bu birincisi. İkincisi tam kilisenin yanında kampüs. Kilise ortada, neredeyse böyle kampüs etrafında, çok eski bir kilise. Kampüs etrafta, yani her zaman onların dine bağlılıkları.
0: Unutmayın sözünüzü. Ben İngiltere'de birkaç kere gittim. İngiltere'de okumadım ama Oxford Üniversitesi'ne gidinceye kadar İngiliz toplumunun, kültürünün kiliseyle bu kadar iç içe olduğunu hiç bilmiyordum.
1: Yan yana.
0: Yani
1: Okul
0: hayır,
1: nerede?
0: Oxford tam bir kilise gibi çalışıyor. Oxford Üniversitesi'ne bir konuşma için gitmiştim ben. Konuşmadan sonra, programlardan sonra bizi orada bir rehber Oxford Üniversitesi'ni gezdirdi. Oxford Üniversitesi'nin bütün duvarlarında kilise, papazların, azizlerin şeyleri var, heykelleri var. Ve kadın öyle bir gururla, heybetle anlatıyordu ki işte bunlar bizim büyüklerimiz, biz bunların talebeleriyiz, biz bunların müritleriyiz. Nerede konuşuyor bunu? Oxford Üniversitesi'nde konuşuyor. Ben oraya gidinceye kadar, hatta birisi bunu bana anlatsaydı çok zor inanırdım ama kendi gözlerimle gördüm. Dolayısıyla İngiliz toplumunun böyle bir özelliği var. Eton'a dönmeden önce bir hikaye, daha doğrusu bir tecrübeyi daha paylaşmak istiyorum. Yemenli çok değerli bir dostum vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yemen'de teknoloji üniversitesini kurmuş birisi. Çok akıllı bir insan. Böyle 1,5 metrelik bir adam ama çok zeki bir adamdı. Dedi ki ben çocuğumu Amerika'da okutacağım liseyi dedi. Dedim ya niye yani çocuğunu niye Amerika'da okutuyorsun? Dedi ki orada bir tecrübe var dedi. Nedir o tecrübe dedim. Sivil bir okul dedi. Sivil bir lise. Ama dedi disiplini askeri bir disipline yetiştiriyorlar çocuklar dedi. Bizim ülkemizde böyle okullar yok dedi. Sivil okul ama disiplin tamamen askeri. Askeride yatma, kalkma saatleri belli, yeme içme saatleri belli, ders çalışma saatleri, her şey böyle saate ayarlanmış. Wow dedim, bu çok önemli bir şey. Şimdi İngiltere'de bu tip disiplinli okullar var mı? Onu merak ediyorum yani.
1: Tabii ki hocam, size dediğim gibi şimdi bakın.
0: Sünnete uygun dedin, zaten anlaşıldı yani.
1: Yani bak ne demek istiyorum. Bak İngilizler yani çok uyanık bir insanlar. Ne yapıyorlar? Bizim dinimizde değerleri uyguluyorlar. Uyguladıkları için, Allah adil olduğu için onları yükseltiriyor.
0: Bu kadar.
1: O kadar basit. Biz ne yapıyoruz? Biz kullanmıyoruz. Bu sünnettir diyoruz. Bu tamamdır diyoruz. Bu cami içindir diyoruz. Bu bizim hayat. Ne demek, ne konuşuyorsun kardeşim sen? İslam hayat tarzı.
0: Doğru.
1: İslam böyle camide uygulanacak bir şey değil. Doğru. Bayramda

0: Kutbede de konuşulacak bir şey değil. İslam hayat, hayat tarzı. Her saniye senin hayatında yemeğinden başlat, ticaret yapıncaya kadar her şeyde İslam var kardeşim. Hayat tarzı en muhteşem hayat tarzıdır.
1: Evet.
0: Allah'a şükürler olsun. Ne yapıyorlar? Bunlar güzel ahlaklı. Ahlakları çok güzel. Yani böyle insanlara çok iyi davranıyorlar. Ahlaken. Ve
1: Muamelat. Biz ona muamelat diyoruz.
0: muamelat, ahlakı güzel. Rabbim bunları veriyor. Bizim ahlakımız nasıl? Nasıl davranıyoruz biz insanlara, birbirimize? Nasıl davranıyoruz? İstanbul'da çık yola bak. İnsanlar ne oluyor? Nasıl sabırlı vatandaşlarımız var burada maşallah. Bir saniye dursan trafik lampası da sarı yandığında başlıyorlar kornalara basmaya.
1: Evet.
0: Yani
1: Niye
0: sabır...
1: ya? Ne demek ya? İngiltere'de kornaya basmıyorlar mı?
0: Korna basmıyorlar tabii ki
1: Ciddi
0: insan.
1: misin?
0: Neden bassınlar ki insanlar korna? Gel gör. İnsanlar gidiyor. Tabii ki hani bazı
1: Bir
0: ancak böyle...
1: dakika. İngiltere'deki arabaların kornası mı yok yani?
0: İngiltere'deki arabaların kornası var ama insanlar daha sabırlı yani.
1: He.
0: Ha,
1: Niye
0: evet.
1: sabır dersi mi alıyorlar?
0: Sabır dersi almıyorlar. Yani ahlakını bizimkiler burada Allah onlara inşallah sabır versin. Yani biz güzel yapmak istiyoruz. Bizim burada İstanbul'a bir sürü turistimiz geliyor.
1: He.
0: Ya kardeşlerim ben size hepinize sesleniyorum. Öyle davranın ki yandan birisi sizi gördüğünde desin maşallah ya İslam işte budur. Siz İslam'ın elçilerisiniz yani büyük elçilerisiniz. Hepiniz bir elçisiniz. Öyle bir şekilde arabanızı sürün, öyle bir şekilde ticaretinizi yapın ki sizinle irtibata geçen birisi görsünler İslam'ın gerçek karakterini, İslam'ın gerçek yüzünü görsünler.
1: Evet.
0: Yani hepimiz mesulüz bu şey için. Kimse yani bundan çıkmayacak ondan sonra. Hepimiz mesulüz. O yüzden herkes gayret etsin, en iyi şekilde İslam'ı göstersin. Geri döneyim Harova hocam.
1: Harova biraz anlatın bize.
0: Ha.
1: Evet.
0: Karo geri döneyim. Biz oraya gittik. Bana gösterdi bunu.
1: He.
0: Anlattırdı da yolda bu şeyleri. Nasıl
1: Evet. Ne anlattı
0: disiplinli bir
1: size? Nasıl
0: şekilde.
1: anlattı?
0: Yani anlattırdığım şeyleri. Kilise orada var.
1: He.
0: Yani dini bağlantılar var. Efendim spor. Bir de yüksek eğitim metodoloji. Çok yüksek bir seviyede nasıl anlattıracağım bir şeyi. Çocuklara nasıl interaktif yapacağını. Sadece böyle zorla çocuğa bildiremesin bir şeyi yani.
1: Doğru.
0: Nasıl onu
1: Nasıl sevdireceksin?
0: sevdireceksin. Ha? Ve ben böyle basamaklardan çıkardım tam kilisenin karşısında. Ukardan bir adam gördüm ki çocukla geliyor aşağı.
1: He.
0: Baktım bu bizimkilerden Pakistanlı baktım bir tanesi. Dedim selamun aleyküm. Şimdi o da şaştı. Sen nereden der Müslüman olduğunu bilirsin selamun aleyküm. Ben dedim anladım böyle hissettirdim.
1: He, tamam.
0: Adam diyor biz burada yaşıyoruz. Siz de nereden geliyorsunuz? Şimdi bana anlattırıyorlar. Bu iki tane öğretmen. Benimle bir öğretmen vardı Liverpool'dan. Bir tane de Londra'daki. Ve bana dediler. Bana anlattırıyorlar ki bunlar dünyanın en iyi okulları. En iyi. Dünyada
1: Ha.
0: bu okuldan daha ileride bir okul yok.
1: Hı.
0: Ve bana bu Pakistanlı adam sordu. Siz de nereden geldiniz? Ben derim Liverpool'dan geldim derim. Dünyanın ikinci en iyi okulunu görmek için. Çünkü derim en iyisini biz Liverpool'da açarız inşallah. Bizim öğretmenler böyle baktılar şaş baş kaldılar. Der biz bu adama şimdiye kadar en iyisini anlatıyoruz. Derim abi bizimkisi derim inşallah derim en iyisi olacak. Derim bu
1: Eyvallah.
0: ikinci en iyisi olacak. Yani böyle bir şeyle bakmalıyız ileriye Allah'ın
1: Tamam.
0: izniyle. Ve orada eğitim sistemi hocam, eğitim sistemi metodoloji. Yani metodolojiyi yeniden bizim öğrenmemiz lazım. Şu anda bizim elimizde bir sürü şey var.
1: Yanlar
0: AI var, ChatGPT var, bir sürü
1: Metaverse var.
0: YouTube var, Metaverse var. İşte bir sürü yol öğrenebilirsin metodoloji.
1: Harrow Koleji'ndeki yetkililerle görüştünüz mü sonra?
0: Yok görüşmedik.
1: He.
0: Dışarıdan baktık.
1: O Pakistanlı size ne anlattı sonra? Herhangi bir şey anlattı mı?
0: Pakistanlı o zonda yaşıyor.
1: O bölgede
0: O
1: ha.
0: bölgede yaşıyor. Heh. O kadar
1: Evet.
0: yani.
1: Peki başka ne öğrendin orada? Haro'yu ziyaret ne istifade ettin orada? Mimari gördün, merkez, kilise, eğitim, metodoloji.
0: Ne gördüm? En büyük öğrendiğim şey ki te bak insanlar Peygamberimiz Allah'ın sünnetine göre yapıyorlar işleri. En güzel insanları yetiştiriyorlar.
1: Eyvallah.
0: Bunu gördüm. En büyük çıkış oradan budur. Yani
1: Eyvallah.
0: tam metodolojiyi sevdirerek. Mesela benim Kur'an öğretmenim Şeyh Ali Kur'an'ı bana nasıl sevdir? Ben önceden İslam'a başlamadan önce 12 sene önce mesela pratik etmeye, namaz kılmaya
1: Evet.
0: bana Elif harfini gösterse ben bilmiyordum Elif olduğunu. Bilmiyordum. Yani
1: Eyvallah.
0: o öğrettirdi. Ayla da benim öğretmenim ama büyük bir sabırla, büyük bir şefkatle ben onu yani kendimden daha fazla seviyorum hocamı. O kadar yani sevdirdi. Neden? Çünkü metodoloji. Metodoloji yani bazen nasıl davranacağını
1: Dayatmadı
0: çocuklar.
1: size. Size sürekli
0: Ha.
1: sevdirerek
0: Hep
1: öğretti.
0: sevdirerek, hep sevdirerek.
1: Evet.
0: Bu da çok büyük bir kabiliyet. Allah bu
1: Evet.
0: kabiliyeti bütün öğretmenlerimize nasip etsin burada Türkiye'de ve
1: Evet.
0: bütün dünyada. Amin.
1: Amin. Ben İngiltere'ye gidince şok

0: olduğum bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Belki onun üzerine konuşmak isterseniz. Oxford'u ziyaretten sonra Cambridge Üniversitesi'ni ziyarete gittim. Cambridge içerisinde Cambridge İslami Kolej var. Onun başında Hakim Murat var.
1: Evet.
0: Onunla görüştük. Onun açmış olduğu İslami Kolej'in başında Bangladeşli bir arkadaş vardı. Fakat orada bir şey yapmışlar. İngiltere'de bana verilen rakamı söylüyorum. İrili ufaklı, büyük küçük 600'den fazla medrese olduğunu söylediler. Pakistanlılar, Hindistanlılar ve Bangladeşlilerin açtığı 600'e yakın medrese var dediler. Bildiğiniz o Hindistan, Pakistan'daki medreseleri olduğu gibi taşımışlar oraya aynı tecrübeyi. Fakat bu tecrübe hiç değişiklik yapmadan taşıdıkları için İngiltere toplumunda entegrasyon sorunu yaşıyorlar biraz. Kapalı devre çalışıyorlar. Hakim Murat bir yıllık rehabilitasyon programı yapmış. Ve sosyal bilimlerden 16 madde seçerek bir yıl içerisinde 16 tane dersi bunlara veriyor. Belli saatlerde. Ve buradan mezun oldukları zaman bir yıl orada kalıyorlar. Burayı bitirdikleri zaman bunlar topluma daha iyi entegre oluyorlar ve gittikleri yerlerde önceden okumuş oldukları bilgileri İngilizce daha iyi anlatabiliyorlar. Bu konuda bir bilginiz var mı? En azından İngiltere medreseleriyle ilgili artılarıyla eksileri bir pedagojik formasyon açısından söylüyorum. Eğitim açısından söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Maalesef yani bazı güzel durumlar var tabii ki ama maalesef bazı kötü durumlar da var. Çünkü öğretmenler mesela bazıları hafız olabilir ama onların metodolojisi yok. Ya da metodolojisi eskiden
0: Formasyon eğitimi almamışlar.
1: almamışlar. Almadıkları için de yani bazı zorluklar olabilir. O zorluklar da çocukları geriye tepki ediyor tabii ki.
0: Anladım.
1: Çocuklar geriye tepki ediyor. Ama elhamdülillah bazılarına da çoğuna da inşallah güzel tepki veriyor. Bu 600 medrese dediğiniz yani böyle İslami okul şeklinde değil.
0: Yok, İslam
1: Onlar
0: okulu değil.
1: cumartesi pazar şeklinde oluyor ya da okul sonrası 1 saat 2 saat oluyor.
0: Full time medreseler de var ama.
1: Full time medreseler de var tabii ki ama o çok daha küçük onların sayısı yani. Çok düşük onların
0: Sayıları
1: sayısı.
0: düşük ama büyük medreseler var.
1: Büyük medreseler
0: Bazı okullarda tam da onu
1: İmam
0: söyleyecektim.
1: Hatip gibi yani böyle
0: Yani
1: ama daha alim.
0: özel okul devletin vermiş olduğu bütün dersleri veriyorlar, yerine getiriyorlar. Belki yarım günde onu bitiriyorlar. Geri kalan şeyde de o Pakistan Hindistan'daki medrese sistemi de aynen uyguluyorlar. Ben diyorum full bölümüne bir medresesi var mı?
1: Evet, bunlar yatılı okullar.
0: Yatılı okullar.
1: Ha, yatılı okullar
0: Ve
1: var.
0: bu
1: Öyle.
0: okulların da İngiltere eğitim sistemi içerisinde çok başarılı olduğunu da duydum. Yani derece yapmış okullar var bunlar içerisinde. Yani aslında medrese ve kolej. Ve çok başarılı olduklarına dair bir şeyler duymuştum. Hatta İngiltere'de ulusal sınavlar falan olduğunu söylediler. Üniversiteye girişlerde falan filan. Orada çok başarılı olmuşlar. Hara o kadar oldular mı onu bilemem ama başarılı olduklarını söylediler bana.
1: Tabii ki hocam bakın yine samimiyete döner. Samimi bir şekilde sen işini yaptın mı medrese olsun, inşaat olsun Allah subhanahu teala yolunu açar. Ve
0: Eyvallah.
1: böyle samimi öğretmenler var ki onun başları samimi bir insanlarsa Allah yollarını açar bu insanların ve onlara başarılar veriyor yani.
0: Evet. Şeyi
1: Yani
0: merak.
1: kazancının formülü nedir hocam? Kazancının formülü İslam'dır. Bitti.
0: Kazancın formu ne demek o?
1: İstiyorsan herhangi bir şey kazanasın hayatta. İslam'ı uyguluyorsun, kazanıyorsun. Çok basit.
0: Nasıl yani? Neyini uyguluyorsun İslam'ı yani?
1: İslam'ı hayat şekli dedik ya. Yaşıyorsun. Uygulayarak onu kazanıyorsun. Bak okul olsun.
0: Bir itiraz yapabilir miyim sana? Belki
1: Tabii ki.
0: dinleyiciler bana kızacak ama eminim birçok dinleyicinin aklına da gelmiş olabilir. Öyle diyorsun da İslam en iyi yaşayan insanların çoğu fakir. Bunu nasıl izah edeceksin?
1: Hocam, zengin olmak da de ben görürüm bir sürü zenginin çocukları mesela.
0: Maddi zenginlikten ve fakirlikten bahsediyoruz.
1: Tabii maddi. Ben de
0: Maddi
1: maddi söylüyorum.
0: zenginlik ve fakirlikten. Evet.
1: Ha, maddi zenginlik. Yani parası olan parası olmayan.
0: Ondan
1: Ha,
0: bahsediyoruz.
1: parası olan parası
0: Buyurun.
1: olmayan. Nasıl hocam? Bazı insanlara yani ben size sorayım. Pırlanta bilirsin ya pırlanta. Çok pahalı bir taş.
0: Elmas falan pırlanta taşları
1: Nereden
0: evet.
1: çıkarırlar o pırlantayı? Nasıl zorluklarla çıkarırlar yerin dibinden o pırlantayı? Altını nasıl zorluklarla çıkarırlar? Kaç tane prosedürden gider onu eleyesin diye o güzel çıksın diye.
0: Doğru.
1: Yani zorluklardan geçer. Ne der Rabbim? Fe inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Te bak benim eskiden zorluğum maddiydi. Şimdi benim zorluğum yani başka değil mi?
0: Eyvallah.
1: Ha, eskiden bir zorluk vardı, o zorluk geçti şimdi başka. Yani bizi lekad halaknel insane fi kebet. Allah zorluk içine yarattırmış bizi diyor zaten. Yani bu dünyayı
0: Sürekli mücadele içinde olacaksınız.
1: tabii ki rahatlık diyarı değil ki burası. Cennette rahatlanacaksın. Ama cennet içinde cenneti kazanman lazım. Burası zorluk diyarı. Burada zaten bir zorluk bitecek, başka zorluğa gireceksin. Bir zorluk bitecek, öbürsüne gireceksin. Allah bu şekilde seni

0: mertebini
1: Yani şunu mu demek
0: yerleştiriyor.
1: istiyorsunuz
0: Ama
1: siz?
0: maddi olarak bir şey
1: Heh.
0: söyleyeyim size. Maddi olarak bazı insanları Allah parayla test eder, sınar. Bazı insanları parasız bıraktığında sınar. Yani Rabbim biliyor senin ne kaldırabileceğini. Rabbim biliyor sana şimdi mesela bir senin oğlun baba ben dünyanın en hızlı arabasını almak istiyorum mesela. Hadi tok diyelim bizimkileri. En hızlı arabasını almak istiyorum. Bizim şirketler ileriye çıksın inşallah bizimle. Ama o arabayı alırsa adam ikinci günü kaza yapacak ölecek. Rabbim bildiği için bunun rahmetinden sana vermiyor bunu. Bazı insanlar kaldırabilir, bazı insanlar kaldıramaz o şeyi. Yani bunu böyle bakmak gerekmiyor hocam. Ve inşallah size insanlar kızmıyor. Çünkü çoğu insanın kafasında böyle sorular var. Ama o soruları sormaktan utanıyorlar. Sorun kardeşim. Dinde utanılacak bir şey yoktur. Sorun istediğiniz soruyu sorun. Gidin uzmanına sorun. Hocaya sorun. Utanılacak bir şey yoktur. Bırakmayın onu içinizde. Çünkü içinizde şeytan bizim arkadaşımız maalesef. Yani düşmanımız aslında ama biz onu arkadaş gibi kabul ediyoruz ara sıra.

0: Sen şeytana bile arkadaş gözüyle baktığına göre senin şeytanın kesin Müslümanlaşmıştır
1: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani o pişman zaten. Allah ona bir müddet vermiş. O çok pişman.
0: Niye?
1: Şeytan çok pişman. Keşke
0: Çünkü
1: yani
0: sen onun yolundan çıktın, Müslümanlaştın, namaz
1: ya,
0: kılıyorsun.
1: elhamdülillah Allah şükürler olsun. Ama o bırakmıyor yine peşimizi yani.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Aduv mubin.
0: Değil
1: Yani
0: mi? Açık apaçık düşman.
1: apaçık bir düşman Allah söylüyor.
0: Eyvallah, eyvallah. Şeyi merak ediyorum. Böyle bazen bizim ülkemizde bile yapmadığımız bazı hareketler görüyoruz İngiltere'de. Mesela bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde, Ramazanlarda Londra'daki otobüslerin yüzlerine, senarlarında böyle hadisler yazılıyor. İslami söylemler oluyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl oluyor bu işler?
1: Bu çok güzel oluyor ama tabii ki
0: Kazanmak için muhtemelen Müslümanları.
1: bir de hatırlattırmak için yani İsra,
0: Yani
1: efendim
0: sözler zaten iyi vatandaş olmaya yönelik, iyi insan olmaya yönelik, ama son tarihte Profet Muhammed de yazıyor orada yani. Hazreti Peygamber ismi de yazılıyor. Yani mesela bizde
1: İhsan.
0: böyle bir şey yazılsa hemen işte politize edilir, işte bu nasıl oluyor falan diye tartışma olur. Ama Londra'da böyle bir tartışma olmuyor.
1: Olmuyor işte bak Müslüman olmayan bir devlette böyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü insanlar orada çok iyi anlayışlı. Ben orada mesela hocam bazen gittiğimiz yerlerde namaz kılacak yer yok. Tabii ki yağmur yağmazsa dışarıda kılabilirsin parkta mesela.
0: Tamam.
1: Ben kiliseye giriyorum bazen.
0: Ha.
1: Diyorum burada namaz kılabilir miyim? Kılarım bakarım bir hangi put olmasın karşımda benim böyle
0: Ha.
1: şey heykel olmasın. Bir
0: Ha.
1: köşeye girerim kıbleyi bulurum.
0: Ha.
1: Ya da önüme bir şey sandalye alırım böyle şey derim. Ceketimi yere atıp namazımı kılarım yani. İnsanlar çok anlayışlı. Çok anlayışlı
0: Ha,
1: insanlar.
0: anladım.
1: Yani ele Hristiyanlar olsunlar yani. Anlayışlı insanlar senin dinine anlayış gösteriyorlar. Müslüman olmayanlar bile sana dinine anlayış gösteriyorlar. Adam namaz kılmıyor sana bütün namaz kılacak şeyleri hazırlıyor. Ben okula gittim, koleje gittim. Elektrik mühendisi oldum aslında bunu size söylemedim. Ben aslında elektrik mühendisiyim. İngiltere'de başka bir tane diploma yaptım. 3 sene elektrik
0: Ha, onu
1: mühendisi oldum.
0: söylemediniz. Sadece biz sizi turizmci biliyorduk.
1: Şimdi artık mühendis olarak da bilebilirsiniz.
0: Evet.
1: Elhamdülillah. Ve ne oldu hocam? Bana direktörü, kolejin direktörü geldi. Dedim ben istiyorum namaz kılayım. Koskocaman 700-800 kişilik kolejden kimse ben namaz kılıyorum. Bütün öğrencilerden. Aldı beni. Özel güvenlikle götürdüler. Bana böyle bir oda gösterdiler. Dediler bu size uygun mu İsmail? Kılarsınız namazınızı. Ben dedim evet uygun. Buyurun güvenliğimize siz söyleyin istediğiniz zaman sizi açsın. Kış günü zaten 3 kere 4 kere ona kapıyı açtırırım. Çünkü 4 vakit namaz kılarım orada. Aç kardeşim aç kardeşim. Her 1 saat namaz. Adamın belki kafası daha geçti. Derim istersen ver anahtarı ben açayım gidip seni çağırmayayım artık. Öyle yani bak nasıl anlayış. Koskocaman okuldan seni aldı götürdü. Burada bizim Müslümanlar çalıştırıyor işi. Adam diyor ya namazımı kılayım 5 dakika. Gel şimdi ya beton gelecek. Gel şimdi müşteri burada bilmem ne burada. Ya kardeşim hadi değerlerimizi yeniden bir check-up'a geçirelim yani. Bizim değerlerimiz Müslüman gibi bırak adam farzını kılsın. Ama çalışan da gidip de orada teravih namazı dur ben eski kazalarımı da kılayım değil. Gideceksin farzını 5 dakika kılacaksın. Selamun aleyküm aleyküm selam git devam et işine.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: sen de bundan avantaj alma yani. Gitti asaman beni saldı şimdi yarım saat adam baktın 8 saatten 4 saat sen namaz kılıyorsun kardeşim. Hadi git işine dedi camide kal. Yani bunu balanslı yapmalıyız yani iki
0: Denge,
1: tarafta.
0: dengeli gitmek lazım.
1: Dengeli lazım.
0: Yani bana şeyi hatırlattınız. Yani bence bizde olay olmuştu. İngiltere'de normalleşmiş bu işler. İstanbul'da büyük bir kar afeti olmuştu. Kar afetinde bir haham da zor durumda kalmış. O haham, Yahudi haham bir camiye sığınmıştı. Camide ona çok ilgi gösterdiler, ilgilendiler. Sonra medyada onu konuştu o haham. Çok memnuniyetini ifade etmişti. Aslında bu tip insani olaylar paylaşıldıkça, güzellikler paylaşıldıkça ne oluyor? İnsanların aslında vicdanları da yumuşuyor, vicdanları da gelişiyor, vicdanları da daha merhametli hale geliyor. Ve daha huzur, daha çok fazla barış oluyor aslında, değil mi toplumlarda?
1: Tabii. Tabii
0: Evet.
1: ki bizim içimizdeki zaten doğal olarak yani biz Allah bizi iyi yaratırmış. İyilik yapalım, insanlara bakalım ama biz bu iyi hisleri değiştiriyoruz.
0: Doğru.
1: Başka şeylerden örnek alarak ama inşallah bizim içimizde herkesin içinde iyilik var. Ben ne
0: Kesinlikle.
1: diyorum benim dinleyicilere? İnşallah herkes bugünden itibaren, şu andan itibaren niyet edin inşallah hepiniz ki İçinizdeki iyilikleri daha iyiye çıkarmak için, dışarıya çıkarmak için yani. Her gün bir güzel bir şey yapın, her gün bir şey yapın. En azından bunun niyetini yapın ki daha iyi vatandaş olasınız, daha iyi anne baba olasınız, komşu olasınız, daha iyi çalışan olasınız, daha iyisi olasınız. Ne olursa olsun daha iyisi olasınız.
0: İsmail kardeş.
1: Allah nasip etsin.
0: İsmail kardeşim, seni dinleyenler şu anda kendilerini çok iyi hissetmeye başlamışlardır eminim.
1: Tamam.
0: Ama şimdi programdan sonra bana

0: Diyecekler ki ya İsmail Bey'in telefon alabilir miyiz? Bize manevi danışmanlık yapabilir mi? İngiltere'den gelsin bize manevi danışmanlık yapsın diyebilirler yani.
1: Satabilirim telefonu hocam. Market fiyatından satayım.
0: Vereyim numaraları diyorsun.
1: Ha, numarasını istiyorsun.
0: Numara isteyecekler.
1: Tamam işte. Telefonun dediğini sallayayım ben de dedim.
0: O telefonu istemiyoruz, numarasını istiyoruz. Evet, Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: İsmail kardeşim çok teşekkür ederim.
1: Zevk benimdi yani.
0: Yani çok verimli bir program oldu tekrar. Her defasında yeni şeyler öğreniyoruz. Liverpool Spor'un yanında Liverpool'daki Müslümanların durumlarını öğrenmiş olduk. Liverpool'da 18 tane cami olduğunu öğrendik. Ayrıca Liverpool'da 80 ayrı milletten diyelim oluşan 60 bin kişiden oluşan bir Müslüman topluluk olduğunu öğrenmiş olduk sizden. Harrow Koleji'nin İngiltere'nin en iyi kolejlerinden birisi olduğunu öğrendik. Kiliseyle kolejlerin yan yana olduğunu, kilisenin asla kilise değerlerini diğer eğitim sisteminden uzaklaştırmadığını öğrenmiş olduk. Yani kısaca çok istifade ettik. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Türkiye'ye geldikçe sizi bekleriz.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Çok hep böyle yüzünüzde gülücükler hiç eksik olmasın.
1: Abi.
0: Gönlünüzde iman, kalbinizde iman. Tamam.
1: Amin.
0: Çok sağ olun, var olun. Aziz dostlar, gördüğünüz gibi İsmail Bey son derece renkli ve güzel bir dost. İnşallah başka programlarda sizlerle onu buluşturmaya devam ederiz. Türkiye'ye geldikçe Liverpool'u konuşmaya, İngiltere'yi konuşmaya, dünyayı konuşmaya, ileride açacağı okuluk değerlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

0: Buluş Öyküleri.
1: İnsanoğlu tarihin her döneminde bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmeye ihtiyaç duyar. Önce kol gücünü kullanan, daha sonra da rüzgar ve suyun kinetik enerjisinden faydalanan basit makineler geliştirilir. Buhar gücünün keşfi sanayi devrimini başlatır. Manyetizma ve elektrik arasındaki ilişkinin anlaşılması ise bu görünmez kuvvetin harekete dönüştürülebileceği fikrini doğurur. Ve bu fikir modern dünyanın temellerini atacak bir devrimin ilk kıvılcımı olur. Bu büyük fikir 19. yüzyılın başında Michael Faraday ve Joseph Henry gibi öncü bilim insanlarının çalışmalarıyla şekillenir. Elektrik akımının manyetik bir alan yarattığı ve bu manyetik alanın başka bir manyetik alanla etkileşime girerek hareket oluşturabildiğinin keşfedilmesi ilk elektrik motorlarını doğurur. Ancak bu ilk motorlar basit tellerden ve mıknatıslardan oluşur ve yalnızca deneysel ürünlerdir. Tabii Joseph Henry ve William Sturgeon'ın elektromıknatısların gücünü göstermesi durumu değiştirir. 1834'te Moritz Jacobi pratik olarak işe yarayan ilk motoru yapar ve gemileri hareket ettirir. Aynı dönemde Thomas Davenport ve Zenobi Gramme gibi mucitler de pratik elektrik motorları geliştirir. Werner von Siemens ve Nikola Tesla'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptığı geliştirmelerse elektrik motorunu modern dünyanın kalbine yerleştirir. Elektrik motorunun icadı insanlık için yeni bir çağ başlatır ve bu cihaz enerjinin taşınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin simgesi olur. Sanayi devrimini yeni bir boyuta taşıyan bu icat fabrikaları dönüştürür ve ev aletlerinden elektrikli taşıtlara kadar sayısız modern teknolojinin temelini oluşturur. Elektrik motoru medeniyetin ilerleyişinin de bir motoru olur ve durdurak bilmeyen bir keşif arzusunun somut bir aracı haline gelir.
0: Buluş Öyküleri.

Don Quixote'un yaratıcısı İspanyol yazar Miguel de Cervantes, Madrid'de doğmuş, Madrid'de ölmüştü. Fakat 68 yıllık hayatının yarısından fazlası başka şehirlerde geçti. Madrid'e yarım saat uzaklıktaki Alcalá de Henares kentinde doğan yazar, ömrünün büyük bölümünü ordunun hizmetinde çalışarak, seyahat ederek, köle ya da kaçak olarak farklı şehirlerde, ülkelerde geçirdi. Sevilla, İtalya ve Cezayir yıllarından sonra tekrar ülkesine döndü. Son yıllarını geçirdiği Madrid'de onun adına düzenlenmiş büyük bir müze bulunuyor. Edebiyat Mahallesi diye anılan yerde Cervantes Caddesi üzerinde bulunan müze, yazarın yaşamına yakından tanıklık etmemizi sağlayan eşyalarla donatılmış. Yazarın son yıllarda yaşadığı evlerden biri olduğu sanılan tarihi bir yapı burası. O dönemin gündelik hayatını, yazarın çalışma düzenini yansıtan bir mekan. İhtişamdan uzak, odalar küçük, eşyalar sade. Cervantes'in edebiyattaki ve hayattaki olgunluk evresini nasıl bir ortamda geçirdiği başarıyla sergileniyor. Eşyaların hepsi o döneme ait olmasa da mobilyalar ve objeler tarihi bilgilere dayanarak düzenlenmiş. 17. yüzyıl başındaki klasik bir Madrid evi canlandırılmış. Miguel de Cervantes 1616 yılında bölgedeki başka bir evde gözlerini yummuştu hayata. Bu ev hala ayakta fakat ziyarete açık değil. Madrid yakınlarındaki Alcalá de Henares'teki doğduğu ev ise yine onun adına düzenlenmiş bir müze olarak ziyarete açık. Cervantes, berberlik ve cerrahlık yapan bir babanın 7 çocuğundan 4.'sü olarak 1547'de dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu evde geçti. 21 yaşındayken düelloda birini yaralayınca Madrid'den ve ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Haçlı donanmasıyla birlikte katıldığı İnebahtı Deniz Savaşı'nda yaralanıp Osmanlı sınırları içindeki Cezayir'de tutsak kalan, yıllar sonra ülkesine döndüğünde yeniden hapse atılan yazarın yaşamı maceralarla dolu geçti. Bu maceraların çoğunu Batı edebiyatının temel taşı sayılan, dünya edebiyatındaki en iyi kurgu eserlerden biri olan Don Quixote romanının sayfalarında okuyabiliyoruz. Madrid'in ana arterlerinden biri olan Castellana Caddesi yakınlarındaki bir başka müzeden de söz etmek istiyoruz sizlere. Tiflologico, Görme Engelliler Müzesi ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Müzede dünyaca ünlü mimari eserlerin ve bazı sanat eserlerinin birebir modelleri var. Görsel deneyim sunan diğer müzelerde genellikle eserlere dokunmak yasaktır biliyorsunuz. Burada ise tam tersi, görme engellilerin bu ünlü başyapıtları dokunarak tanıyabilmelerine olanak sağlanıyor. İsteyenler Taç Mahal, Kolezyum, Ayasofya Camii, Eyfel Kulesi, Kremlin Sarayı gibi tarihi yapıların minyatürlerine, az gören ya da görme engelli sanatçıların kabartma ve heykel gibi eserlerine dokunabiliyor, onları yakından tanıyabiliyor. Madrid'in en güzel köşelerinden biri de şehrin en büyük açık yeşil alanı olan Retiro Parkı. 1800'lerin sonuna dek kraliyet ailesine ait olan alan, bu tarihten sonra halka açık bir parka dönüştürülmüş. Bir zamanlar şehrin kıyısında kalan park, etrafı geliştikçe şehrin ortasında kalmış. Yaklaşık 125 dönümlük bir alanı kaplayan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren park, yapay göletleri, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarıyla gürültü ve kalabalıktan uzak, şehrin ortasındaki bir vaha gibi. Bu yüzden de Madrid'in en uğrak yerlerinden biri. İspanya Krallığı'nın 1561'den bu yana başkenti olan Madrid'e İspanyol klasik müzik bestecisi Joaquin Rodrigo'nun ünlü eseri Concerto de Aranjuez, gitar konçertosundan bir bölümle veda ediyoruz. Gitarda İspanyol gitarist Narciso Yepes var. 2007 yılındaki konser kaydında sanatçıya Los Incatenos grubu eşlik ediyor.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Yine bir sohbet vakti programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine TRT 1 radyolarının stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Yine yayın ekibimizle birlikte her birinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin her birinizi, her birimizi her türlü kötülükten, beladan, musibetten, maddi ve manevi hastalıklardan, dertlerden muhafaza etmesini, korumasını, kurtarmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, sohbet vakti programında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuğunu, Mekke dönemini, hicretini, Medine dönemini ve oradan hayatımıza taşımamız gereken güzellikleri konuşmaya çalışıyoruz bu sene bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz programlarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret yolculuğuna hazırlığını, Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine'nin tam tersi istikamette Sevr Dağı'na doğru gittiğini, orada kaldıktan sonra yani takip edenleri şaşırtmak amacıyla böyle yaptığını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte oradan da tekrar Medine yoluna düştüklerini, zorlu bir yolculuktan sonra hatta zaman zaman takip eden ödül avcılarıyla karşılaşmak suretiyle geçen bir yolculuktan sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın önce Kuba Medine'ye yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan küçük bir o zaman köyün adıdır. Oraya geliyor. Orada bir müddet

kalıyor, kısa bir müddet kalıyor. 14 gün kadar kaldığı rivayet ediliyor. Orada bir müddet kalıyor. Medine'deki hazırlıkların tamamlanmasını bekliyor. Ve daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam oradan çıkıp Medine-i Münevvere'ye geliyor. Şimdi Medine'ye girerken Medine'nin yollarında bekleyen Ensar'ın, yani hem birinci akabe biatında, ikinci akabe biatında onların gayretiyle, çalışmasıyla, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Genç sahabi Medine'ye davetçi, öğretmen olarak gönderilen Musab bin Umeyr'in gayretleriyle çok sayıda Medineli Müslüman olmuştu, İslam nasip olmuştu onlara. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhisselamı büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle bekliyorlardı. Bu meşhur dillerimizde hemen hemen hepimizin bir bölümünü olsa bile bildiğimiz Tala'l Bedru aleyna min seniyyetil veda, ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden diye meşhur olan kaside-i ilahiyi orada söyledikleri kitaplarımızda anlatılan hususlardandır. Böyle bir neşeyle, böyle bir sevinçle Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicret yolculuğu sona eriyor. Artık Medine dönemi, Medine günleri, artık işkence, zulüm, baskının yerini daha çok İslam ahkamının, ahlakının, hükümlerinin yerleştiği, Müslümanların devletlerini kurdukları bir günlere bırakıyordu. 13 senelik Mekke dönemi biliyorsunuz, ızdırapla, çileyle, işkenceyle, baskıyla, ambargoyla, sıkıntılarla geçmişti. Çok büyük sıkıntı ve işkencelere, ki bir kısmını konuşmaya çalıştık bu programlarımızda, çok büyük baskı ve işkencelere maruz kalan Müslümanlar olmuştu. Öyle ki vücutlarında kalan işkence izlerini ömür boyu taşıyan Habbab bin Eret gibi Müslümanlar kitaplarımıza geçmiştir, kayıtlara geçmiştir. Onların görmüş olduğu işkenceler ve geçirmiş oldukları çile dolu yıllar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu çile çekenlerin içerisinde, o da arkadaşlarının çektiğine benzer çileler çeken, sıkıntılarla karşılaşan en yakın aile fertlerinden, yani amcaları gibi akrabalarından bile baskı gören, efendim, bir dönemden sonra Allah Medine'yi nasip etmişti. Gelin burada bir dua edelim. Yani yeryüzünün pek çok bölgesinde sıkıntı çeken kardeşlerimiz var, darlık çeken kardeşlerimiz var, efendim, kendilerine sahip çıkanı olmayan kardeşlerimiz var, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, baskıya uğrayan kardeşlerimiz var. İsimlendirmek bazen sıkıntılara sebep olduğu için çok isimlendirmek doğru olmuyor belki, ama nerede zulme uğrayan, baskıya uğrayan, işkence gören, çile çeken kardeşimiz varsa, Allah'ım, sen hicretle Medine'yi nasip ettiğin gibi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve onu haleleyen, onu çevreleyen ilk Müslümanlara, bugünkü dünyamızda da çilelerini tamamla, sıkıntılarımızı bitir ve Medine gibi güzel günleri görebilmeyi bütün mazlum, bütün mağdur, bütün ezilen kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Duasını ediyoruz. Rabbimiz dualarımıza icabet etsin. Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'ye gelince herkes misafir etmek istiyor, biliyorsunuz. Kimin evine misafir olacak? Yani burada birisini tercih etse belki diğerlerinin kırılma, incinme ihtimali olabilir. Hazreti Peygamber aleyhisselam, bırakın üzerinde olduğumuz deve nerede çökerse, kimin evinin yanında, yakınında, önünde çökerse, durursa orada konaklayalım gibi, adeta kendi iradesini kullanmadığı bir çözüm öneriyor ve öyle yapıyorlar. Halid bin Zeyd'in evinin önüne geliyor. Halid bin Zeyd'in evinin önünde duruyor. Halid bin Zeyd

Biliyorsunuz bize çok aşina, çok bildiğimiz sahabe-i kiramdan bir tanesidir. Ebu Eyyub el-Ensari, yani daha 90'lı yaşlarda İstanbul, Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine nail olabilmek ümidiyle İstanbul üzerine düzenlenen seferlere 90'lı yaşlarda katılmış ve orada ruhunu Rabbine teslim etmiş. Daha sonra kabri tespit edilmiş, türbe yapılmış olan Ebu Eyyub el-Ensari diye bildiğimiz sahabidir. Halid bin Zeyd radıyallahu anh. Hazreti Peygamber aleyhisselam Halid bin Zeyd'in evine gelir gelmez, yani misafir olarak yerleşir yerleşmez, ilk iş olarak Medine-i Münevvere'de ilk icraat olarak bir mescidin, bir caminin, mescit kullanılır o zaman, cami ismi daha sonra isim olarak kullanılmaya başlamıştır mescitlere, yani şu anki camilere. İlk dönemde mescit, secde edilen yer anlamında mescit ismi kullanılır daha çok. Mescidin inşasına başlıyor. Onun için bir arsa lazım, bir yer lazım. Hemen iki kardeşe ait olan bir arsayı buluyorlar. Bağışlamak istiyorlar hatta arsayı, ama Hazreti Peygamber aleyhisselam bir mağduriyet olmasın diye parasını vermek suretiyle arsayı satın alıyorlar ve mescidi yapmaya, hem de inşaatında Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat çalışmak suretiyle mescidin inşasına başlıyorlar. Bunun üzerinde de, yani bizim buradan hayatımıza taşımamız gereken nedir? Bunun üzerinde de birkaç cümleyle durmak lazım. Şimdi hayatın gayesi, kıymetli dinleyenlerim, Rabbimize kulluk etmektir. Onun razı ve memnun olduğu bir hayatı yaşamaktır. Bir ayet-i kerimede Furkan suresinin sonunda diyor ki Rabbimiz, مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Kulluğunuz, ibadetiniz, duanız olmazsa Rabbim sizi ne yapsın? Yani biz ibadetimizle, ahlakımızla, salih amellerimizle Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin katında değer kazanıyoruz, değer ifade ediyoruz. Bunu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Hayatın merkezinde kulluk vardır. Hayatın merkezinde kulluk vardır. Yani Allah'a ibadet etmek vardır. Rabbimizi tanımak, bilmek ve onun gösterdiği şekilde yaşamak vardır. Bu gaye yoksa, yani bu gayeye uygun yaşanmıyorsa, inancımıza göre, Kur'an-ı Kerim'in bize söylediğine göre yaşamanın bir anlamı yoktur. Çünkü insanın bir eli yağda, bir eli balda kıvamında bir hayatı, rahat bir hayatı bile olsa, lüks ve şatafat içerisinde geçen bir hayatı bile olsa, iman olmadığı sürece bunun ahirette, ebedi hayatta kendisine bir karşılığı, kendisine bir faydası olmayacaktır. Sadece hesabını vermek zorunda kalacak. Bu da işini daha da zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak mescidi yapmaya başlaması, sahabe-i kiramla, arkadaşlarıyla birlikte bize diyor ki, yani şehirlerinizi kurarken, evlerinizi kurarken, hayatınızı idame ettirirken hayatınızın merkezinde ibadet olmalıdır. Rabbinizin razı olacağı bir hayatı yaşamak hedefiniz olmalıdır ki elhamdülillah bunu doğru anlayan Müslümanlar tarih boyunca gittikleri yeri camiyle dönüştürmüşlerdir. Camiyi kurmak suretiyle İslam medeniyetinin temelini atmaya çalışmışlardır. Bugün bizim işçi olarak yurt dışına çalışmak için giden büyüklerimiz, kardeşlerimizin Avrupa'nın her tarafında böyle yapmış oldukları mescitler, başlangıçta depoları, bazen kiliseleri, bazen başka binaları almak suretiyle, daha sonra da o yaşamış oldukları devletlerin, hükümetlerin izin vermesi neticesinde Türkiye'dekine benzer minareli, kubbeli camiler yapmak suretiyle

ile bulundukları yerlerde Müslümanların yaşadığını ispat etme adeta toprağın imanının alameti olarak mescitler, camiler yapmışlardır, yapmaya devam ediyorlar. Bunu önemsemek lazım. Bunu önemsemek lazım. Semboller, kıymetli dinleyenlerim, şiar diye Kur'an-ı Kerim'de geçer ve Cenab-ı Hak şiarlara saygı gösterilmesini ister. Hem Maide suresinin başında, hem Hac suresinde, hem Bakara suresinde şiar kelimesi, şeair kelimesi geçer. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Yani Allah'ın şiarlarını önemsemenin, saygı göstermenin, onlara tazim etmenin kalplerin takvasından olduğunu ifade eder. Camiler şiardır. Yani Müslüman toplumun alametlerinden bir tanesidir. Müslüman toplumun ayrıcı özelliklerinden bir tanesidir. Minareler belki sünnette Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde minare uygulaması olmasa bile daha sonra Müslüman toplumun şiarlarından bir tanesi haline gelmiştir. Ha bunu derken israfa kaçacak, abartıya kaçacak, ihtiyacın üstünde şatafatlı binalar yapmak suretiyle meseleyi aslından uzaklaştıracak yanlışların içerisine düşmemek lazım elbette. Cami de olsa ihtiyaç nispetinde, bölgenin ihtiyacı nispetinde, bölgenin şartlarına uygun mimarisi olan yapılar, binalar inşa edilmeli ve ibadet ihtiyacı orada karşılanmalıdır. Böyle çok az insanın yaşamış olduğu yerlere Sultanahmet gibi adeta şatafatlı, kubbeli, efendim çok masraf edilerek yapılan inşaatları kastetmiyorum. Doğru da değil, uygun da değil işin doğrusu. Yani dinen de uygun değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben mescitleri süslemekte, şatafatlı yapmakla emrolunmadım buyuruyor. Şu hususu gözden kaçırmamak lazım. İslam nuru dünyaya, dünyanın hemen hemen her köşesine, efendim duvarları kerpiç, çatısı hurma dallarından ibaret olan Mescid-i Nebi'den yayılmıştır. Sahabe-i kiram orada yetişmiştir. Ashab-ı Suffa orada yetişmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam inen Kur'an ayetlerini orada o mütevazi mescitte, mütevazi yapıda sahabe-i kirama öğretmiştir. Dolayısıyla önemli olan fonksiyonudur. Elbette temsil noktasındaki özelliğinden vazgeçmemek şartıyla önemli olan fonksiyonel olması, yani işlevsel olması, daha çok ihtiyacı karşılaması, önemli olan maddi imarının yanında manevi imarının da yapılması. Manevi imarı da biliyorsunuz, mescitlerin manevi imarı oralarda ibadet eden cemaatinin olmasıdır. Saflarında namaz kılan cemaatinin olmasıdır. Cıvıl cıvıl gelip giden her yaştan çocuk, genç, büyük, kadın, erkek, efendim inanan insanların mescitleri şenlendirmesidir manevi imarı. Bakın Tövbe suresinin 18 ve 19. ayetinde çok dikkat çekici ifadeler vardır. Cenab-ı Hak buyurur ki Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kişiler imar ederler, ömürlendirirler, yaşatırlar. Hem yaparlar hem yaşatırlar. İşte doğru yola ulaşanlardan olmaları umulan kişiler bunlardır. Dedikten sonra bir soru sorar. Çok ilginçtir bu soru kıymetli dinleyenlerim. Buyurur ki Rabbimiz, siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Mescid-i Haram'ı Kabe yani, Kabe'yi onarmayı, tamir etmeyi, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenlerin, fedakarlık yapanların imanıyla bir mi tutuyorsunuz? Ya yani Allah katında iman eden, Allah rızası için gayret edenlerin durumu, efendim inşaatını yapan Kabe bile olsa, Kabe'nin taşını duvarından daha önemlidir iman eden bir insan. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam'ın Kabe ile bir konuşması vardır. Daha önce arz etmişimdir. Belki Kabe'ye diyor ki, ey Kabe, ma atyabeke ve ma atyabe rihak, ne hoşsun

Ne güzel kokun var ey Kabe. Ma azameke ve ma azame hurmetek. Ne büyüksün, ne büyük saygınlığın var ey Kabe. Dedikten sonra buyuruyor ki, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir müminin saygınlığı, bir müminin hürmeti Allah katında senden daha fazladır. Senden daha büyüktür ey Kabe. Yani iman eden bir insan Allah katında Kabe'nin taşından, duvarından daha kıymetlidir buyurmuş oluyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mescitleri hem manevi imarını hem maddi imarını yapmamız gerektiğini, işte Hazreti Peygamber aleyhisselamın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş olarak mescit inşası olmasından yola çıkarak bizim de hayatımızın merkezine koymamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Bir kişinin mescide gelip gittiğini gördüğünüz zaman onun Müslüman olduğuna şahitlik edin buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Bir kişinin mescide gelip gittiğini gördüğünüz zaman onun, hani cenaze namazlarında Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin hepimize, imanla huzuruna varmayı nasip etsin. Cenaze namazlarında musallaya geliyor ve namazını kıldıran hocamız soruyor. Ehli iman ve ehli İslam olduğuna, mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Neye göre şahitlik edeceğiz? Burada camiye gelip gittiğini gördüğünüz zaman Müslüman olduğuna şahitlik edin buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bizim de mescitleri, camileri efendim saflarında cemaat olmak suretiyle şenlendirmek, efendim binalarını ihtiyaç olan bir yerde yapılan bir mescit, bir cami varsa elimizden gelen desteği vermek suretiyle efendim sembolleri bu topraklarda yaşamasını temin etmek, Allah'ın şiar olarak nitelendirdiği efendim mescitlerin bu topraklarda yaşamasını temin etmek en temel imani görevlerimizden, vazifelerimizden bir tanesi olsa gerektir. Bakın Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, size hatalarınızı silecek, derecelerinizi yükseltecek şeyleri göstereyim mi? Hatalarınızı silecek, derecelerinizi yükseltecek şeyleri göstereyim mi diye soruyor. Evet ya Resulallah, göster bize hatalarımızı silecek, yaptığınız takdirde hatalarınızı silecek, derecelerinizi de yükseltecek şeyler. Buyuruyor ki, İsbâhul vudu alel mekârih, yani zorluklara rağmen bile abdest almak, güzel abdest almak. Zorluklara rağmen güzel abdest almak. Hani insanın ayağında sıkıntı olur, elinde sıkıntı olur, ağrısı sızısı olur. Bütün bunlara tahammül ederek ibadetini aksatmaması, abdestini aksatmaması ya da soğuk kış günlerinde sıcak suya ulaşma imkanı yoksa efendim soğuğa tahammül ederek abdestini, namazını aksatmaması herhalde hadis-i şerifte anlatılan buna benzer olaylar, buna benzer durumlar olsa gerektir. Sonra diyor ki, ve ketratul huta ilel mesacit, mescitlere çok adım atmak, mescitlere gidip gelmek, yani mescitlere gidip gelmek dediği namaz için camileri yalnız bırakmamak, camilerde namazımızı eda etmek, çok adım atmak, attığınız her adımla bir hatanız silinir, bir dereceniz yükselir buyuruyor. Başka bir ifadelerinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve bundan sonra da ventizaru salati ba'des salah, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Yani beklemek derken hiçbir iş yapmaksızın oturup namazı beklemeyi kastetmiyor elbette. Kulağı ezanda, gözü vakitte olmak. Aman öğle namazı girdi, vakit geçmiş olmasın. Aman ikindi geçmesin. Aman akşam, yatsı, sabah her neyse geçmesin sakın. Yani o vakit çıkmadan önce yapmam gereken işlerin en önemlisi ve en önceliklisi Rabbimin huzurunda kıyama durmak, secdeye varmak, yani o vaktin farzını eda etmektir. Bilinciyle davranmak. İnsan bugün kendi isteğiyle, kendi arzusuyla, kendi iradesiyle

mescitlere gelmese, yarın başkasının istek ve iradesiyle başkasının omuzlarında mescitlere gelmek durumunda kalacaktır. Cüneyt Suavi'nin güzel bir hikayesi var. Konuyu biraz dağıttım belki, hakkınızı helal edin lütfen. Onu da anlatıp sonra toparlamaya çalışayım inşallah. Diyor ki bir gün böyle öğlen vakitlerinde çarşıdayken bir arkadaşla karşılaştık. Uzun süreden beri görüşmediğimiz bir arkadaştı. Çok güzel, bakımlı, üstüne başına dikkat eden, genellikle giydiği elbiseleri yeşil renkten seçen, efendim çizgili yeşil, düz yeşil, haki yeşil, koyu yeşil, kareli yeşil, genellikle böyle yeşilin tonlarından giyen bir arkadaştı. Karşılaştık, sohbet ettik, eski günleri yad ettik, hasret giderdik. Güzel anlarımız oldu. Tam onunla sohbet ederken efendim öğle ezanı okundu. Öğle ezanı okununca dedim ki hadi kalk, bizi çağırıyorlar. Camiye geçelim, namazımızı eda edelim. Öyle deyince dedik ya şimdi hele daha gencim, zamanımız var. Hele bir yaşımız 60-70 olsun, o zaman tövbe ederiz, toparlanırız. Belki bir de bir hacca gideriz, geliriz, günahlarımızdan arınırız. İşte ondan sonra namaza başlarım. Şimdi çok vaktim olmuyor, işlerim yoğun. Hem de biliyorsun ben çok düzenli giyerim, ütülü giyerim. Böyle bu takım elbiseyle secdeye vardığım zaman da dizlerimin ütüsü de bozuluyor gibi böyle bahaneler, sudan bahaneler tabiri caizse, basit bahaneler söylemek suretiyle benimle birlikte gelmedi. Ayrıldık. Ben camiye gittim. O kendi işine gitti. Çok üzüldüm tabii diyor. Çok üzüldüm ama giyecek bir şey yoktu. Sonra aradan birkaç ay geçti. Bir telefon geldi. Ortak bir tanıdığımız arıyordu. Sınıf arkadaşıysa aynı sınıftan, asker arkadaşıysa aynı bölükten birisi mesela. Ortak bir tanıdığımız arıyordu. Senin arkadaş camiye gelmiş dedi. Heyecanlandım diyor. Birazcık da böyle hikaye üslubunda anlatıyor, mesajı vermek için yazar. Heyecanlandım, koştum diyor. Bahsettiği camiye gittim. Gerçekten de benim arkadaşım camiye gelmiş. Fakat içeriye girmemiş, kapının önünde, caminin kapısının önünde bekliyordu. Üzerinde yine o çok sevdiği yeşilden bir elbise vardı. Boylu boyunca uzanmış, tabutun içerisine koyulmuş. Tabutun üstüne de yeşil bir örtü örtülmüştü. Yeşil örtünün üzerinde de küllü nefsin daikatul mevt thumme ileyna turcaun. Her canlı ölümü tadacak, sonra da bize döndürüleceksiniz yazıyordu. Her canlı ölümü tadacak, sonra da bize döndürüleceksiniz yazıyordu. Anlaşıldığı gibi vefat etmiş, bir tabuta koymuşlar. Tabutun üstüne de işte bu ayetin yazılı olduğu, her canlı ölümü tadacaktır, her nefis ölümü tadacaktır ayetinin yazılı olduğu yeşil örtüyü örtmüşlerdi. Şimdi hayatın merkezinde cami olmak derken bunları çağrıştırdı kıymetli dinleyenlerim. Hayatımızda ibadetimiz, kulluğumuz olmazsa, yani dünyayı yaşamamızın dediğim gibi bir el yağda bir el balda kıvamında yaşamamızın da bir kıymeti yok. Her şey bitiyor. Hiçbir şeyin bize ait olmadığını anladığımız bir gün geliyor. Biz bizim zannediyoruz ama bizimle beraber götüremiyoruz. Değil mi? Hesaptaki paralar bizim zannediyoruz ama vefat ettiğimiz zaman hesapta kalıyorlar. Tarlalar, bahçeler, evler, apartmanlar, yazlıklar, kışlıklar, villalar bizim zannediyoruz ama vefat ettiğimiz zaman hepsi biz yerin altına iniyoruz. Onların tamamı yerin üstünde kalmaya devam ediyorlar. Aslında bizim zannettiğimiz şeyler hakikatte bizim değil. Biz sadece emanetçisiyiz. Emanetçisiyiz. O zaman Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'ye hicret eder etmez yaptığı ilk işin cami olmasından, mescid olmasından yola çıkarak diyoruz ki, o zaman bizim Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin
اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا buyurduğunu akıldan çıkarmadan, yani Allah hayatı ve ölümü, hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz, bunu denemek için yarattı. Allah ölümü ve hayatı, hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz, bunu denemek için yarattı ve dünyaya insanı gönderme gayesi olarak da kulluğu gösterdi. Yani ibadeti gösterdi. Hayatın merkezinde ibadet olacak. Elbette dünyamızı yaşayacağız, elbette yiyip içeceğiz, elbette yerine göre varlık sahibi olacağız. Ama bunların emanet olduğunun da bilincinde, farkında olacağız. Hiçbir tanesinin bizimle beraber gelmeyeceğini, kabir karanlığına indiğimiz zaman kabrimizin karanlığını aydınlatacak olanların yaptığımız iyilikler, ibadet ve taatler, efendim başkasına bir faydamız, bir fakirin elinden tutuşumuz, bir yetimin başını okşayışımız, bir muhtacın ihtiyacını giderişimiz, insanlığa faydalı bir davranışımız olup olmadığı ve tabii bunların kıymet kazanması için Allah katında da iman ve ibadetlerimize dikkat edip etmediğimizdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi Medine-i Münevvere'ye, Halid bin Zeyd'in yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir oldu. Daha sonra iki kardeşin arsasını satın alarak mescidi, kendisi de çalışmak suretiyle mescidi inşa ettiler. Bu inşadan yola çıkarak biz de hem şehirlerimizi kurarken İslam medeniyetinin adeta temsili durumunda olan, temsilcisi durumunda olan mabetleri, mescitleri, camileri böyle kurup şehirleri onların etrafına, ki dedelerimiz, atalarımız Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de hep uygulama sünnette olduğu şekilde bu şekilde gerçekleşmiştir. Hem de güzel camiden etrafa yayılan güzel ahlak ve ibadet bilincine sahip olup da efendim İslam medeniyetinin güzelliklerini yaşama gereği üzerinde durmaya çaba gösterdik kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Rabbimiz bize ne kadar ömür takdir ettiyse, ne kadar süre verdiyse onu razı ve memnun olduğu şekilde değerlendirerek yaşayabilmeyi nasip etsin bize duasıyla. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semaat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
8: Erken fark et, geç kalma.
7: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
8: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
9: Radyo 1.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

deli eniştemiz halini her veçile ıslah edeceğini yeminle temin edermiş. Fakat halam artık bütün bu yalanlardan bıkmıştı. Asıl yalanların da ihtiyarımızla uydurduklarımız değil, fakat hakikat olmadıklarını duymadan söylemeye mahkum olduklarımız olduğunu öğrenmişti. Zira bile bile yalan söyleyenler huylarını değiştirebilirler ve isterlerse doğruyu da söyleyebilirler. Fakat yalanı bilmeden ve istemeden söyleyenin halini tahsih etmesine imkan kalmaz. Halama tekrar aldanmasına, kocasıyla barışmasına mani olarak yalnızlığı tercih ettiren sebep, tabiatlerdeki adiliklerin ıslah edilemeyeceği hakkındaki kanaatiydi. Bunları değiştiremez, belki ancak şerlerinden kendimizi koruyabiliriz. Kocasını Allah'ın gazabına çarpılmış sayan ve çoktandır babasından kendisine geçinmesini temin edecek kadar bir irat kalmış olan halam, başkalarının kendilerine ait olmayan işlerde göstermeye alışkın oldukları bir ihtiyatsızlık ve ukalalıkla tavsiye ettikleri bu merhametin ve affın ufuklarında istikbaline emniyet verecek hiçbir belirti ve gönlünü çekecek hiçbir sebep görmüyordu. Halam çoktandır sözünden bile bıkmış olduğu Çamlıca Köşkü'nden artık hiçbir hayır beklemiyor, birçok saçma sözler, manasız inatlar ve lüzumsuz patırtılar hatırlatan ve üstünden şarıl şarıl sesler akan kocasıyla tekrar buluşmak ihtimaline artık tahammül edemiyor, o yemek kokulu odanın eşyaları üstünde seyahate çıkmış görünen seyyar yemek tabaklarını hatırladıkça gönlü bulanıyor, ötede beride yığınlarla durup eşrif saati gelmediğinden bir türlü açılamayan hararları, denkleri ve daha kim bilir neleri hatırlayarak büyük bir yorgunluk duyuyor ve artık bu hırçın ve delişmen adamın sesini duymamak, muhakemesini dinlememek, ilaçlarını görmemek, yemeklerini yememek, yalanlarını işitmemek, ihanetlerine göz yummamak, evdeki hizmetçilere sataşmalarından iğrenmemek istiyor, artık ondan kurtulmak, rahat etmek, başını dinlemek, vaktine sahip olmak ihtiyacını duyuyor. Bundan dolayıdır ki bir gölge gibi tutulamaz, ele geçmez oluyor, getirilen haberlere karşı hiçbir cevap göndermiyor, hatta kendisine ricaya gelenlere uzun boylu izahat vermiyor, her seferinde kendi hakkından emin ve telaşsız bir halde bütün bu vaatleri, ricaları dinledikten sonra hepsini birden bir kelimeyle reddediyor, susup odasına çekiliyor ve kapısını kapayıp orada yorgun ve dalgın üst üste sigara içiyordu. İhtimal ki vücudunun ruhuyla birleştiği karanlık derinliklerde duyduğu garip bir sesin ne dediğini vuzuhla anlamadan bir takım vahim akıbetlerden, ürperen selvilerden, ölüm gibi kaçılmaz felaketlerden, mezarların tedavisiz yeğesinden bahsettiğini sezmeye başlamıştı. Ve hep ona kulak vermek içindir ki artık başka hiçbir söze kulak asmıyor, mukavemet edilemez bir tarzda bir mıknatıs gibi çeken büyük bir kuvvet tarafından bütün vücudu ve ruhu ile yakında gelecek sonuncusunu, ebedisini hatırlatan yahut hazırlayan bir istirahat ihtiyacına sürüklendiğini, kapıldığını duyuyordu. Deli eniştemiz halamla beraber yaşadığı zamanlarda en çok onun bu kavgayı ve her türlü izahları bile reddeden kaçışlarından ve kapalı odalara çekilip sigara içişlerinden çekinirmiş. Önce haykırışmalarla atışmaları seven, fakat sonra da yatışmaları ve barışmaları isteyen eniştemiz halama asıl bu sessizliğinden dolayı fena halde sinirlenmiş. O zamanlar kendisini asıl çileden çıkaran bu muahize, tenkit,

tezif dolu sükutlardı. Bunlara çarptıkça kendisine en muhalif bir kuvvetle karşılaştığını duyuyordu. Şimdi de şefaatçilere halamın ne cevap verdiğini sorup hiçbir şey söylemeden odasına çekildiğini ve sigara içmeye koyulduğunu öğrendikçe

0: pişman olur yahut da hareketiyle tezatlı sözler söylemek huyuna veya sadece sıralı sırasız Arapça darb-ı meseller irade etmek adetine uyarak kendisinin yaptığı bu lüzumsuz tecrübelerin tekrarını tasvip etmeyen bir başkasının söyleyeceği sözü söyler.
1: Men cerrebel mücerreb hallet bihin nedame
0: dermiş. Her zaman kendimizin bütün haklara malik olduğumuza kaniyizdir. Zira kendi kendimize, ahlakımıza, maneviyatımıza itimat etmeye tıpkı maddi bir iskeletimiz bulunmasına muhtaç olduğumuz kadar ihtiyacımız vardır. Başkalarına karşı muamelesinde belki huşunetli bir kabalık ve herhalde tam bir hodbinlik göstermeyen, kendini haklı bulan eniştemiz de hepimiz gibi kendisini tabii her zaman yerden göğe kadar mazur görür ve en ince büyük fedakarlıklara layık bulurdu. Şimdi kocaman köşkü içinde yalnızlığını daha çok duyarak kendisini bırakmış olan halamdan ihanet gördüğüne büsbütün inanmıştı.
2: Ya ben bütün ömrümü içinde baş başa vererek ayağımızı rahatça uzatacağımız yuvamıza vakfedeyim de sen burada beni yalnız bırakıp çekil, öyle mi? Bana reva göreceğin muamele bu muydu?
0: Aradan bir hayli zaman geçmişti. Fakat deli eniştemiz bu acıya bir türlü alışamayacağını duyuyordu. ...22. Çamlıca'daki eniştemiz köşkünden vazgeçiyor. Çoğumuzu öldüren, yabancıların gözlerine görünmeyecek kadar küçük bir takım tesirlerdir. Bizi hayatımız boyunca sürükleyen o kör, sağır ve dilsiz kuvvetlerimiz çok kere kendilerine muhalif unsurların hücumuna maruz kalır ve başkalarının nefesleriyle zehirlenerek kendimize düşman bir havaya kurban oluruz. Bu haşin, hoyrat ve atılgan adamın hafızasında eski günleri içinde kendisinin oruç tuttuğuna inanılmadığını meydana vuran bir bakışı fark etmesi, bir vilayette müzakereye geç geleceğini söyleyince hiç gelmeseniz de olur yolunda vücudunun lüzumsuz telakki edildiğini gösteren bir cevap alması, ziyarete geldiği haber verilince komşusu Şahin Paşa'nın yüzünü ekşittiğini, odada bulunan bir ayna sayesinde dışarıdan görmesi, söylediği sözlerin kayınbiraderi tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmayarak dinlenilmediğini fark etmesi, Fahim Bey'in kendisini rüşvet almakla itham ettiğini duyması gibi gizli bir takım hatıralar vardı ki yavaş yavaş kanını zehirliyordu. Eniştemiz de artık yeni devir adamlarının yani ittihatçıların kendisine yeni bir memuriyet vermeyecekleri kanaati olgunlaşmıştı. Kendisinden çok genç oldukları için tecrübesiz addettiği insanlar birbirlerini tanıdıklarından kolayca yan yana gelerek kendisinin güç sandığı işleri aralarında ahbapça hallediveriyorlardı. Vaktiyle eteklerini ve kanatlarını açmış ve nice diyarlar dolaşmış olan bu şimdi yaşlanmış adam artık kanatlarını ve eteklerini toplayıp yıllarca hayal ettiği, hayalinde kurduğu yuvasına konarak rahat edeceği sırada bu hayatın daha tanzim edilmeye muhtaç kaldığını görüyordu. Köşkün alt katında henüz açılmamış ve kendisinin üşenip yahut içinden çıkacak şeyleri ne yapacağını kestiremeyip açılmasını halamla barışmasından sonraya bıraktığı denkler, hararlar, büyük beyaz yatak örtüleri ve sandıklar hala oldukları gibi duruyor. Halamla barışınca bunlarla yapmayı tasarladığı şeyler de hep hayalinde kalıyordu. Her şeyi rastgele olduğu yerde bırakmak adetinin tatbiki köşkte her tarafı karmakarışık etmişti. Odalar ve sofalar bir göç manzarası gösteriyordu. Eniştemiz çoktandır köşkün elzem olan ehemmiyetli tamirini yaptırmaya da bir türlü karar veremiyordu. Zira kendisi de büyük bir buhran içindeydi. Her şeyi maddi ve manevi diye birbirlerinden ayıranlarla maddi dediklerine manevilerinden fazla değer veren maddiyatçılar ne kaba bir surette yanılıyorlar. Manevi şeyler kendilerine bir destek olarak maddi bir varlığa ne kadar muhtaçsalar, maddi şeylerin içinde nefes aldıkları ve yaşadıkları bir manevi tarafa, bir havaya, bir ruha o kadar ihtiyaçları bulunduğunu görüyoruz. Her maddenin evveli ve dayanağı bir maneviyattır. Makineyi doğuran fikirdir. Öyle ki hiçbir şey ne tamamen manevi ne büsbütün maddi sayılamaz. Ve hiçbir mevcudun bu iki yüzleri ve tarafları birbirinden tamamen ayrılamaz. Belki Engsercihan Efendi gibi yabancılar Çamlıca'daki eniştemizin köşküne yabancıların biçtikleri kıymet kadar ehemmiyet vereceklerdi. Zira onlar için ölçülen ve tartılan toprağın, taşın ve tahtanın değer

yerleridir. Fakat eniştemize sorsanız köşkü sanki bunlardan mı ibaretti? Gönlünde yaşayan köşkün elbette hakiki ve maddi köşkle bir münasebeti, birçok münasebetleri vardı. Ama o başka, bu başkaydı. Zira onun köşkü de diğer bütün insan sığınakları gibi yarı maddi ve yarı fikri, yarı hakiki ve yarı hayaliydi. Çünkü sahibi olduğumuz şeylerin hiçbiri sadece maddi kalamaz. Onların temelleri adeta benliğimizde kökleşir ve mevcudiyetleri maneviyatımıza tesir etmekten geri kalmaz. Evimiz sade bir ev değil, kendimize göre bütün bir şehirdir. Muhitimiz bir iki mahalleden ibaret değil, bütün dünyamızdır. Çocukluğumuzun oyunlarına, gençliğimizin aşklarına ve orta yaşımızın tecrübelerine çerçeve teşkil eden yerler, birer birer öğrendiğimiz ve sevdiğimiz kelimelerle gönlümüze göre bir lisan söyler. Bütün bu yerlerde bizim için yabancı gözlere görünmez periler türer ve yavaş yavaş bunları büyüler. Şu köşk bildiğimiz birinin, şu duvar bilmediğimiz bir ötekinindir. Şu ağaç kimsenin değildir. Fakat biz biliriz ki onlarda gönlümüzün de payları vardır. Teşkil ettikleri bütünlük biraz geçmiş zamanlarımızın, yani bir parça da bizimdir. Akşamın hafif rüzgarlarında ağaçların dalları bize doğru güya gel, gel diye işaret eden eller gibi sallandıkları ve okunan akşam ezanını duya duya hepsini tanıdığımız evlerin aşina gözleri önünden geçerek kendimizinkine döndüğümüz zaman sanki bütün bu şeylerin çarpan kalplerini duyarız. Mahallemizin yüzünü bütün manalarını bildiğimiz bir yüz gibi sever, onu nabzını tuttuğumuz ve ateşine baktığımız bir sevgili gibi hissederiz. Nasıl ki yaşadığımız bu zaman da bir zaman parçasından ibaret değil. Fakat mazimizi hatırlatan ve atimizi hazırlayan, demek ki hem maziye hem de atiye karışan bir zaman bütünlüğüdür. Hamdolsun ki bu sayede her günümüz, biz kaç yaşındaysak o kadar yıllık bir gündür. Biz 50 yaşındayken her günümüz 40 yıllık bir gündür. Bunun için ömrümüzün her geçen saatini bütün geçmişleriyle darbederek hesap edebiliriz. Hayatımız sırf maddi olduğu iddia edilen bir dünyada değil, gönlümüzde kah cennetleşen, kah cehennemleşen bir alemde geçer. Şüphe yok ki vaktiyle ruhuna o kadar derin kökler salmış olan Çamlıca Köşkü, eniştemiz için yaşamak sebeplerinden biri olmuştu. Burası sanki onun ebediyete kök saldığı yerdi. Onda kendi hayatının kati şekillerini görüyor.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese değindi, savaşa kesinlikle geri dönülmemeli dedi.

0: ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, dedi. Siyasi üslup kişinin aynasıdır diyerek CHP'li yöneticilerin üslubunu eleştirdi.
1: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi mesajlarını. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretine destek verdi.
1: Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa, Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin Türk ekonomisine katkısına dikkat çekti.
1: Yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Bakan Göktaş'ın esnaf ziyaretini eleştirmesine tepki gösterdi.
1: Asıl eleştirilmesi gereken, güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl utanılması gereken, milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına bizde eski yeni ayrımı yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır sözleriyle karşıladı. Yeni arkadaşlarımızla el ele vererek birlikte çalışacağız diyen Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a desteklerini sundu. Burcu Köksal da ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Hakan Fidan, savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
2: yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: ABD ile İran arasında müzakereler olacak mı sorusu gündemdeyken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir iddia geldi. Trump, İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini belirtti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda %100 emin olduğunu da ifade etti. ABD Başkanı anlaşma konusunda da acele etmediklerini vurguladı. Elimizde birçok koz var dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Rızai'den ise aksi yönde açıklama gelmişti. ABD'nin saldırılarını yinelemesi halinde İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini belirtmişti. Bu seviyedeki uranyum nükleer silah sınıfı olarak kabul ediliyor. İran hükümet sözcüsü ise parmaklarının tetikte beklediğini ancak önceliklerinin sürdürülebilir barış olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil, bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız, dedi. Trump, İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek. Her halükarda kazanan biz olacağız, ifadesini kullandı. Ateşkes konusuna da değinen ABD Başkanı, uçuş sırasında bu konuyu düşüneceklerini ve önümüzdeki birkaç gün boyunca da üzerinde kafa yoracaklarını söyledi. Çin ziyaretiyle ilgili de konuşan Trump, İran'la ilgili devlet başkanı Xi ile uzun uzun konuşacaklarını, Çin'de harika bir toplantı yapacaklarını söyledi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geldi. İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alındı. Toplantıya İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Wharton başkanlık etti. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için yürütülen çok uluslu misyona askeri katkı sağlayacağı açıklandı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nevatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raporatörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi

0: verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.
1: Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
0: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi.
2: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında yarın Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvedeki hitabında Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara dair mesajlar verecek. Katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşecek. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını verdi. Duruşma 37. oturumda sanık savunmalarıyla sürecek. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Yolda mahsur kalan bir kişi kamyonun üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Taşkın ve selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 11 kişi taburcu edilirken yaşlı bir kişinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya ve Kömür mahallelerinde dolu yağış etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü. Kastamonu'da

0: Önce sağanak, ardından kısa süreli dolu yağdı. Taşköprü ilçesinde dolu, sarımsak ve hububat tarlalarına zarar verdi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağış sonrası Kızıl'ın deresi taştı. Sungurlu Çankır yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkese değindi, savaşa kesinlikle geri dönülmemeli dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti, ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırılacak.
1: Spor.
0: Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. Saat 19.05'te başlayacak. Organizasyonun adresi Rams Park olacak. Milli tekvandocularımız Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Münih'teki organizasyonun ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat'ın altın madalya kazandı. Para milli tekvandocularımız Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan da kürsünün zirvesine çıktı.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 11, İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Hatay 16, İzmir, Adana ve Rize 15, Balıkesir 13, Bolu ve Kütahya 10, Kahramanmaraş ve Gaziantep 14, Kırıkkale ve Tokat 12, Şanlıurfa 17, Erzurum 5, Ardahan 4 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Görbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 472 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu, 41 derece 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu, 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu, 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere 473 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 13-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 12'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 1 dakika 4 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 9 saniye doğu, 42 derece 11 saniye kuzey, 34 derece 42 dakika 8 saniye doğu, 42 derece 9 dakika 17 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 51 saniye doğu, 42 derece 19 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 42 dakika 12 saniye doğu, 42 derece 31 dakika 32 saniye kuzey, 35 derece 19 dakika 38 saniye doğu, 42 derece 25 dakika 13 saniye kuzey, 36 derece 7 dakika 30 saniye doğu, 41 derece 49 dakika 42 saniye kuzey, 36 derece 22 dakika 16 saniye doğu, 41 derece 40 dakika 38 saniye kuzey, 35 derece 35 dakika 41 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 58 saniye kuzey, 35 derece 13 dakika 34 saniye doğu. Denizcilere 480 numaralı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu. 40 derece 22 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 52 dakika doğu. 40 derece 39 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 30 saniye doğu. 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere 478 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 dakika doğu, 42 derece 38 dakika kuzey, 33 derece 40 dakika doğu, 42 derece 24 dakika kuzey, 33 derece 47 dakika doğu, 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu, 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu, 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

Ve beklenen an geldi sevgili dinleyenlerimiz. Salı gecesi İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Ve yapımcılarımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer ve teknik yönetmen İhsan Bulut'la birlikte ben Gökhan Özer. Saygılarımızı sunuyoruz sizlere. Gecenin içinden programından dop dolu bir program hazırladık sizler için. Stüdyoda konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Neler neler olacak. İşte müzik.

0: Ah ah, şöyle gittik nerelere, ta Miami'ye gittik, şöyle bir esinti geldi, küfür küfür küfür ama ya, nemli hava derken Türkiye'de de havalar ısınıyor, zaman zaman çöl tozları gözümüze kaçıyor ama bunları yaşarken biz diyoruz ki acaba insanlık nereye gidiyor? Human Drive diyoruz. Dijital çağda insan kalmak nasıl bir şey olsa gerek diyoruz. Kitaplara bakıyoruz. Kitaplara bakıyoruz. Kitaplarda bulamıyoruz. Çünkü artık sayfaların arasında değiliz. Neredeyiz? Kitaptayız. Kitapsa böyle elektronik bir kitap. Peki acaba Human Drive, dijital çağda insan kalmak e-kitap formatında yayınlanırsa bu durum hakkında kişisel, kurumsal gelişim ve iletişim uzmanı, yönetim danışmanı, eğitmen, PDF'et Akademi kurucusu Rabia Yetkin Karabulut bizlere ne söyler? Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Ne keyifli bir sunumdu. Keyifle dinledim, sanki başka biri çıkacak gibi bir hisle.
0: Bana da öyle geldi ama beni bıraktılar. Nöbeti bana yazmışlar arkadaşlar.
1: Şahanesiniz ve ben bence çok şanslıyım bu akşam.
0: Biz şanslıyız. Sonuçta ne oluyor ne bitiyor sizden öğreneceğiz. Şimdi e-kitapları duymuştuk. İnsanlar artık maalesef diyorum o kitapların harika sayfalar arasında yolculuk yapmak yerine parmaklarını bir sağa bir sola bir yukarı bir aşağı oynatarak böyle orkestra yönetemeyen orkestra şefi gibi olmaya çalışıyorlar ama belki de onlar yönetiliyorlar. Çünkü artık sosyal mecralarda pek çok şey ücretsiz ama asıl müşteri, daha doğrusu asıl ürün biziz. Biz kullanıldığımızın çok da farkında değilmişiz gibi geliyor bize. Ne dersiniz?
1: Ne güzel yorumladınız, ne güzel baktınız. Keşke kitap okumak gibi faydalı şeylere yönelebilsek hareketiyle yola çıktık aslına bakarsanız. Yani bu kadar çok zaman geçiriyorsak bu dijital mecrada acaba nasıl bir fayda üretilebilir bu anlamda diye düşündük ve biraz daha buraya çekebilmek adına bir rehber kitap hazırladık. Sadece okumak değil, biraz da okuduklarımızdan bir takım uygulamalarla kendi hayatımızda dönüşümler yaratabilmek. Human Drive aslında insanın kendi hayatına yön verebilmesi için kurgulanmış bir rehber kitap. Ve hedef kitle

0: kitlesi o kadar geniş, o kadar yayılmış bir yerde ki siz bir ergenseniz de size hitap edecek bir şeyler var. Yaşınızın biraz daha şöyle olgun zamanları diyeceğim, artık yaşlı demiyoruz biliyorsunuz.
1: Yaşlıyım.
0: Biraz daha olgun zamanlarında iseniz de kendinize bulabileceğiniz bir uygulama, kendiniz için yapabileceğiniz bir şey ve bütün bu dijital dünya içerisinde kendinize oluşturabileceğiniz bir kişisel program, bir rahatlama alanı, bir değişim ve dönüşüm alanı yaratmanız mümkün. Çok geniş bir çerçeve içerisinde insan kalmanın ne demek olduğunu, bir tek başlığı bile okusa insan, insan kalmak diye bir şeyin varlığını hissetsin istedik aslına bakarsanız. Dijital dünyada insan kalmak biraz daha çarpıcı bir şey olsun, insan kalmanın kıymeti, harbiyesi hala devam ediyor olsun istedik aslına bakarsanız. Ve bu bakışla ortaya çıktı. Basılı bir hali şu anda yok. E-kitap olarak okuyabilirsiniz. Çünkü telefonla bu kadar madem uğraşıyorsunuz, bir kısmına da biz talibiz.
1: Eskiden bir hükümdar ölünce halkın bir meydanda toplandığı ve hümanın başına konduğu ya da gölgesinin üzerine düştüğü kişinin hükümdar olduğuna dair bir halk inancı vardı. Sizin de efendim hüma kuşunuz yok ama humanız var. Kişisel analiz yapan değişik bir şey. Nasıl bir şey bu?
0: Şahane bir şey. Kitabın kişisel dönüşüm asistanı. Tam olarak bu hareketle yola çıktık. Hem hüma kuşu olsun, kader kuşu denilen, talih yarattığına inanılan, üzerine konması değil, gölgesi düştüğünde dahi
1: Gölgesi
0: insanlara
1: yeter.
0: gölgesi yeter denilecek bir şans aslında. Aynı zamanda da Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi Hüma Hatun. Buradan da yola çıkarak aslında hem böyle baktığımızda Huma gibi gelen ama bizdeki o Hüma geleneğine de temas eden bir yerden yola çıktık. Hüma ne yapıyor? Sizin okuduğunuz bu dijital kitaba dair bilgileri kendisinde mevcut, yüklendi. Bu yetmedi. Bunun dışında benim uzun yıllardır çalıştığım, kendi çalışma felsefemin içerisinde olduğu bir takım öğretiler ona öğretildi. Yapay zeka asistanımız benim kendi tarzımla ve stilimle Rabia Yetkin Karabulut gibi eğitilerek hazırlandı aslında. Şimdi sizler oradan bir kişisel danışmanlık almaya devam ediyorsunuz. Yani Human Drive'ı okudunuz ve dediniz ki merhaba, ben geldim, bu kitabı da okudum ve şimdi kendime bir kişisel program yapmak istiyorum. Herkes her an zaman maliyeti, finans maliyeti gibi konulardan dolayı her uzmana ulaşabilme şansına sahip olamıyor, takdir edersiniz. İşte böyle bir durumda kendi kişisel programını da alabilsin, buna ulaşabilsin diye hazırlanmış özel bir yapay destek programlı asistan aslında, yapay zeka desteğiyle size program hazırlayabilen, size danışmanlık veren, sizin özel sorulara verdiğiniz cevaplarla aslında bir noktadan bir noktaya sizi taşıyan bir asistan Hüma. Sorduğunuzda size cevap veriyor, sizinle konuşuyor. Bol bol konuşulmalı.
1: Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fetva, deme, mazmun, medul ya da valör. Yani anlam. Peki bunların eksikliği bizde ne yaratıyor?
0: Boşluk.
1: Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: büyük
1: Hapı yok
0: boşluk.
1: mu acaba? Mavi hap vardı, bir kırmızı hap vardı. What's real, Neo diyordu bize Matrix'te. Bizim Matrix'imiz mi kaydı acaba?
0: Matrix'in dışında olmayı hayal edenler kendi anlamlarını bulabilenler oluyor.
1: Peki gerçekten anlam eksikliği nedir? Biz neyi anlamaya çalışıyoruz da anlayamıyoruz ya da anlamamız gereken şey ne de farkında değiliz.
0: Kendimiziz. Başka aslında anlaşılacak bir şey yok. Binlerce yıldır bütün kadim öğretiler aslında anlamak ve anlam üzerine bir farkındalık yaratmak ister. Çünkü anlamını bilen insan gerçekten hayatta bir huzur içerisinde var olabiliyor. Dinler de bunu öğretmek ister. Herkes aslında sizin anlamanız üzerine bir sistem kurgulamak istiyor. Bunu da biz kendi anlamını bulmak, anlamlı bir hayat sürmek, anlamlı bir varoluş içerisinde bulunmak diye özetliyoruz. Anlam kaybı dijital dünyada hepimizde o var olan, tatmin olmayan, hep böyle yetersiz hissetmemize sebep olan bir sonuç üretiyor aslında.
1: Şimdi klasik liderlikte ben bilirim, siz de işte bu kuralları uygularsınız anlayışı vardır her zaman olduğu gibi. Ama liderliği yeniden tanımlamak herhalde yeni çağda yapılması gereken şeylerden biri. Yetki devrinin olması, insanların alttan da yukarıya doğru etkileşim içinde olması herhalde olması ve yapılması beklenen şeylerden biri olsa gerek. Neden?

0: yapıyorsunuz?
1: Liderlik değişmedi, değişmek zorunda kaldı. Çünkü liderlik ettiğimiz insanlar değişti. Çağlar değişti, jenerasyonlar değişti. Dolayısıyla kullanılan araç gereçler değişti. Artık yapay zekanın bu kadar sistemleştiği, dijital dünyanın, teknolojinin bu kadar hakim olduğu bir yerde siz eski usullerle liderlik yapamazsınız artık. Dolayısıyla bu eski usullerin de bir takım dönüşümler geçirmesi gerekti. O dönüşümler de insan kalmayı destekleyerek, besleyerek, sadece teknolojiye sırtını vermeden bir liderlik anlayışı, dengeli liderlik dediğimiz, hibrit liderlik dediğimiz bugün ortada bir buluşma noktasından hareket ederek aslında hem kendi jenerasyonuna ve kendinden öncekilere hem de kendinden sonrakilere temas edebilen bir denge liderliği, bir hibrit formül aslında bugün başarı getirecek olan formül.
0: Bundan 8 yıl önce ya anne ya herkesin iPad'i var benim niye yok diyen bir yiğit vardı. Yiğit kendini yiğitçe savundu ve ne yaptı ne etti annesine o iPad'i aldırdı mı acaba?
1: iPad'i aldırırken annesiyle Yiğit ne yaşadı? Bir gün eve geldiğinde anne ben üvey miyim dedi bana. Şaşırdım. Her şeyini eksik etmeden bakıyoruz, sevgi veriyoruz, şefkat gösteriyoruz, öğretmeye çalışıyoruz.
0: Bak
1: Dedim
0: evladım, bazı
1: nasıl ben?
0: şeyleri anlatma zamanı geldi. Sen eskiden kilobayttın. Sonra biz seni megabayta
1: Yani.
0: indirdik.
1: Sonra neler oldu? Neden dedim böyle bir şey söylüyorsun? Hayır öyle bir şey yok. Ama dedi herkesin iPad'i var ve bir tek benim iPad'im yok.
0: Ya.
1: O gün
0: Travmatik anneler.
1: iPad'i aldı benden. Ama benim sadece bir şeyleri değer görüp değer yargısı kabul edip bir noktaya taşıma gayretimin çocuklarımız bir topluma dahil olduğunda bir anlamı kalmadığını görmemle beraber şekillendi. Ama sonrasında hep bir ölçümüz oldu ve şuna kanaat getirdim. Dijital dünyada insan kalmak, teknolojiyi reddedip ormana gidelim, hadi bakalım atalım telefonları, kaçalım buradan, takalım sepetleri kolumuza demek değildi aslında. Bu yapı içerisinde var olanları kabul edip onları kendi özelimizde insan kalmaya devam ederek dengeli bir şekilde hayatımıza yerleştirmekte. Evet, iPad bizim hayatımıza girdi ama hiçbir zaman iPad yönetiminde bir şey yaşanmadı bizim hayatımızda ya da iPad'e feda edilen çocuklar grubu içerisinde dahil olmadı sevgili Yiğit. Bunda onun da karakter özellikleri şüphesiz etkiliydi ama bizim de ona getirmiş olduğumuz o sınırlar, belki nasıl kullanacağına dair doğru bilgileri vermek bizim hayatımızda değişik bir noktada buluşmamızı sağladı diyebilirim. O da keyifliydi, ben de keyifliydim o saatten sonra.
0: Tabii ki anneler çocuklarını, çocuklar annelerini sever. Hatta anneleri ah benim pamuk evladım diye sever. Hatta kirpi olsa bile öyle sever. Bir de sevgilisine güzel ifadelerle yaklaşanlar var. Tıpkı Pink Martini'nin yaptığı gibi. Sevgilim diyor, amado mio.

0: Ah ah ne güzel şarkı. Biliyorum dünyanın her yerinden dinliyorsunuz bu programı. Kanada'da da dinliyorsunuz. Biliyoruz çünkü bize tepkiler geliyor. Güney Afrika'da da dinliyorsunuz. Hatta aynı saat kuşağında olduğumuz için tam şu anda dinliyorsunuz bizi. İşte bizim programımız böyle bir şey. 50 yıl boyunca kimler geldi, kimler geçti? Ne yapımcılar hazırladı, ne spikerler sundu, ne teknisyenler hemen dışarıda çıldırdı ya artık toparlayın diye. Ve işte geldik 2026 yılına ve stüdyodaki konuğumuz Sayın Rabia Yetkin Karabulut'la da söyleşimi sürüyor. Kişisel gelişim ve kurumsal dönüşüm bir arada. Hep bir şey var ya, hem biz kişisel gelişim konusunda çok önemli işler yaptık. Kurumsal olarak yeni bir vizyonumuz var filan gibi böyle kocaman küçük laflar var.
1: Kocaman küçük insanlar var galiba.
0: Ya ağır oldu.
1: Laflar değil de kocaman küçük insanlar var. İşte o kocaman yerlere
0: Evet.
1: gelirken aslında o altı dolmamış olma halinin verdiği bir takım handikapları yaşayan insanların hikayeleri var sanıyorum. Biz de burada bu dönüşümü sağlamak için çok uzun zamandır çalışıyoruz. 25 yıl olacak neredeyse meslek içerisindeyim. Birçok hikayenin içerisinde, birçok kurumun dönüşümünün içerisinde olduk. Şimdi bizim alanımız kişisel gelişim, iletişim, yönetim, liderlik, stres yönetimi, motivasyon gibi şeylere baktığınız zaman şöyle derli toplu anaokulundan ta üniversiteye kadar hiçbir ders olarak görmediğiniz bir alan. Hiçbir yerde öğrenmediğiniz, ailenizden başka hiç kimsenin size hadi şöyle yapalım, böyle yapalım demediği ama çok da ihtiyacı bir alan. Ya bu ihtiyacı nasıl gidereceğiz? İşte bu ihtiyacı artık belli bir yaşa gelince kendimiz talep ederek, kendimiz talip olarak, kendimiz kendimizle dertlenerek
0: Dertlerimi zincir yaptım birbirine ekliyorum. Buyurun.
1: bu dertlerle dertlenenler biz gibi insanların da ne öğretiyorlar acaba diye bir de merakla eğer ekliyorlarsa birbirine o zaman gerçekten gelişmiş büyük büyük yerlerde büyük büyük insanlar oluyor. Ama eğer bu duygu kendinle dertlenme, talep etme, niyet etme ve bir de merak etme gibi şeyler yoksa ve

0: hasbelkader şöyle büyükçe bir yere gelmişseniz, ki çok mümkün biliyorsunuz, şans diye bir şey var hayatta. Eğer böyle bir yere gelmişseniz, o zaman işte orada büyük büyük lafların küçük küçük kahramanları oluyorsunuz. O sebeple tavsiye edeceğim ki kendimize derdimiz hiç bitmesin.
1: Ey kendi kendine ben neyi merak edeceğimi bilmiyorum diyenler, neyi merak etmediğinizi merak edin. Oradan başlarsanız emin olun çok şey yaparsınız derken karşımıza Yücel Kelci çıktı. Kim acaba Yücel Bey?
0: Yücel Kelci, beni bu yolda her elimdeki her şeyi bırakıp geri dönmem gerekiyormuş gibi hissedip oyunu bozup mızıkçılık yapmak istediğimde, bir dakika nereye gidiyorsun, daha bunu yapmadık, daha şunu yapmadık, bunu da yapabilirsin, bunu da böyle yapabilirsin diyen yapay zeka gelir stratejileri üzerinde Türkiye'de gerçekten otorite kabul edilmesi gereken isimlerden biri. Benim için bir şans sevgili dostum, yol arkadaşım. Bu dijital dönüşümde her ne yapıyorsam galiba ilk tohumları atarken yanınızda bir destek, sırtınızı sıvazlayan bir el ve baktığınızda gerçekten bunu yapabileceğinize sizi ikna eden bir insanın varlığı çok kutsal bir şey ve sahiplenilmesi gereken bir şey. O da bu anlamda beni gerçekten bir noktaya çekti. Galiba ben şu hisse kapılmak üzereydim herkes gibi. Bir dakika ya. Yapay zeka geliyor, robotlar gelecek. Zaten benim işimi de elimden alacaklar. Robot öğretmenler gelecek, kişisel gelişim falan, herkese bunları anlatacaklar. Ben de emeklim yaklaşır, evde otururum herhalde artık. Bundan sonra yapacak bir şey kalmayacak hissiyle bir tarafa çekilmeye doğru çekilirken tam yolumuz kesişti diyebilirim. Yine bir merak üzerine, ben böyle şeylere meraklanırken bir yol haritası belirleyerek oradan birlikte ilerlediğimiz bir hikaye aslında. Kendisine de buradan çok selam, sevgi ve teşekkür olsun.
1: Her şeyin başında bir kadın vardı. O kadının adı Refiye Meral'di.
0: Anneciğim, bunu dinliyordur ve duyuyordur diye düşünüyorum inşallah ki sevgili annem. Bütün zorluklarda, bütün iş hayatımda, bütün çocuğumla beraber yürüdüğüm o zorlu annelik deneyimleri içerisinde hep yanımda olan, sevgisiyle destek olan çok kutsal bir kadın. Anneler Günü de geçti. Onun da selamını vermiş olarak ona da bir sevgiyle, belki bir şarkı, belki bir söz sizden de selam olsun.
1: Bazı anneler maalesef bu kadar şanslı olamadı. Evlatlarını kaybetti, eşlerini kaybetti, yurtlarını, evlerini kaybetti. Onlar depremden etkilenen insanlardı ve Hatay'da gerçekten çok büyük yıkım yaşandı. Biz de TRT ekibi olarak Hatay'daydık. Ben Samandağ'da görevliydim, İskenderun'da görevliydim. Ve orada onları gördüğüm
0: Şahane.
1: günler gerçekten benim hayatımda bunca yıllık meslek hayatımda en acı ama en öğretici anlardı. Ve şunu gördük orada. İnsanlar acılarla bir arada olunca ayakta kalabilmek için mutlaka bir şeyler yapıyorlar ve ortaya muazzam şeyler çıkıyor. Siz de kurduğunuz bir kooperatifle Hatay'da depremzedelere istihdam ortamı sağladınız ki aslında yapılan iş çok hoş. Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi ve burada kadim bir gelenek var, mozaik kültürü var. Hatay, Türkiye'deki ve belki de dünyadaki en önemli mozaik müzelerinden birine sahiptir. Ve oradaki taş ustaları, mozaik ustaları bir araya geldiler. Güçlerinin yettiğince dünya görüşlerini sergileyebilme imkanı buldular. Nasıl bir projeydi acaba bu?
0: Benim de sizin gibi düşündüğüm bir nokta aslında, oraya giden kadınla oradan dönen kadın hiçbir zaman aynı olmadı. Çok şey öğrendik, çok şeyi de unuttuk galiba orada. Ben unuttuklarımı da hissettim, unutmam gerekenleri de. Aslında hayatta başka şeylerin olduğunu idrak ettiren bir alandı benim için orası. Hemen depremden sonra sizler gibi gittik, elimizde ne varsa yapılabilecek olan yaptık. Orada kendi gelenekleriyle sürdürülebilir kalkınma kooperatifi dedik. Amacımız sürdürebilmekti. Yardım kültürü insanı hasta eden bir kültür çünkü. Sürekli devam ettiğinde siz orada insanları hem üretmekten hem çalışmaktan hem de belki edepten biraz uzaklaştırtırsınız. O isteme kültürünün verdiği bir ağırlıkla toplumsal yapı bozulur. Bu sebeple biz evet yardım operasyonları içerisinde bulunduk, fakat bir an önce bu yardım kültürünün dışında üretim kültürü nasıl canlanabilir diye çalışmaya başladık. Oranın kadim kültürü, kadim geleneği ipek, sabun ve mozaikler üzerine kuruluydu. Bu üç başlık üzerine çalıştık ve oranın en iyileriyle beraber onları ayağa kaldırmak için İstanbul bağlantılarını sağladık. Güzel projeler yaptık ve o projeleri hep birlikte

0: yürüttük. Hala devam ediyoruz. Güzel şeyleri de konuşabildiğimiz ama bir takım farklı şeyleri de birlikte şekillendirdiğimiz bir alan oluştu. Alan açıldı aslında. Antakya bir medeniyetler beşiği.
1: Evet.
0: Her yerden,

0: yaşamaya devam edeceğim.
1: Dört farklı atölye var. Taş ve mozaik çalışmaları var. Erkekler güçlerini yettiğince başka şeyler yapıyorlar. Kadınlar çanta, takı, aksesuar yapıyor. Gençler bambaşka şeyler yapıyor. Ne kadar güzel.
0: Şahane, herkesin yapacağı bir şey var çünkü hayat böyle bir mozaik. Biz hayatın mozaik oluşundan yola çıktık. Hayat bir mozaik. Herkes kendisine düşen parçayı tamamlıyor. Herkese düşen aslında elindeki en iyiyi diğerine sunmak ve bunları sunarak çok büyük bir mozaiği tamamlıyoruz aslında. Bize düşen de bu yapıyı bir araya getirmek, belki bu farkındalığı yaratmak, belki bu işe mihmandar olmak oldu. Bu da bir şans diyebilirim. Bakarken hayatıma bu zamanı böyle değerlendiriyorum.
1: Tik tak tik tak tik tak tırın. Aa, iyileştiren saatler geldi.
0: Ya iyileştiren saatler büyük bir valilik projesiydi. Hatay Valiliği ile beraber yaptığımız bir proje, iyileştiren saatler dedik. Çünkü o saati yapanlar da iyileşti. O saatin sponsorluğunu yaparak bu iyiliğin içinde olanlar da iyileşti. Sonra biz o saati Atatürk Çarşısı'nın içine yerleştirdik. O saate bakanlar da iyileşti. İyileşmenin bir sembolü haline geldi aslında. Ve bunu daha sonra Türkiye'nin başka illerine de yapmak üzere projelendirdik. Bunun üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. İyileştiren saatler çok yönlü bir iyi olma halinin yayılması projesi aslında.
1: Acılar paylaşıldıkça ufalırmış ve bu paylaşımdan bir de üretim çıkınca bambaşka iş yerlere gidermiş. O kadar güzel bir proje ki bu. Gerçekten emeğinize sağlık. Hiç kolay değildi. O
0: Teşekkürler.
1: anları şimdi siz konuşurken oradaki insanların yüzleri, oradaki insanların yaklaşımı geliyor aklıma.
0: Acıları.
1: İnanılmazdı gerçekten. Emeğinize sağlık. Bu arada bir teşekkür gerekiyor herhalde. Çukurova Radyosu'nda bizim bu buluşmamızı sağlayan sevgili Emine Kan Eroğlu. Ona da bir teşekkür edelim.
0: Çok büyük bir teşekkür. Sevgili dostum, yine profesyonel iş hayatı içerisinde tanıştığımız ama sonrasında değerli olan her şeye hassasiyetiyle onu tanımaya devam ettiğim çok özel bir insan. Bugün burada da bizi bir araya getirmeye sebep oldu. Teşekkür ediyorum. Bütün o iyi olan her şeyi destekleyen halini ve sizlere de, sizinle beraber Ali Bey'e de çok büyük bir teşekkür olsun.
1: Bizler de teşekkür ederiz. Human Drive, Dijital Çağda İnsan Kalmak e-kitabı yayınlandı sevgili dinleyenlerimiz ve kişisel, kurumsal gelişim ve iletişim uzmanı, yönetim danışmanı, eğitmen, PDFET Akademi kurucusu Sayın Rabia Yetkin Karabulut da stüdyomuza geldiler ve çok güzel bir sohbet yaptık. Çalışmaya, üretmeye devam lütfen.
0: Hep birlikte.

0: Gecenin içinden dünyayı geziyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu sefer durağımız Cezayir. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna telefon attığımızda. Merhaba.
1: Selam diyorum, iyi akşamlar diliyorum.
0: Bonsoir diyorum size, keyfel hal diyorum size.
1: Sağ olun, var olun. Tüm dinleyicilerimize buradan selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Sağ olun efendim. Şimdi Cezayir deyince çok çok çok büyük bir coğrafya. Bir de o coğrafyanın içinde yer alan bir topluluk var. Daha çok herhalde kıyılarda yerleşmiş. Çünkü içerilerde birazcık daha çöller var, onlar var, bunlar var. Siz tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Onları anlatacaksınız bize. Ama Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'un geçtiğimiz hafta ülkemize ziyaretinden birazcık bahsedeceğiz. Ve iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı ki bunlar arasında Cezayir Radyo Kurumu'yla TRT arasında radyo alanında mutabakat zaptı da bulunuyor. Bizler için de değerli, önemli bir zapt bu. Buyurun.
1: Ne güzel. Aslında baktığımız zaman bizim Cezayir'le tabii ki geçmişe dayanan çok büyük bir dostluğumuz var. Osmanlı döneminde tüm Akdeniz çanağında Cezayir, hani Tunus'tu, Mısır'dı, şuydu buydu ama aralarında en önemli ve İspanyollara karşı özellikle çetin savaşları da geçmiş olduğu yerlerden bir tanesi. Yani bir almışız, bir ondan sonra bizden gitmiş, sonra geri almışız, en sonunda efendim Cezayir Osmanlı'ya geçmiş. Ta ki Fransızların Cezayir'i ele geçirdikleri 1830 yılına kadar.
0: Evet, bu arada Cezayir deyince o kadar büyük bir coğrafya ki şöyle anlatalım sevgili dinleyenlerimiz. 2.382.000 kilometrekare. Evet. Ülkemiz yanlış hatırlamıyorsam 780.000 kilometrekare civarındaydı. Tam hatırlamıyorum rakamı, evet. Ama ben bunu tabii şu anda internetten bakarak söylediğim için yani ülkemizden kat kat büyük, neredeyse 3 kat büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz.
1: Afrika'nın en büyük, normalde baktığımızda en büyük, yani onun yanı sıra bir Etiyopya var, bir Nijerya var ama Cezayir çok büyük. Bunun yanı sıra dünyanın da sayılı büyük ülkelerinden bir tanesi Cezayir baktığımızda.
0: Evet.
1: Günümüzde de 47 milyon. Aslında nüfus o kadar fazla değil. Çünkü biz büyüklüğünden bahsediyoruz ama Cezayir tabii çok büyük bir kısmı çöl.
0: Evet.
1: Yani çöl tabii ki hayat, yaşam vahaların dışında yok. Güneyde bazı vahalar var, çok çok önemli. Ama bunun dışında daha çok dediğiniz gibi de kuzeye doğru gittiğimizde daha çok kıyıya yakın yerlerde ve biraz daha iç kesimlerde, kıyıya yakın olup da giden iç kesimlerde nüfus tabii çok yoğun gözüküyor. Yani biz baktığımız zaman Türkiye'den çok büyük, daha büyük. Ama Türkiye'nin bugün baktığımızda nüfusu 80 milyonu dayanmış durumda. Cezayir'de bakıyoruz biz 47 milyon 500 bin nüfus görüyoruz. Yani o büyük ülkenin nüfusu o kadar fazla değil, Türkiye'deki çok daha fazla. Şimdi biz baktığımızda tabii ki Osmanlı'nın bıraktığı çok büyük önemli hatıralar var Cezayir'de. Cezayir'li Hasan Paşa'dan tutalım da öbür tarafta Oruç Reis, yani Barbaros Halettin Paşa'nın abisi. Ki Cezayir'de İspanyollara karşı savaşırken bu Tremsen kenti, orası önce alınır sonra İspanyollara ne geçer. İkinci kez savaştığımızda İspanyollarla şehir tekrardan alınır, ondan sonra Osmanlı'ya geçer ama orada Oruç Reis şehit olur. Yerine de tabii ki kardeşi Hızır Reis geçiyor. Biz Barbaros Hayrettin Paşa'yı adıyla bildiğimiz Hızır Reis, ki iki kardeş de aslında saçları sakalları kızıl renkli olan iki büyük cengaver diyelim bunlara. Çünkü Cezayir asıl alanlar onlar ama ondan sonra da Osmanlı Devleti'ne resmen efendim Cezayir'i veriyorlar ve Cezayir'e bir Osmanlı şeyi başlıyor. Çünkü başta iki kardeş de korsanlık yapıyorlar yabancı şeylere karşı. Ne derler, İspanyoldu, Portekizli, şu bu. Araplarla savaşan yahut da Türklerle savaşan o ülkelerin gemilerine karşı korsanlık yapıyorlar. Korsanlık derken burada yanlış anlaşılmasın. Biz korsan dediğimiz zaman aklımıza işte korsan, morganlar falan bunlar gelir. Korsanlık aslında şöyle söyleyelim. Avrupa'daki korsanlar da aynı, bizdekiler de aynı geçmişte. Bir devlet adına çalışan korsanlardır bunlar, yani evet. Başka gemilere saldırır ama kalkıp da mesela bir Türk gemisine ya da bir Arap gemisine, Müslüman gemisine saldırmaz. Ya Hristiyanlarda da tam tersi. Aldığı zaman bir şeyler, bir ganimetler ki onun bir kısmını da götürür ya sultana ya da hünkâra, kimse ona verir ya da krala. Bu korsan diyoruz. Bir de pirat denilen, Fransızca'da gelen bir sözcük bu. Pirat var ki onlar tam korsan. Bir de filmlerde gördüğümüz hani kolu böyle kopmuş, çengelli.
0: Siyah bayraklı.
1: Ya siyah bayraklı, bir gözü kördür mördür. Topal mopal böyle acayip. Onlar herkesli soyar adamlar. Yani orada bir şey yok.
0: Haydut
1: yani.
0: Tamamen.
1: Resmen şey yani eşkıya. Burada biz şimdi iki kardeşi görüyoruz biz. Hızır'la şeyi, Oruç'u. Ondan sonra ne zaman Cezayir ele geçiriliyor. Ondan sonra Kanun Sultan Süleyman çağırır onu şeye kadar. Barbaros'a Ettin Paşa İstanbul'a. Onun gelişi baktığınız zaman tarihe muazzamdır. Acayip bir karşılamadır o.
0: Evet.
1: 21 pare top atışıyla İstanbul'u selamlar. Barbaros gemileriyle geliyor. Bütün kendi şeyinde olan gemileri. Ondan sonra da bizimkiler de o donanmayı selamlar. Ve Topkapı Sarayı'nda Kanun'un huzuruna çıkar. Orada zaten kendisine de söylediği gibi Sultan Hayrettin. Yani hayır, hayırlı adam, hayır, Hayrettin. Orada ismi Hayrettin olarak takılıyor ismi kendisine. Barbaros Hayrettin Paşa oluyor.
0: Evet.
1: Ve orada zaten işte tamamen Cezayir Osmanlı'nın eline geçer. O da Cezayir Beylerbeyi. Ondan sonra da ardından da bakıyoruz biz. Efendim işte Kaptanı Derya ki Osmanlı tarihinde, denizcilik tarihinde, yalnız Osmanlı değil, dünya denizcilik tarihinde sayılı isimlerden bir tanesi Barbaros Hayrettin Paşa. Bir sürü böyle bir dostluk yaratılıyor. Ve her zaman baktığımızda her zaman Osmanlı'nın himayesinde olmuş. Yani Osmanlı Cezayir'i bir abi gibi korumuş. Ve bu uzun yıllar devam etmiş. 1830 yılında Fransızlar aldıkları zaman Cezayir'i, Cezayir'i hiçbir zaman Osmanlı'yı unutmamış. Bugün hala da çok yakındır. Bir şeyde darılmışlardır bize. O da eskiler, şimdi gençler onu unuttu. 1962 yılında Cezayir bağımsızlığını kazanırken efendim Birleşmiş Milletler nezdinde bizim orada Türkiye'nin bir sonradan biz bu hatayı da kabul etmişizdir aslında. Çok bu kendi kendimize öz eleştiri diyelim. Gazetelerde yazılmıştır. Bazı eski politikacılar bu öz eleştiri yapmıştır. Orada biz nötr kalıyoruz. Yani Fransa'yı...
0: Ne lehte ne aleyhte.
1: Evet. Ne lehte ne aleyhte dediğiniz gibi. Ama Cezayir'i hiçbir zaman kalkıp taşı beklemiyor. Yanlarında olmamızı istiyor. Çünkü o zaman bizim de Fransa'yla dostluğumuz bozulmasın diye bir takım şeyler var politik.
0: Evet.
1: Orada biz şey kalıyoruz. Ne lehte ne aleyhte.
0: Turgay Bey, zamanı olumlu kullanma açısından araya girdim. Kusura bakmayınız.
1: Tabii
0: lütfen.
1: Estağfurullah söyleyeyim.
0: Şimdi bana. Fransa'nın orada hüküm sürdüğü yıllarda maalesef yaşanan çok çok büyük acılar var. 1,5 milyona yakın, belki daha fazla bir kıyım var. Ama ondan sonrasında mesela Cezayir üzerindeki bu kültürel emperyalizm ve Fransa'nın orada başat dil olması ve hatta hepimizin çok çok yakından bildiği Zinedine Zidane'ın, bir Cezayir asıllı Müslüman sporcunun, Fransa milli takımının futbolda kaptanı olması ya da işte hepimizin bildiği Enrico Macias'ı mesela Cezayir doğumlu, sonra Fransa'da parlaması falan gibi böyle değişik de bir kaynağı var aslında Cezayir'in.
1: Var.
0: Hem spora hem sanata.
1: İkinci değil, konuşulan ikinci dil Cezayir'de aynen Fas'ta olduğu gibi, Tunus'ta olduğu gibi Fransızca. Yani Arapçadan sonra.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra biz bakıyoruz, siz bir şey çok iyi bir parmak bastınız. Bugün siz gittiğiniz zaman El Cezayir başkentte bunların çok büyük bir askeri müzesi var.
0: Evet.
1: Ben bir ilk grubumla gittiğim zaman Cezayir'e, o müzeyi çok görmek istiyordum. Programda değildi bizim. Hatta son gündü, havalanından birazcık önce işte 2-3 saat vaktimiz vardı. Dedim ki gruba gelin dedim. Sizi askeri. Bazıları dedi ki ne yapacağız askeri? Gelin dedim. Orada muazzam Osmanlı

0: hatıraları var dedim. Beni en çok ilgilendiren neydi biliyor musunuz? Biz Abdülmecit döneminde Amerikalılara, Amerika'ya bir hak tanıyoruz. Efendim ferman çıkıyor. Amerikan gemilerinin Doğu Akdeniz'de geçip de efendim yelken açmaları hatta buharlı evet. gemileri kullanmaya. Yani Osmanlı buna izin veriyor. Bu şey de ferman da bugün o askeri müzenin birinci katında asılı. Benim çok isteğim hani bir makalede şurada burada kullanmak için onun fotoğrafını çekmekti. Geldik biz müzeye. Daha müzenin bahçesine girdik. Tapıyorlar şeyde Cezayir'de Barbaros Hayrettin Paşa'ya. Bir iki yerde heykeli var şehirde. Hı hı. Tam geldik müzenin bahçesinde muazzam bir heykel çektik falan. İçeri girdik bir tane daha koskoca bir heykel böyle ama büst. Büyük bir büst. Aman dedik çekeceğiz. Oradan hemen asker geldi. Dedi ki müzede fotoğraf çekmek yasak. Öyle hı hı. üzüldüm ki hemen çıktım müze müdürü albay. Bir topuk selamı. Albayım dedim Fransızca. Biz dedim İstanbul'dan geliyoruz dedim. Bizler Barbaros'un torunlarıyız dedim. Bir de lütfen şu büstü çekmemiz için. Ne demek dedi. Buyurun dedi. Sizler Barbaros'un torunlarısınız. Tabii
1: Oo, ki. Muazzam olmuş.
0: Çok güzeldi. Hiç unutamadım bir hatırladım.
1: Evet. Turgay Bey bu arada yine sözünüzü kesiyorum. Zamanımız bugün birazcık daha kusura bakmayın.
0: Tamam. Bir şey söylemek
1: Buyurun,
0: istiyordum.
1: Buyurun tabii ki.
0: Siz oraya geleceğim. Tabii. Birinci kata çıktığınız zaman orada giyotinler duruyor. Hala onları saklarlar, müzede teşhir ederler. Sizin dediğiniz gibi çok kıyım olmuş maalesef.
1: Öyle. Bir de bugün Madagaskar'la ilgili bir online sunumumuz vardı. Çok kısa da ondan bahsedebilir misiniz lütfen?
0: Tabii ki. Ben prodüktörümüz Ali Bey'e de söyleyeyim. İleride güzel bir Madagaskar sohbeti de yaparız.
1: Mutlaka.
0: Madagaskar bambaşka muazzam bir ülke. Doğa açısından çok zengin. Hiçbir yerde görülmeyen, başka coğrafyalarda olmayan börtü, böcek, hayvan ve muazzam bitkiler, ağaçlar. Bir tek orada var bu ve çok zengin, çok böyle değişik, hiç aklımıza getirmediğimiz formlarda efendim evet. küçük canlılar. Böyle.
1: Şimdi isterseniz bu güzel sohbeti güzel bir şarkıyla, aslında içeriği acı olan bir şarkıyla kapatalım. Gaston Grenesia asıl ismi. Biz ona Enrico Macias olarak biliyoruz. Cezayir doğumlu, sonra Fransa'ya evet. göç etti ve Fransa'ya göç ettikten sonra da genç bir şarkıcı olarak eğer telaffuzu yanlış yapıyorsam lütfen kusura bakmayınız. Adieu Monpey dedi değil mi? Hoşça kal vatanım dedi.
0: Telaffuz ettiniz. Adieu Monpey evet.
1: Ve
0: elveda, elveda ülkem, elveda vatanım.
1: Evet, yani işte insanın bir şekilde vatanından ayrı kalması ne kadar acı bir şey. Onu dile getiren bir şarkı. Gerçekten zülfiyare dokunan bir şarkıdır. İnşallah daha uzun bir bağlantı yaptığımızda yine bol bol konuşuruz.
0: Tabii çok güzel bir şey değindiniz. Çünkü Cumhurbaşkanı geliyor Cezayir'den. Bir şey söyleyeceğim. En Buyurun. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. defa gidiş, daha doğrusu onlardan ya biz 10 kere gitmişiz, pardon evet. 9 kere bizim cumhurbaşkanları. Onlardan da bugüne kadar 4 defa gelmişler, 5. gelişleri olacak.
1: Evet, ne kadar güzel. Sonuç itibariyle oldu, bitti zaten. Tabii bu toplantılarda devam etsin, bu ilişkiler her zaman devam etsin. Zaten biz hiçbir zaman kopmadık Tabii. ki, arada böyle ufak tefek şeyler oldu sadece ama...
0: Yok, zaten... hala şeydir, iki ülke birbirine çok yakındır.
1: Evet, çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum, güzel bir akşam diliyorum. Dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Sağolunuz, kulağınız lütfen radyoda olsun. Madem Tabii. Adieu Monpey dedik, biliyorum. O zaman bu şarkıyı dinleyelim olur mu?
0: Tabii.
1: İyi geceler.
0: Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim.

sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam çok hareketli bir akşam. Stüdyoda konuklarımız olacak. Evren Özdirek bizi şarkılarıyla eşlik edecek. Sesiyle burada olacak. Ve kendisine de kemanla Ergun hep bildik eşlik edecek ama biraz sonra.

0: Evet efendim, İstanbul stüdyolarımızda sevgili Evren Özdirek bizlerle birlikte. Biraz önce de belirttiğim gibi Kemal'le Ergun hep bildik kendisine eşlik edecek şarkılarında. Evren Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Biraz şöyle tanıyalım mı, Evren Özdirek kimdir acaba?
1: Evet, 11 Aralık 1982 İzmir doğumluyum.
0: Oo, İzmirlisiniz.
1: Evet, İzmirliyiz. İşletme mezunuyum. Yıllardır müzikle uğraşıyorum aslında. Her zaman hayatımda müzik vardı. Yaklaşık son 8 senedir daha çok müziğe profesyonel olarak ağırlık verdim. Şan dersleri olsun, sahne sanatları olsun. Bu anlamda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Geçen sene ilk single'ım Hisli Hisli tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yaklaşık 3 hafta önce de yeni single'ım Masal.
0: Şu ki biraz anda, önce dinledik.
1: Evet. Tüm dijital platformlarda şu an yayında. Bu şekilde.
0: Şimdi şarkılar çocuklarınız.

0: Evet.
1: Çocukların bir öncesinde yetişme aşaması var. Nasıl anne 9 ay 10 gün karnında taşıyor, ondan sonra ortaya çıkıyor. Bir ham hali var, embriyo hali var. Gelişim anı var, doğum sancıları var. Sonra bir çıkıyor diyorsunuz ki oh ne kadar güzel, ama o iş orada bitmiyor. Çünkü o şarkıyı
0: Evet.
1: büyütmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Nasıldı, o şarkılar nasıl çıktı? Mesela Masal'dan bahsedelim. Masal şarkısının çıkışında siz o masalın neresindeydiniz? Canavarlar mı kovaladı sizi? Yoksa mutlu mesut bir şekilde anneannenizin evine gidip orada kurabiye mi yediniz?
0: Yani evet, kurabiye yedik diyebilirim. Sözü ve müziği Halil Bulut'a ait bir şarkı. Aranjesini yine çok başarılı bir arkadaşımız Yunus Emre Çelik yaptı. Çok enerjisi güzel, dinamik, tam yazı çağrıştıran, tam masal tadında bir şarkıydı. Sözleri de çok hoşuma gitti. Daha sonra aranjesi bittikten sonra bambaşka bir hale geldi tabii. Dediğim gibi tam masal tadında bir şarkı oldu. Umarım yaz aylarında da her yerde herkesin keyifle dinleyebileceği bir şarkı olacak diye umut ediyorum.
1: Evet, yazda yavaş yavaş pek çok bölgede aslında ayak seslerini duyurmaya başlamışken şöyle biraz geriye gidelim isterseniz. 1996 yılına gidelim. Düş
0: Evet.
1: Bahçeleri adlı bir albüm çıkarmıştı Sezen Aksu. Orada
0: Evet.
1: Bile Bile şarkısını
0: Evet,
1: bizlerle
0: evet.
1: buluşturmuştu. Bir de sizin yorumunuzu da dinleyelim, olur mu?
0: Tabii, ne demek?
1: Buyurun.
0: Tabii.

0: Memleketliniz Sezen Aksu'nun
1: Evet.
0: şarkısını çok güzel
1: Evet.
0: yorumladınız.
1: Sağ
0: Nefesinize
1: olun.
0: sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güçlü bir sesiniz var gerçekten. Yani benim bir kol boyum uzaklıktasınız ki ben de uzun boylu bir adamım. Çok da uzakta değilsiniz aslında ama bayağı iyi geliyor yani
1: Çok
0: ses.
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sonuç itibariyle sahnelerde yer almak daha farklı bir şey. Canlı
1: Evet.
0: ortamlarda bulunmak daha farklı. Stüdyo ortamı daha da farklı.
1: Evet,
0: Stüdyoda her
1: evet.
0: şey daha kontrollü. Her şeyin tırnak içinde düzeltilebilir olduğu bir ortamdasınız ama canlı olarak sunarken herhalde o temas dinleyenlerin oradaki ruh hali size çok fazla yansıyordur, değil mi?
1: Tabii, kesinlikle. Yani canlı performans insanların sizi sahnede

0: izliyor olması, onların enerjisi tabii farklı bir atmosfer yaratıyor. Onların enerjisiyle birlikte biz de sahnede bambaşka bir hale geliyoruz. Karşılıklı enerji çarpışınca da çok keyifli anlar ortaya çıkıyor.
1: İyi ki varlar. Zaten bu iş
0: Kesinlikle.
1: olmasa, yani seyirci dinleyen olmasa, talep eden olmasa ya da sunduğunuz kitle olmasa yapılabilecek bir iş değil herhalde. Kendi kendinize bir yere kadar söylersiniz.
0: Kesinlikle öyle. Bu iş hem ekip işi aynı zamanda. Ekibin içinde seyirciler de var. Hep birlikte bu işi yapıyoruz aslında.
1: O zaman gelin acı bir güne gidelim. 14 Ocak 1996. Bursa'da kalkan bir uçak Yalova'ya doğru gidiyor ama hava kapalı, sisli ve görmüyorlar önlerini ve maalesef Selimiye köyü yakınlarında düşüyorlar. Hasan Kanık'la sevgili Onno Tunç. Ve onların kaybından bir yıl sonra işte Düş Bahçeleri albümünde o belki de yalnızlığı anlatan bir senfoni yazıyor Sezen Aksu. Yalnızlık Senfonisi Sertab Erener'in yorumuyla dinlemiştik. Çok güçlü bir şarkıdır ama madem Sertab Erener şu anda yanımızda değil, madem burada güçlü bir ses var, bir de Evren Özdirek yorumuyla dinlemeyelim bu şarkıyı. Buyurun.
0: Tabii ki memnuniyetle.

0: Bir yalnızlık ancak bu kadar yoğun bir şekilde anlatılır herhalde.
1: Değil mi? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Şimdi siz bestelerinizi oluştururken, sözleri yazarken yalnız kalmayı mı tercih edersiniz yoksa bulunduğunuz ortamdaki hareket mi sizi etkiler? Söz gelimi Dire Straits'in solisti Mark Knopfler'ın Money for Nothing şarkısının sözlerini yazarken olduğu bir durum gibi. Yani orada işçiler zengin müzisyenleri neler yaptığını, hayatına ne kadar tiye aldıkları, ne kadar lüks yaşadıklarından bahsederken kendi aralarında konuşuyorlar. Mark Knopfler da kulak misafiri olup aralarındaki konuşmaları bir yere not ediyor ve Money for Nothing şarkısının sözleri orada ortaya çıkıveriyor mesela. Böyle bir şey mi yapıyorsunuz yoksa ya evet böyle bir anda geliveriyor ah deyip sesinizi belki kaydediyorsunuz ya da bir yere yazıyorsunuz.
1: Yani şöyle aslında ilham dediğiniz şey anlık gelişen bir şey. Ama genelde ben belleğe kaydederim. Belleğe kaydettikten sonra yalnız
0: Sizde
1: kaldığım
0: RAM güçlü
1: ortamlarda.
0: demek ki ön
1: Aynen öyle.
0: bellek.
1: Aynen. Kaydettikten sonra o RAM'e yalnız kaldığımda daha yoğunlaşıp aslında kaleme dökerim. Yalnızlık biraz daha o ilhamı güçlendiriyor açıkçası.
0: Tabii Uğur'la da deneyim.

0: Denizden gelen o imbatın getirdiği
1: Değil
0: yot
1: mi?
0: zihin açar.
1: Kesinlikle,
0: Zihin
1: kesinlikle.
0: açılırsa o şarkıların kaydedileceği yerde olur.
1: Değil mi? Aynen, kesinlikle.
0: 1995 yılıydı ve şarkılarından birini Fatih Erkoç'a vermişti Yıldız Tilbe. Fatih Erkoç multi-enstrümantalist. Pek çok enstrüman çalan, uç çalan, trombon çalan, hatta Norveç'te bu işi caz olarak seslendirmiş. Hatta TRT'nin caz orkestrasında da yer almış bir isim. 1995'te seslendirdi. Yıldız Tilbe biraz bekledi, bekledi. Tamam dedi, Fatih'cim sen bunu seslendirdin ama çocuk bana ait. Çocuğun ismi de Kardelen dedi. Bir de ben seslendireyim diyerek 2014'te albümüne koydu. Şivesi Sensin Aşkın. İlginç
1: Evet.
0: bir isim gerçekten.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Peki siz hangi şiveyle söyleyeceksiniz bu şarkıyı?
1: Ben İzmir aksanıyla söyleyeceğim.
0: Boyozlu mu olacak?
1: Aynen, boyoz ve yumurtalı.
0: Şiven varmış içinde.
1: Tabii ki de.
0: Domat da var.
1: Olmaz mı?
0: Aa tamam, buyurun o zaman.
1: Tabii ki.
0: 34 mu, 35 mi?
1: 35.
0: 35. Buçuk değil yani. Karataşlı
1: ben
0: sesini
1: buçukluyum
0: yaparım.
1: aslında.
0: Öyle mi?
1: 35 buçukluyum.
0: Bostanlı
1: Ama
0: Gülüşmeler
1: 35
0: Bey'im.
1: Mavişehir.
0: Tamam peki. Görüşürüz o zaman.

bu kez. O sıcak bakışlarına, çat kapı gelişine, şarkılar tutar oldu yüreğim.

0: Teşekkürler.
1: Evet. Ben
0: Siz
1: teşekkür
0: İzmir'den
1: ediyorum.
0: geldiniz programımız için,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet
0: Yani
1: İzmir'den.
0: ayağınıza sağlık her şeyden önce.
1: Sağ olun.
0: O
1: Çok
0: kadar
1: teşekkür ediyorum.
0: yolu bizler için kat ettiniz. Dinleyenlerle siz buluşturuyoruz.
1: İnanın 3 gündür serumlarla ayaktayım.
0: Ciddi misiniz?
1: Aynen
0: Aa,
1: öyle.
0: geçmişler olsun.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Onun için sesim de biraz çatallı.
0: Yok,
1: Kusura bakmayın
0: estağfurullah,
1: lütfen.
0: estağfurullah. Yani sağlık her şeyin başı sonu. Hele bir sanatçı için, bir yorumcu için ses her şey. Bizim işimiz de öyle işte. Konuşacak sesi
1: Kesinlikle.
0: olmayınca
1: Aynen.
0: yapacak hiçbir şey yok. Aranjörler çok önemli şarkılarda.
1: Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: şarkının ham halini öyle bir hale getiriyorlar ki bazen siz bile belki tanıyamıyorsunuz. Diyor
1: Kesinlikle.
0: musunuz ya şarkıyı ne hale getirdin ya da şarkıyı iyi ki bu hale getirdin?
1: Evet tabii kesinlikle aranje çok önemli. Hatta bu son single'ın Masal'da ilk aranjesi geldi. Bazı yerler çok içimize sinmemişti. Daha sonra başka bir aranjörle anlaşıp sevgili Yunus Emre Çelik şarkıyı bambaşka bir hale getirdi. Ve inanılmaz keyifli bir proje çıktı açıkçası.
0: Şarkınızı kaçıncı defa dinledikten sonra artık o şarkıyı dinlemek istemiyorsunuz?
1: Evet, güzel soru. Yani inanın artık şarkı gibi gelmiyor size.
0: Göz
1: Artık
0: kırpmak gibi.
1: aynen göz kırpmak gibi sabah günaydın, akşam iyi geceler dediğiniz gibi bir şey geliyor. Onun için bıkmıyorsunuz.
0: Peki şarkınızın sözlerini unuttuğunuz oluyor mu hiç? O kadar çok söyleyince bazen
1: Oluyor.
0: insan mesela telefon numarasını insan kendi aramadığı için bilmeyebilir ama çok iyi bildiğini düşündüğü şeyler bazen öyle bir an gelir ki ya neydi diye dersiniz.
1: Kesinlikle öyle. Yani açıkçası kafanız biraz yoğunsa, dalgınsanız bazen unutabiliyorsunuz.
0: O zaman Tarkan'ın ikinci albümü Acayipsin'e gidelim. Olur
1: Evet,
0: mu?
1: tabii.
0: Orada bir güneş var. Uu, kış güneşi. Kış güneşinin sözleri de yine kime ait? Tabii ki Yıldız
1: Yıldız
0: Tilbe'ye ait.
1: Tilbe, aynen.
0: Enteresan bir şarkı söz yazarı. Gerçekten Yıldız
1: Kesinlikle
0: Tilbe.
1: öyle.
0: O da gönlünden geldiği gibi yumruğunu vuruyor ve
1: Ve yazıyor.
0: yazıyor, oluyor, bitiyor.
1: Aynen.
0: Hissederek yazan bir insan.
1: Kesinlikle.
0: Tarkan da bu işi gerçekten hissederek söylemiş. Ve kış güneşini bir de sizin yorumunuza dinleyelim.
1: Tabii
0: Evren
1: ki
0: Öz
1: de.

0: Teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi sahnede yer almak apayrı bir performans. Sahneye çıkacağınız günün sabahı nasıl başlar acaba?
1: Sabah açıkçası ses için uyku çok önemli. Onun için uykuya çok değer veriyorum. Güne başlıyorum. Tabii dengeli beslenmek önemli.
0: Bir yumurtayı sütle
1: Kesinlikle.
0: çarparız.
1: Çiğ yumurtayı mutlaka. Beslenmeme çok özen gösteriyorum. Özellikle sahneye çıkmadan önce çok fazla asitli içecekler tüketmemeye özen gösteriyorum ki diyaframımız daha sağlıklı çalışsın.
0: Bizi üzmesin.
1: Aynen, bizi üzmesin. Biz de performansımızı maksimum seviyede gerçekleştirebilelim.
0: Tabii siz sahnede işin vokal kısmındasınız. Enstrümanda çalıyor musunuz sahnede aynı zamanda?
1: Enstrüman çalmıyorum. Dediğim gibi bir ekibimizle birlikte sahne alıyoruz.
0: Belirli bir ekip mi yoksa değişken midir?
1: Belirli bir ekiple.
0: İsimleri söyleyebilirsiniz
1: Tabii ki
0: isterseniz.
1: de
0: Buyurun.
1: sevgili Serkan Yumlu, İsmail Yiğiter, Cihan Murca, Arif Yumlu, Ergun Hep Bildik. Orkestramız bu şekilde gayet güzel bir ekibiz. Vokal aslında bu işin önü ama arka kısmındaki değerli sazlar olmadığı sürece aslında vokal çok da açıkçası tek başına kendisini gösteremiyor. Dolayısıyla saz ekibi çok önemli. Birlikte o enerjiyi yakalayabilmek çok önemli. Ben de bu anlamda şanslı hissediyorum kendimi.
0: Provalar tabii ki, değil mi? Yani
1: Tabii
0: hangi
1: tabii tabii.
0: şarkılar çalınacak, hangileri söylenecek. Bir de çok hızlı değişiyor. Talep edilen şarkılar, çok popüler şarkıları hemen çalışmak, notalarını çıkarmak, kendi sesiniz uydurmak, kendi sesiniz
1: Kesinlikle.
0: uygun şarkıyı bulmak, bunlar çok kolay şeyler
1: Kesinlikle,
0: değil herhalde.
1: kesinlikle, kesinlikle.
0: O zaman ne yapalım? Yok başka hayalim diyelim. Sizin başka hayaliniz yokmuş belli ki. Müzisyen olmuşsunuz. Tanın da başka hayali yokmuş.
1: Kesinlikle.
0: Tanın şarkısını dinleyelim, sonra yavaş yavaş kapatacağız, olur
1: Tabii ki
0: mu?
1: de, tabii ki de memnuniyetle.

0: sohbeti. Kaç yıl oldu sahnelerde?
1: 8.
0: 8 yıl. Bundan sonrasında çıkan single'dan sonra neler neler planlanıyor?
1: Şöyle hız kesmeden devam ediyor projeler. Temmuz ayında bir cover çalışmamız var. Yine sürpriz olsun, güzel bir
0: Tabii
1: çalışma
0: ki.
1: olacak. Sonrasında yine hız kesmeden müzik yolculuğuma devam edeceğim. Bakalım, daha çok görüşeceğiz inşallah.
0: İnşallah. Bu arada dijital platformda yer almak artık çok kolay. Hem iyi hem kötü. Çünkü herkes oraya giriyor.
1: Evet.
0: Çok fazla kişi var orada
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: dikkatli kulaklar o güzel olanları da ayıklıyor. Siz de herhalde ayıklanabilecek güzellikli bir sese sahip olduğunuz için dileriz bundan sonrasında da
1: Kesinlikle.
0: müzikal yolculuğunuz açık olur.
1: Evet, çok sağ olun. TRT'nin de bu anlamda bana katkısı çok. Sevgili TRT sanatçılarından Gülden Marmara ve Selçuk Gönüldaş'tan güzel eğitimler aldım. Onların da katkıları çok büyük. O anlamda TRT'nin de ayrıcalığını burada da belirtmek isterim.
0: O zaman siz istediniz bunu. Madem Türk sanat müziği solistlerimizden eğitim aldınız, benim için içinizden gelen bir Türk sanat müziği şarkısından bir derler ya, kuple okur musunuz?
1: Tabii
0: Çalda
1: ki de.
0: yazıp vereyim mi?
1: Tabii ki de.
0: Buyurun.
1: Tabii ki de.
0: Kemanla eşlik dediniz
1: Tabii tabii
0: lütfen.
1: tabii. Tabii. O zaman haydi Zeki Müren'den bir veda
0: Ah,
1: hamsesi yapalım.
0: ah, ah, ah.
1: Tom
0: Buyurun.
1: Si.
0: Si.

0: Şu kesin bir şey ki Ergun hep bildik sizi hiç sevmiyor. Çünkü sizi enstrümansız bıraktı. Hep sesinizle, akapella yaptınız. Çok zor bir şeydir her şeyden önce bu. Ağzınıza sağlık. Ergun
1: Sağ
0: Bey'e de
1: olun.
0: takılıyorum. Kusura
1: Çok
0: bakmasın lütfen.
1: teşekkürler.
0: Artık yavaş yavaş bitiriyoruz bu güzel

0: Evet, Evren Özdirek'ten Masal şarkısını dinledik ve Net Var Net Yok bölümüne geldik. Bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bizlerle birlikte. İyi akşamlar Tolga Bey, Burak Bey.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Tolga.
2: Merhabalar Burak, ben de. İyi akşamlar.
0: Hani derler ya, konvansiyonel olarak artık kitap okumuyoruz. Kitap ışırtıları, sayfaların ışırtıları bir tarafta kaldı. Yaşasın e-kitap. Tercih ediyor musunuz acaba?
2: Ben seviyorum.
0: Siz ne dersiniz?
1: Ben katılmıyorum açıkçası. Ben gene o kokuyu seviyorum, ayraç koymayı seviyorum, elime almayı seviyorum, pil bitecek derdi olmasın istiyorum, bir de gözüm yorulmasın istiyorum artık. Ama tabii belli bir yaştan sonra yakını görmek zor oluyor. Büyütemiyorum tabii kağıtta kitabı, ben yaklaşıyorum onun yerine. Ama gene de ben kağıt tercihindeyim.
0: Evet, peki bu hafta için bizlere neler hazırladınız bilişim dünyasında?
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Başlayalım. Şimdi aslında bir Android Show 2026 yapıldı. Gemini, Google'ın yapay zekası Gemini Intelligence'ı tanıttı. Bu Android telefonlarda, arabalarda, Android kullanan arabalarda karşımıza çıkacak olan yepyeni özellikler silsilesi diyeyim. Bu yaz desilerde biraz daha uzayacak herhalde. Tabii bütün telefonlarda Android olan her telefonda değil, öncelikle Google Pixel ve Samsung Galaxy'lerde olacağından bahsedildi ama öyle güzel şeyler geliyor ki. Hani daha önce bir Apple Intelligence vardı, iPhone'lara gelmesini beklediğimizde bir türlü gelemeyen, hatta çok daha kısıtlı modellerde kalan ve bizi tatmin etmeyen bir gelişimdi. Onun yerine biraz daha umuyorum ki Gemini Intelligence bize vaat ettikleri çok daha hayatımızı değiştirecek. Ne dersek, şimdi kitapla başladık. Burada aslında telefon kullanmazlıkla kanıtlarımızı komple değiştirecek bir yenilik geliyor. Şöyle ki, şimdi bir sürü var. Şöyle başlayalım. Bir kere bazen hani araba kullanırken, bazen değil genelde veya sesli mesaj gönderiyoruz veya dikte ettiriyoruz telefona veya pardon diyoruz, bunu demek istememiştim diyoruz veya o mesajları düzenleyemiyoruz. Bir kere buradan başlamışlar. Hani konuşurken pardon deyip bir şeyi düzeltiyorsak, ya aslında böyle demek istemediğiniz dediğiniz bir şey varsa geri dönüp bunu düzeltebiliyor. Liste yap deyince onu liste yap diye yazmıyoruz. Tek tek liste yapabiliyor. Bunun gibi mesela dikte de bir özellik geldi. Onun dışında mesela benim çok etkileyen bir şey daha form doldurma özellikleri. Yani mesela siz herhangi bir girdiğiniz zaman, şimdi otofil vardı ama otofil böyle işte illa o kutucukta işte isim yazıyorsa ismi yazıyor vesaire, biraz daha böyle kısıtlı geliyordu. Bu tamamen otomatize olmuş.

0: artık bizim yerimize bakıp işte aşağıdan yukarı seçmeliyse bu drop-down dediğimiz yani mouse'la seçilen bir tarih varsa ne yoksa hepsini sınavında doldurup size en son onaya kadar gelebiliyor. Yani böyle telefondan bir şey almaya kalktığınız anda bir rezervasyon veya bir konser bileti vesaire ne istiyorsak saniyeler içerisinde son ekrana gelmemizi sağlayabilecek hızlı bir özellik. Daha da çok paramı bıraktı, çok uzatmayayım ben. Senin bakma şansın oldu mu Android Show'a hiç?
1: Oğlum bir sürü güzel özellik var ama mesela en etkileyicilerinden bir tanesi de diyelim eşinizden market listesi geldi. Ekranınızda bu gözüküyor. Sistem otomatik olarak diyor ki senin için ben bunu bir alışveriş sepetinde doldurayım mı? Sizin seçmiş olduğunuz herhangi alışveriş sitesinden bu ürünleri buluyor. Alışveriş sepetinizi dolduruyor. Alayım mı diyor. Tamam al diyorsunuz. Küt diye siparişinizi oluşturuyor. Gerçekten başarılı olmuş. Bunun gibi sayısız özellik var içerisinde. Özellikle telefonunuzda yüklü olan diğer uygulamalarla haberleşebiliyor aslında. En büyük farkı bu. Yani bir asistan gibi çalışıyor. Özellikle şimdi yapay zeka hayatımıza girdi. Bunun bir sonraki aşaması da aslında ajanlar. Bu ajanlar kelimesi aslında biraz enteresan. Kendiniz aslında bir çalışan gibi düşünebilirsiniz. Yepyeni yapay zeka araçları var bunlarla ilgili. Mesela bir çalışanın yaptığı her işi düşünün. Mesela siz ajanınıza diyorsunuz ki Instagram'da benim için haftada bir işte fotoğraflarımdan işte fotoğraflarında bu dosya klasör içerisinde duruyor. Seç işte işlerinin düzenlemesini yap. Benim için bu post işlemini yap diyebiliyorsunuz. Veya bana haftalık şu raporu oluştur. Veya şu e-postaları at. Ya da takvimde şu bu oluştur. Aklınıza gelebilecek tekrardan tüm işleri oluşturabileceğiniz ajanlar silsilesini yapay zeka destekli oluşturmaya başlamıştık. Fakat bunların kullanımı bir tık zordu. Biraz bilgisayar bilgisi gerekiyordu. Şimdi bu Meta ve Google'da bunun biraz daha kolay. Nasıl OpenAI, ChatGPT ile bu işi herkese yayacak kadar kolay hale getirdi. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde bu Meta ve Google'ın OpenClaw benzeri ajanlar da artık yavaş yavaş hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Aslında bu dün gösterdikleri sunumda cep telefonu edisyonu gibiydi biraz. Artık yakında da tamamen aslında belki bir çalışanın yaptığı tüm işleri hatta biraz daha büyütürsek bir beyaz yakanın yapmış olduğu neredeyse birçok işi bu ajanlar sayesinde yapabiliyor duruma geleceğiz. Şu anda yapabiliyoruz ama özellikle kullanımı zor. Ama Meta ve Google'la beraber yaptıkları yeni uygulamalarla beraber bu iş bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Çok daha hızlı olacak gibi gözüküyor orada. Yani artık 7/24 çalışan bir kişisel asistanımız resmen herkesin hayatında olacak. Bu gerçekten önemli çünkü hayatına bu sistemleri sokanlar bu işi çok daha hızlı bir şekilde çözecekler gibi geliyor. Sokmayanlar da bence biraz geri kalacaklar. Çünkü rekabet çok fazla. Özellikle yapay zeka işimi alır mı eder mi gibi düşünüyorsunuz. Halbuki bu asistanlar sayesinde belki yapmış olduğunuz iş miktarı çok daha fazla sayıya çıkacak ve çok daha az uğraşacaksınız. Yani bence bir şekilde hayatımıza sokmamız gerekiyor bu tool'ları.
0: Bırak şunu söyleyeyim. Mesela alışveriş ile ilgili örnek verdin ya, onu senin adına sepete atıyor diye. Şunu da yapmışlar. Mesela ya benim vitaminim var, işte 10 tane kaldı. 10 gün sonra bitecek. 10 gün sonra bende olacak şekilde işte kargo 2 günse 8. günde beni bunu sepetime ekleyip de karşıma getirir misin diyecek kadar da programlanabiliyor. Hani bu asistanlık konusu dediğim gibi farklı aplikasyonlar bir araya geldiği zaman çok farklı bir noktaya gelecek. Bunu da herhalde yaşayacağız. Mesela yapay zeka gene günlük hayatta nasıl olacak dersek şöyle bir yeni bir iki tane arabalarla ilgili beni çok etkileyen gelişme oldu ki bunlar bir haftada oluyor sadece. Bir arabada hatta söyleyelim Ford marka arabalarda park halinde ise kameralar için otonom sürüşler var ama siz park ettiğiniz zaman aslında bu devir dışı kalıp sadece kayıt yapıyordu. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki park halindeyken herhangi bir kaza olabileceğini görürse önce ışıklarını yakıyor, korna çalıyor veya baktı ki bir market arabası veya başka bir araba park halindeki arabanın üstüne geliyorsa hemen yerini değiştirip kurtarmaya çalışacak pozisyonda gelmesi söz konusu. Tabii bunlar daha piyasaya çıkmadan mı çıkmak üzere. Hele bir olay daha var ki bu çok çok işimize yarayacak. Bir yola girdiniz, baktınız ki o yol kapalı veya çıkmaz sokakmış veya bir inşaat varmış. İşte sizin geri gitmeniz gerekiyor. Öyle ki 200 metre içerisinde yaptığınız bütün hareketleri hafızaya alıp da onu geri ağır ağır kontrol ederek sizi oradan kendisi çıkartıyor. Yani aslında öyle bir nokta ki iki şeyi bir arada alıyor. Yani o anda kendi karar vermesi dışında son 200 metredeki yaptığınız hareketleri de hafızaya alıp birebir tam tersini uygulayarak kimse o çıkması çok zor. Belki çok üstün sürüş tekniği gerektiren belli bir yere, dar bir yere girdiyseniz aynı şekilde sizi geri çıkartabiliyor. Yani baktığımız zaman bize aslında hani böyle kötü yanların değil, güzel yanların söylediğim güzel günler bekliyor bırak.
1: Evet, bu arada arabalar dediğin Tolga, geçtiğimiz senede çok sayıda bu robot taksi, özellikle otonom, sürücüsüz robot taksi haberleri yapmıştık. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bunun yasaları da çıkmaya başlamıştı. Artık sürücüsüz araçları normal taksi olarak kiralayabiliyorsunuz. İstediğiniz yere tarif ediyorsunuz. Sizi götürüyordu. Hiçbir

0: sürücü olmadan. Fakat tabii haliyle her yeni teknolojide olduğu gibi kazalar başladı. Kaliforniya eyaletinde Waymo ve benzeri robotaksi şirketlerine polisler artık direktçe doğrudan ceza kesebilecek. Tabii cezalar özellikle kaza olduğu zaman bunun sorumlusu kim konusu ciddi anlamda Amerika'da tartışılmaya başlamıştı. Bu biraz şeye benziyor. Araba bulundu, trafik cezaları, trafik kuralları yazılıyor. Aynı zamanda otonom araçlar için de artık yavaş yavaş trafik ceza sistemi de Amerika'da oturmuş durumda. Amerika, Kaliforniya eyaletinde artık 1 Temmuz itibariyle eğer iki tane otonom araç birbirine çarpıştıysa veya normal sürücülü bir araç, otonom bir araçla çarpıştıysa bunun sorumlularından da otonom aracın şirketi olacakmış. Böylece işi çözmüşler. Tabii Avrupa Birliği bu konuda ne gibi düzenlemeler yapacak, Türkiye ne gibi düzenlemeler yapacak önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla henüz bu otonom taksiler hala prototip aşamada, daha henüz bununla ilgili bir yasa çıkmadı ama önümüzdeki günlerde teknoloji hazır. Muhtemelen Türk şirketleri de bunlarla ilgili ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Bence artık İstanbul'da da sağda solda böyle sürücüsüz taksiler görebiliriz gibi geliyor bana.
1: Bırak, ülkemizde 650 bin tane okullarda akıllı tahta var. Bunlarda da Windows çalışıyordu ki biz burada yıllardır, hatta herhalde 10 seneyi de geçti. Pardus, pardus, pardus dediğimizde tüy bitti. Sonunda bizi duydular. TÜBİTAK'ta hep beraber akıllı tahtalarda Pardus dönemini başlatıyor. Pardus nedir dersek Linux tabanlı, bize has, tamamen Türkçe ve açık kodlu olduğu için de böyle gizli bilgileri veyahut da bizden ajanlık yaparak bilgileri dışarıya aktarması pek de mümkün olmayan bir işletim sistemi. Eğer Pardus'a geçersek çok daha güvenli, çok daha kontrollü bir şekilde akıllı tahtaları kullanmaya başlayacağız okullarda. Ha, benim kişisel görüşümü sorarsanız ben gene de hani normal bildiğiniz kara tahta veyahut da yeşil tahtalarda tebeşirden yanayım veyahut da o markörlerle yazma taraftarıyım ama gene de ekran olmak zorundaysa Pardus olması bence çok yerinde bir karar olacak. Bununla ilgili de Google bu arada bu hafta bir tane daha yapay zeka modeli tanıttı. Burak Sunu'nun video oluşturan bir özelliğini, yepyeni bir özelliğini tanıttı ve bunda da bir profesöre, bir matematik, daha doğrusu olmayan bir profesöre diyelim, bir matematik sorusunun çözmesini, ispatını istedi daha doğrusu bir teoremin ve o da tebeşiri aldı. Yeşil tahtada olmayan bir, yani olmayan hoca, olmayan sınıfta, olmayan tahtada yazarak o teoremi ispatladı. Bu da artık hani arka plandaki işlemlerin günümüzde ne kadar gerçekçi bir şekilde geldiğini gösteriyor ki senin de dediğin gibi yani kısa bir süre önce hayatımıza yeni girdi. Nasıl olacak dediğimiz sistemlerin hızlı bir şekilde eskiyip çok çok daha gelişmişleriyle karşılaştığımız hızlı bir yükseliş dönemini yaşıyoruz.
0: Valla akıllı tahta projesinin arayüzlerinin ilk versiyonunu ben tasarlamıştım bizim ekipte. Yani orada bayağı tasarım projesinde çalışmıştım. Özel bir proje. Keşke daha ilerlese. Ama Pardus'u geçmek gerçekten çok çok önemli. Doğru bir karar. Çünkü akıllı tahtalar aslında sadece bir yazı yazma aracından çok bir dijital bir sistem. Aynı zamanda öğrencilerin tabletleriyle arasında haberleşmeleriyle beraber aslında tamamen dijital eğitimin ilk versiyonlarından bir tanesiydi. Bence daha da önü çok açık. Pardus'la beraber sistemin Türk yazılımlarına tamamen geliyor olması gerçekten çok önemli. Şu an için Windows işletim sistemi kullanıyorlardı. Pardus mükemmel bir sistem. Özellikle şunu da eklemek istiyorum.
2: Kısaca alayım lütfen onu da.
0: Eğer eski bir bilgisayarınız varsa ya ben artık bunu kullanamıyorum artık çok hantal şudur budur diyorsanız bir Pardus'u yükleyin. Makineniz ne kadar hızlı çalışacak göreceksiniz. Çünkü gerçekten çok çok hızlı bir işletim sistemi.
2: Evet, Tolga Bey size de son sözleri bırakayım. Çok kısa, bir 15 saniye.
1: Ben de şunu söyleyeyim Burak gibi. Benim elimde eski bir bilgisayar vardı. Tek monitör bir CD ve çalışmıyordu. İşte ona Pardus kurarak kamera sistemine bağladım ve duvardaki kameraları gösteren bir monitör haline dönebildi. O yüzden eski bilgisayar yok. Bence yanlış kullanılan bilgisayar var. O yüzden Pardus gerçekten düşük konfigürasyonda çok iyi sonuçlar verebiliyor. Bence çok yerinde bir karar.
2: Kesinlikle çok güzel özetlediniz hepsini. Çok çok teşekkür ederiz sevgili Tolga Murtezaoğlu ve sevgili Burak Baruç'u. Gelecek salı yeniden birlikte olmak üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Gecenin İçinden programını Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladılar. Teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve spikerimiz ben Gökhan Özer. İstanbul'dan iyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan Başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı, boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklere dikkati çekti. Bu risklere karşı hem sorumluluk sahibi olmaları hem de mahremiyet bilinci kazanmaları gerektiğini belirtti. Duygu değer temelli esenlik projesi çalıştayında konuşan Bakan Tekin, amacımız çocuğun iç dünyasını güçlendirmek, mahremiyet ve sınırlarını koruyacak güçlü bir marif iklimi oluşturmak dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunerli, Ahmet Rahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanzu Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sancaktepe'deki Ay Yıldız motifli saat kulesinin belediye ekiplerince yıkılması meclisin gündemindeydi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, CHP'li Sancaktepe Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Ay Yıldız'ı anıtı yerle bir etmek ancak CHP'li belediye yönetimine yakışır dedi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. Güncel gelişmelerin ele alındığı kongrenin ilk gününde ilgi oldukça yoğundu. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Elvan Sevim sizlerle. Şu garip halimden bilen İşvelin azdım. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen?

Zafer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği Gaziantep türküsünü Reyhan Ediş yorumluyor. Gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez.

Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsünü Şeyhmus Esen Kuş'tan dinliyoruz. Bu yuvatet almışım, bu silebi peymaneden.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Hüseyin Balcı'dan dinliyoruz. Gökyüzünde bölük bölük turnalar.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim?

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün zihnin ve dilin en huzurlu limanlarından birini, her şeye yorum yapmama olgunluğunu ve sükutun o vakur ölçüsünü konuşacağız. Bilgi çağının getirdiği en büyük illüzyonlardan biri, her olay, her insan ve her fikir hakkında bir hükmümüzün olması gerektiğini düşünmemizdir. Oysa nezaket her boşluğa bir kelime yerleştirmek değildir. Bazı durumları sadece izlemek, bazı halleri sadece anlamaya çalışmak ve bazı meseleleri de yorumsuz bırakabilmektir. Her şeye yorum yapmak aslında zihnimizin sınırlarını zorlamak değil, aksine derinliğimizi sığlaştırmaktır. Zira her konuda konuşan aslında hiçbir konunun tam manasıyla sahibi değildir. Ünlü filozof Sokrates, bilgeliğin temelini ne bilmediğini bilmek üzerine kurar. Modern sosyolojinin önemli ismi Bauman ise günümüz insanının sürekli bir fikir beyan etme basıncı altında olduğunu vurgular. Nezaket işte bu basıncı reddederek bu konuda henüz yeterli bilgim yok ya da sadece

0: sadece dinlemeyi tercih ediyorum diyebilme dürüstlüğüdür. Bir başkasının özel hayatından toplumsal olayların karmaşasına kadar her alanda keskin yorumlar yapmak sadece muhatabımızı değil, kendi zihnimizi de çok yoracaktır. Sessizlik bazen verilebilecek en bilgece cevaplardan biridir. Wittgenstein o meşhur sessiz kalınması gereken yerde susmalı uyarısını yaparken dilin sınırlarını belirler. Bir mesele hakkında yorum yapmadığınızda aslında o meselenin ağırlığına ve derinliğine saygı duymuş olursunuz. Yazar, yorgunluk toplumunda her şeye tepki vermenin insanı nasıl tükettiğini anlatıyor. Her şeye yorum yapmak bir süre sonra nezaketi mekanikleştirir ve sözün haysiyetini düşürür diye hatırlatıyor. Zarafet, sözünü sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunda ve o sözün bir yaraya merhem olacağını bildiğinde sarf edebilmektir. Immanuel Levinas'ın felsefesinde ötekine duyulan saygı onun gizemine de saygı duymayı gerektirir. Herkesin ve her şeyin analiz edildiği, etiketlendiği ve yorumlandığı bir dünyada yorumsuz kalmak, karşımızdakine bir özgürlük alanı tanıyabilmektir. Birinin yaşadığı acı ya da bir başarı karşısında sadece yanında durmak, süslü cümlelerle yorum yapmaktan çok daha derin bir nezaket bağı kurabilir. Bilge bir ruh kelimelerini israf etmez. Çünkü bilir ki her yorum bir sorumluluktur. Eski bilgelerin de dediği gibi sessizlik ruhun dinlenme vaktidir. Her şeye yorum yapmadığımızda etrafımızdaki dünyayı daha berrak görmeye başlarız. Dilimiz sükut ettikçe kalbimiz daha iyi işitmeye başlar. Bundan sonra karşımıza çıkan her konuda bir cümle kurma dürtüsünü bir kenara bırakmaya çalışalım. Sadece izlemenin, sadece orada olmanın ve yorumsuz kalmanın o asil huzuruna sığınabilelim. Montaigne'in o meşhur sorusuyla da bitirelim. Ben ne biliyorum? Bu soruyu sormak bizi her şeyi bildiğimiz sanmanın o kaba cüretinden kurtarır ve nezaketin o ince sükunetine taşır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize kelimelerin gürültüsünden uzak, anlamın sessizliğinde buluştuğunuz huzur dolu bir ömür diliyoruz. Nezaketin ve sükutun rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Spiker'iniz ben Sıla Koç. ...11-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu özel haftada Türkçemize ve tabii ki halk ozanımız Yunus Emre'ye değineceğiz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi doçent Okan Celal Güngör konuğumuz olacak. ...4.5G derken 5G, diğer deyişle 5. nesil mobil iletişim teknolojisiyle karşı karşıyayız. Hızlı veri iletimi, düşük gecikme süreleri vaat eden bu teknolojiler neler? Hangi teknolojileri de destekliyor? Ve ilerisi için neler düşünülüyor? Ayrıntıları Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik ve Elektronik... 11-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu özel haftada Türkçemize ve tabii ki halk ozanımız Yunus Emre'ye değineceğiz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi doçent Okan Celal Güngör konuğumuz olacak. ...4.5G derken 5G, diğer deyişle 5. nesil mobil iletişim teknolojisiyle karşı karşıyayız. Hızlı veri iletimi, düşük gecikme süreleri vaat eden bu teknolojiler neler? Hangi teknolojileri de destekliyor? Ve ilerisi için neler düşünülüyor? Ayrıntıları Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Berna Özbek'ten alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma haftasında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi doçent Okan Celal Güngör'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Güngör.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı fermanla Türkçe resmi dil olarak ilan edildi ve bu durum Anadolu'da Türk dilinin gelişimi için mühim bir eşik oldu. Sizden öncelikle evet. Türkçemizin tarihsel sürecini alabilir miyiz acaba?
1: Tarihsel süreci Anadolu'da yazı dili olma sürecinden bahsedeyim isterseniz.
0: Evet, lütfen.
1: Öncelikle tabii Türkçe 8. yüzyıldan itibaren bizim yani ilk yazılı belgelerimizi bulduğumuz Göktürkler döneminden itibaren bir devlet dili, yazı dili olarak kullanılıyor. Ama Anadolu'da yazı dili olması biraz daha geç bir döneme denk geliyor. 13. yüzyıl gibi Türkçe takriben Anadolu'da yazı dili olmuş. Hı hı. 13. yüzyılda Moğol istilası var. Moğol istilası ile birlikte başta Oğuz boyları olmak üzere pek çok Türk boyu Anadolu'ya büyük kitleler halinde geliyor. Ama Anadolu'ya Oğuzların ve diğer Türk boylarının gelmesi, yerleşmesi, yurt edinmeleri çok daha eskilere dayanıyor. 10. yüzyıla kadar uzanır.
0: Evet.
1: Bildiğiniz gibi 1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Hı hı. İran ve Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya yapılan göçler de süratle Anadolu'nun Türkleşmesini sağlıyor. Ve 1077 gibi Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor. Anadolu Selçuklu döneminde Arapça din ve bilim dili olarak kullanılırken Farsça edebiyat ve devlet dili olarak kullanılıyor. Anadolu Selçuklulardan kalan Türkçe eser yok denecek kadar az baktığımızda. Türkçe ancak sözlü gelenek içinde varlığını sürdürebilmiş bu dönemde. Anadolu Selçukluların yıkılmasıyla birlikte Köse Dağ Savaşı'yla Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlıyor. Germiyanoğulları, Candaroğulları gibi beylikler kurulmuş.
0: Evet.
1: Germiyanoğulları gibi. Bunlardan biri de Karamanoğulları Beyliği. Beylikler döneminde Türkçe'ye önem verilmiş. Oğuz ağzı temelinde yeni bir yazı dili teşekkül etmeye başlamış. İşte bu yazı dilinin oluşumunda bu beylikleri yöneten beylerin çok önemli rolleri var.
0: Hı hı.
1: Bunların başında da Karamanoğlu Mehmet Bey geliyor. Çok önemli katkıları olmuş. Bir devlet adamı olarak sanatçıları, aydınları korumuş ve onlara Türkçe eser vermeleri konusunda teşvik etmiş Karamanoğlu Mehmet Bey.
0: Hı hı.
1: Bizim de 749'unu kutladığımız Türk Dili Bayramı için esas aldığımız tarih 13 Mayıs 1277.
0: Evet.
1: Bu tarihte meşhur fermanlı Şimden Geri Divan'da, Dergah'ta, Bargah'ta Türkçeden başka dil kullanılmaya şeklindeki fermanını yayınlıyor. Bu ferman meşhur.

0: işte bu dönemde devlet adamlarının şuurlu dil politikası sayesinde, aydınları, sanatçıları teşvik etmeleri sayesinde, başta Yunus Emre olmak üzere pek çok sanatçının gayretleriyle Türkçe Anadolu'da yazı dili oluyor.
1: Hı hı.
0: Ben böylece kısaca özetlemiş oldum Anadolu'da yazı dili oluş sürecini.
1: Evet.
0: Bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Ve resmi dil oluyor ve acaba
0: Evet.
1: siz neye bağlıyorsunuz Türkçenin bu şekilde sahiplenilmesini ve bunun etkili olmasını, resmi dil olarak yerleşebilmesini?
0: Şimdi baktığımız zaman Türkçe'ye sahip çıkılması tabii ki bu bir dil politikası ile ilgili. Yani o dönemdeki aydınların, sanatçıların Türkçe'ye bakışı ile ilgili. Bu sadece o dönemde olmamış. Tarihi sürece baktığımız zaman başka sanatçılar, aydınlar da çıkıyor. Mesela o 15. yüzyılda bir Alişir Nevai var.
1: Hı-hı.
0: Alişir Nevai zamanında da Çağatay döneminde Farsça çok rağbetteydi. Gençler, bütün sanatçılar, aydınlar neredeyse çoğu Farsça söylemeye gayret ediyordu.
1: Hı-hı.
0: Ve Türkçe biraz daha arka planda kalmıştı ama Türkçe'ye önem veren şuurlu bir dil milliyetçisi olan Alişir Nevai çıkarak Farsçayı da çok iyi bilmesine rağmen Türkçe kadar Farsça divan da yazıyor. Türkçe eserler veriyor. Yani bunlar tabii dile bakışla ilgili,
1: Evet.
0: Ne kadar önem verdiğiyle ilgili Türkçe'ye. Aydınlar da Türkçe'ye o dönemde kendi dillerine önem vermişler ve sanatçıların önünü açmışlar. Tabii bakış açısıyla ilgili, politikayla, dil politikasıyla ilgili genel anlamda tarihi süreçte dile bu şekilde yaklaşımlar söz konusu olmuş. Bazen dediğim gibi göz ardı edilmiş Türkçe. Bazen de öyle devlet adamları, sanatçılar, aydınlar çıkmış ki işte Yunus Emre gibi, Karamanoğlu Mehmet Bey gibi Türkçe çok parlak bir dönem yaşamış. Beylikler döneminde de böyle parlak bir dönem yaşıyor. Bu dediğim gibi bilinçle ilgili, dil şuuruyla ilgili aslında.
1: Evet.
0: Bakış açısıyla ilgili.
1: Evet. Sayın Güngör, diyorsunuz ya dil konusunda hep çeşitli bakış açıları olmuş. Şimdi
0: Evet.
1: gençlerde de tabii her zaman olur bu. Dile farklı bakmak aslında önemini çok belki zaman zaman kaçırma durumları olabiliyor. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum.
0: Evet.
1: Dil yaşar ve toplumların değişimiyle tabii ki yaşam tarzının değişimiyle dilde de değişimler olur. Hiç değişmez katı dil kurallarından
0: Tabii.
1: bahsetmiyoruz. Ama sahip çıkılması gereken başka şeyler var. Nedir bunlar? Türkçemiz özelinde konuşacak olursak, Türkçe dili müthiş zenginlikler sunabilen bir
0: Tabii.
1: dil. Neden bunun olduğunu anlarsak herhalde Türkçe bakışımız hem bizim hem
0: Tabii,
1: gençlerin
0: kesinlikle.
1: farklılaşacaktır diye düşünüyorum ben. Nedir dilimizin zenginlikleri?
0: Şimdi öncelikle tabii ki dilimizin zenginliklerini bilmemiz, kendi dilimizi tanımamız gerekiyor. Koruyabilmek için öncelikle bunu yapmak gerekiyor. Bir kere dil toplumda sadece iletişimi sağlayan bir araç değil. Bir ulusun düşünme ve yorumlama zenginliği, bağımsızlığı,
1: evet.
0: Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazine. Kendi diline sahip çıkmayan, yabancı dillerin etkisinden koruyamayan bir milletin kültürüne, değerlerine yabancı kalması, geçmişiyle bağlarının kopması kaçınılmaz. Bu anlamda baktığımız zaman dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım dilimizi bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda Ömer Seyfettin diyor ki benim vatanımın sınırları Türkçe konuşulan yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde biter.
1: Evet.
0: Yani nerede olursak olalım aslında dillerin coğrafi sınırları da olmaz. Türkçeyi bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Özensiz ve keyfi kullanmamak, yozlaşmaya müsaade etmemek gerekiyor. Şimdi zenginlikleri deyince, şimdi zenginlikleri için bir takım ölçütler ortaya konmuş araştırmacılar tarafından.
1: Evet.
0: Bunlardan biri en eski yazılı eserlere sahip olma. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman birinci maddeye bunu alabiliriz. Türk dilinin kökeni 1250 yıl öncesine dayanıyor.
1: Hı hı.
0: 8. yüzyıla kadar götürüyoruz. Bugün İngilizcenin kökeni çok popüler bir dil olan 12. yüzyıla ancak uzanıyor. Macarca'nın kökeni 13. yüzyıl.
1: Hı hı.
0: Rus dilinin yine en eski metinleri 12. yüzyıl.

0: yüzyıla ait. Dolayısıyla Türkçe dünya dilleri arasında en eski yazıtlara sahip olan dillerden biri. Bu kadar eski yazıtlara sahip dil az. Hı hı. Bu açıdan son derece zengin diyebiliriz. İkincisi, dillerin zenginliği açısından bir ölçüt olarak ne kadar geniş bir coğrafyada konuşuluyor ve kaç kişi tarafından konuşuluyor.
1: Evet.
0: Bu açıdan da Türkçe ön plana çıkan bir dil. Bugün konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından dünyada birinci sırada Türkçe. Balkanlardan Büyük Okyanus'a, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar uzanan bir sahada konuşuluyor. Konuşulduğu coğrafya 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasındadır. Ve bugün dünyada yaklaşık 250 milyon insan Türkçe konuşuyor.
1: Hı hı.
0: Yani konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü ve konuşan insan sayısı bakımından baktığımızda da dünyadaki sayılı diller arasında.
1: Evet.
0: Bir başka zenginlik açısından ölçüt olarak şunu ortaya koyuyoruz biz. Söz varlığı, yani ne kadar çok sözcükle konuşuluyor günlük yaşamda. Bu da bir dilin zenginliğini işaret ediyor. Türkçe hem kelime sayısı hem de ifade gücü bakımından oldukça zengin. Bugün Türkçe sözlükte 110 binin üzerinde kelime var.
1: Hı hı.
0: Ağızlardaki kelimeler, deyimler ve terimlerle birlikte bu sayı büyük Türkçe sözlük kapsamında 600 binin üzerine çıkıyor.
1: Hı hı.
0: Yani söz varlığı açısından da son derece zengin bir dil. Bizim temel söz varlığı içerisinde değerlendirdiğimiz akrabalık adları, renk adları, sayı adları açısından baktığımızda çok renkli, çeşitli sözcükleri barındıran bir dil. Mesela dünyanın hiçbir dilinde akrabalık adları bu kadar zengin, çeşitli değildir. Bizde
1: evet,
0: işte farklı farklı enişte, bacanak, elti, bunlar başka dillerde yok. Renk adları açısından farklı farklı renklere karşılayan kelimelerimiz var. Cam göbeği, yavru ağzı gibi, petrol mavisi gibi.
1: Hı hı.
0: Yani bunlar açısından da Türkçe zenginliği ispat edilmiş bir dil. Bir başka husus, bir dil bütünüyle evreni, varlıkları, soyut kavramları, bilimde, teknikte ve sanatta oluşan kavramları karşılayabiliyor mu?
1: Hı hı.
0: Türkçe eklemeli dil yapısıyla, güçlü kelime türetme özelliğiyle her türlü kavramın anlatımına elverişli bir dil. Yine değişik sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan birleşik sözcükler mesela.
1: Evet.
0: Bu açıdan çok zengin. Çekyat, hanımeli, başhekim, bilinçaltı gibi ikilemeler yine hiçbir dilde bu kadar sık başvurulmuyor, bu kadar zengin değil. Ta bizim eski Türkçe döneminden itibaren, en eski yazılı metinlerimizden itibaren ikilemelere, deyimlere, atasözlerine biz rastlıyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu açıdan da çok zengin bir dil. Bir başka husus, aynı kavram alanına ait ne kadar sözcük var? Yani eş anlamlı, yakın anlamlı sözcüklerin çokluğu açısından da yine biz bunu ölçüt olarak alıyoruz dilin zenginliğine. Bu açıdan da çok zengin. Bıkmak, usanmak, bezmek örneğini verebilirim. Yani yakın anlamlı çok fazla kelimemiz var.
1: Hı hı.
0: Bir diğer husus, söz varlığında acaba hangi ölçüde kendi sözcüklerinden, kendi ögelerinden kelimeler barındırıyor. Yani yabancı kelimelerin oranı. Bugün gelişmiş bir kültür dili sayılan İngilizcenin söz varlığının büyük bir bölümünü yabancı kaynaklı kelimeler oluşturuyor.
1: Evet.
0: İngilizce kelimelerin oranı, İngilizce kökenli kelimelerin oranı %15-20 civarında.
1: Ki Türkçeden alınmış pek çok İngilizce kelime de var değil
0: evet
1: mi? Türkçeden geçen. Evet.
0: Tabii var. Yunanca'dan, Latince'den, Fransızca'dan ağırlığı yabancı kökenli kelimeler ama Türkiye'de 2000'li yıllarda yapılan bir araştırmada 4 ayrı günlük gazete üzerinden 3 aylık sayıları baz alınarak yapılan bir çalışmada Türkçe kökenli kelimelerin kullanım oranı %74 civarında.
1: Hı hı.
0: Yani ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz.
1: Hı hı.
0: İngilizce ile karşılaştırdığım zaman, İngilizce ile de popüler bir dil olduğu için karşılaştırıyorum.
1: Hı hı.
0: Bu açıdan da son derece zengin olduğunu söyleyebilir. Bir başka husus, anlatıma esneklik ve kolaylık kazandıran sıfat fiillerin ve zarf fiillerin kullanımı.
1: Evet.
0: Bunların çok olması yine Türkçenin bir zenginliği olarak alabiliriz.
1: Şimdi
0: bunları söyleyebilirim zenginlikler olarak ana başlıklar şeklinde bu şekilde ifade etmiş olayım.
1: Tabii sizin de belirttiğiniz gibi bir de değişen koşullara uyum sağlayabilme...

0: Yeteneği var. Hani böyle bir yanı var Türkçenin. Türkçe de değişmiş. Eski Türkçe ile yeni Türkçe arasında ne gibi farklar var? Şimdi de değişmeye devam ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu
1: Tabii dil
0: değişimleri?
1: durağan değil, sürekli değişiyor. Özellikle dilde değişimler genelde söz varlığında olur. Yani söz diziminde pek bir değişim olmaz. Söz dizimindeki değişimleri de bunlara tabii dilin yapısını bozan olumsuz hususlar olarak değerlendiriyoruz. Sadece maalesef gençler arasında sadece söz varlığında yabancı kelimeleri kullanma şeklinde bir tavır anlayışı yok. Aynı zamanda söz dizimini de bozuyorlar. Yani Türkçe'de özne, nesne, tümleç ve yüklem şeklinde bir dizilim vardır. Bu dizilimin de bozulduğunu, söz diziminin de Türkçenin genel yapısının, sistematiğinin bazen bu sosyal medyada bozulduğunu görüyoruz. Bizim eski Türkçe dediğimiz dönem tabii Türkçenin ilk yazılı metinlerinin ortaya çıktığı bir dönem. 8. yüzyılı kapsıyor. Göktürkler dediğimiz dönemi içerisine alıyor ağırlıklı olarak. Uygurları ve Karahanlıları içerisine alıyor. Bu dönemlerde yabancı etkilerin son derece sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani o dönemde Çinlilerle ilişkiler olduğu için Çince'den kelimeler girmiş, Soğutça'dan kelimeler girmiş. Ama son derece sınırlı yabancı kelimelerin oranı. Büyük oranda Türkçe kelimelerin söz varlığını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama tarihi süreç içerisinde tabii ki Karahanlılar döneminde İslam medeniyeti dairesine girmişiz. O dönemden itibaren Arapça ve Farsça kelimeleri almışız. Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaya başlamışız. Dediğimiz gibi siz de belirttiniz. Yani 8. yüzyıldan bugüne kadar gelen süre içerisinde özellikle söz varlığında önemli değişimler olmuş. Bazı kelimeleri dilden atmışız. Yani kullanılmaz olmuş. Neticede dil canlı bir varlık, yaşayan bir varlık. Bazı kelimeler kullanımdan düşüyor, bazıları devam ediyor kullanılmaya. Kullanımdan düşenler özellikle ağızlarda yaşıyor. Ağızlar bu açıdan son derece zengin, Anadolu ağızları. Biz 8. yüzyılda yazılı metinlerde geçen kelimelere, bugün unutulmuş kelimelere Anadolu ağızlarında rastlayabiliyoruz. Ağızlar bu anlamda biraz daha tutucu, muhafazakar kelimeleri muhafaza ediyor. Yani en önemli değişiklik aslında söz varlığında. Tabii 8. yüzyıldan günümüze taşıdığımız kelimeler de var ama özellikle İslam medeniyeti dairesine girmemizle birlikte Karahanlılar döneminde ve batılılaşmayla birlikte Tanzimat döneminde özellikle Fransızca ve sonraki süreçte İngilizce kelimeler dilimize girmiş. Bugün de Batı kökenli kelimeler özellikle İngilizcenin Türkçe üzerinde etkisi var bildiğiniz gibi.
0: Ama özellikle söz dizimini korumak gerçekten çok
1: Tabii.
0: önemli. Öyle değil mi? Yani gençlere belki bunu hatırlatmak lazım. Şimdi 749. Türk Dil Bayramı kutlu olsun diyelim bir kez daha. Siz de Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenliyorsunuz Karaman'da.
1: Evet.
0: Üniversitenizde de sempozyum düzenleniyor. Biraz Yunus Emre'den bahsedelim mi? Ünlü bir halk ozanımız.
1: Tamam.
0: Türkçemizin yaygınlaşmasında çok önemli yeri var. Ne
1: Evet.
0: söylersiniz Yunus Emre hakkında ve etkinlikler hakkında?
1: Şimdi Yunus Emre bu bahsettiğimiz beylikler döneminde Türkçenin yazı dili haline geldiğini söyledik. En önemli pay sahibi sanatçılardan biri, en başta gelen isimlerden biri Yunus Emre. Oğuzya'ya dayalı Anadolu Türkçesinin bir yazı dili olarak kuruluşuna hizmet ederek Türkçenin edebi dil haline gelmesinde en büyük rolü oynamıştır. Tabii Yunus Emre ile birlikte başka sanatçılar da o dönemde Aşık Paşa, Gülşehri gibi, Hoca Mesut gibi Anadolu'da gelişmeye başlayan bu yazı dilinin kuruluşunda büyük emekleri olmuş ama sanat değeri bakımından Yunus'un söyleyişindeki güce ve inceliğe, sanat inceliğine erişememişlerdir. Yunus Emre'nin Türkçesi taşıdığı o

0: Yunus Emre'nin milli dili olan sevgisinin ve bağlılığın rolü büyüktür. Yunus Emre'nin dili 13. yüzyıl Anadolu Türkçesinin bütün özelliklerini taşır. Bugün okuyan hemen pek çok kişi, herkes Yunus Emre'nin dilini rahatlıkla anlar. Ara Behri gibi, Hoca Mesut gibi, Anadolu'da gelişmeye başlayan bu yazı dilinin kuruluşunda büyük emekleri olmuş ama sanat değeri bakımından Yunus'un söyleyişindeki güce ve inceliğe, sanat inceliğine erişememişlerdir. Yunus Emre'nin Türkçesi taşıdığı Oğuzca özellikler, gramer şekilleri, kelime kadrosu ve ifade gücü bakımından çok daha üstün bir seviyededir. Bu bakımdan edebi dilin oluşumunda en büyük hizmeti Yunus Emre görmüştür. Onun sayesinde Anadolu Türkçesi yüksek bir ifade gücü kazanmıştır. Bunda Yunus Emre'nin milli dili olan sevgisinin ve bağlılığın rolü büyüktür. Yunus Emre'nin dili 13. yüzyıl Anadolu Türkçesinin bütün özelliklerini taşır. Bugün okuyan hemen pek çok kişi, herkes Yunus Emre'nin dilini rahatlıkla anlar. Aradan geçen yüzyıllara rağmen o kadar doğal, canlı, sıcak, samimi bir dil kullanmıştır. O dönemde yeni edebi dil oluşturulurken temeli halk diline ve söz edebiyat geleneğine dayandırıldığından Yunus'un kullandığı dil de zamanında herkesin konuştuğu dildir. Zaten Yunus'u dünya görüşü, yaşayışı bakımından Anadolu insanının bir parçası olarak görüyoruz. Dili de halktan ayrı düşünmek mümkün değil Yunus'un kullandığı dilini.
1: Evet.
0: Bu bakımdan yaşayan dilde var olan, halkın rahatlıkla anlayıp kullandığı kelimeleri kullanmış. Yalnız şunu yapmış, halkın ağzındaki lisanı almış, onu Türkçenin bütün kaynaklarından yararlanmak suretiyle zenginleştirip geliştirerek büyük değer taşıyan bir edebi bir dil meydana getirmiştir. Türkçenin söz inceliklerini kullanmada gösterdiği başarı ona büyük bir şöhret kazandırmış. Şiirlerinin yüzyıllar boyunca okunmasını sağlamıştır. Yani temelde tabii işlediği temalar da önemli. Evrensel temaları işliyor. Asıl Yunus Emre'yi sevdiren, bu kadar çok geniş kitleye ulaşmasını sağlayan onun kullandığı dil. Türk insanı halen onu severek okumakta, okumaya devam etmektedir. Bu açıdan Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz devrin en büyük temsilcilerinden biridir. Halen günümüzde de genel anlamda bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir Yunus Emre.
1: Evet, en büyük değerlerimizden. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz efendim, bize katıldığınız için, aktardıklarınız için kolaylıkları, iyi günler diliyoruz.
0: İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Doçent Okan Celal Güngör konuğumuz oldu. Haydi.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde teknoloji konuşalım. Hayatımızda yeni 5G, 3G dedik, 4.5G dedik, şimdi 5G ile tanıştık. Yani 5. nesil mobil iletişim teknolojisi. Bununla ilgili aklımızdaki soruları sormak üzere konunun uzmanı stüdyomuzda Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Sayın Berna Özbek. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Hepimize hayırlı olsun mu diyeyim 5G?
1: Tabii. Tabii.
0: Öyle diyelim. Önemli gelişmeler bunlar. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Ve hayatımızda çığırlar açıyor. 5G'yi biraz siz anlatabilir misiniz bize? Nedir 5G?
1: 5G hayatımıza yeni girdi. Hayatımızın ritmini, yaşam ritmimizi değiştirecek. Aslında 2G'yi hatırlarız. Gençlerimiz hatırlamayabilir ama biz hatırlıyoruz 2G'yi. 2G'de sadece konuşma, ses ve yazışma vardı. Mesaj atıyorduk.
0: Evet.
1: 3G ile biraz internete girmeye başladık. Ama asıl 4-4.5G ile hayatımızda geniş bantlı internet geldi ve böylece video izlemeye başladık, görüntülü konuşmalar yapmaya başladık, istediğimiz dokümanları ulaşmaya başladık internetten, istediğimiz yerden. 5G yine aynı şekilde geniş bantlı bir internet, yine 4G'nin sağladığı her şeyi sağlayacak bize, ama onun yanı sıra sadece insanlar arası haberleşme değil, aynı zamanda nesneler arası haberleşmeyi de destekleyecek. Hmm. Nesnelerden kastımız nedir? Akıllı evler, akıllı ulaşım, evimizdeki cihazlar, akıllı tarım, hı hı. Ve farklı uygulamalar geliştirebileceğiz 5G ile. Tabii şu anda direkt olarak 5G'nin farkını algılamıyor olabiliriz.
0: Çok bireysel kullanımda henüz fazla fark edilmiyor,
1: fark
0: değil mi? Ama çok başka etkileri
1: evet,
0: var aslında.
1: Evet, aslında uygulamalarını bekliyoruz. Yani aha, bu akıllı trafik uygulamaları, akıllı tarım uygulamaları, bunlar geldiği zaman hayatımıza çok hızlı şekilde geçecek. Aslında 5G bunun için bir altyapı sağladı. Aha. Biz artık uygulamalar geliştikten sonra bunları kullandığımız zaman hayatımızda da bir farklılıklar yaratmaya başlayacak.
0: Adım adım adım adım hayatımız çok değişiyor. Bunlar da işte farklı adımlarda 2G, 3G, 4G, 5G devam da edecek gibi görünüyor.
1: Edecek.
0: Onu da konuşuruz.
1: Tamam.
0: Şimdi burada en belirleyici olan hız mıdır acaba Sayın Hocam?
1: Tabii geniş bantlı haberleşmeden kastımız aslında verileri hızlı bir şekilde iletmesi, yüksek veri hızlarında iletmesi, aynı zamanda da gecikmenin çok çok düşmesi. Gecikmenin çok düşmesi deyince aklımıza şu gelebilir, uzaktan ameliyat yapılması
0: gibi
1: uygulamaları destekleyecek. Çünkü gecikmeler çok düşük. Bu bizim hayatımıza girecek uygulamalardan bir tanesi. Yine aynı şekilde araçlar arası haberleşmeyi de destekleyecek. Ya da aracın otobandaki sistemlerle haberleşmesini de destekleyecek. Yani altyapımız hazır ama bu sistemlerin kurulması, bu yazılımların, bu uygulamaların yapılması şu anda o.

0: aşamadayız ve böylece de fark etmeye başlayacağız 5G'yi.
1: Şimdi dediniz ya, çarpıcı bir örnek, uzaktan ameliyat yapılması. Bunu da yakında hayatımızda göreceğiz belli ki, ama ameliyata gelmeden önce şimdi artık pek çoğumuzun hayatında var, akıllı evler var, küçük uygulamalarla olsa da. Evdeki bir şeye kumanda edebilmek var telefonundan ya da trafikte çok kullanılmaya başladı. Bunlar o hızın artıyor olması, gecikme sürelerinin azalıyor olması verimliliği nasıl artırıyor tam olarak?
0: Sonuçta biz istediğimiz uygulamalara hızlı bir şekilde eriştiğimizde zamandan kazanacağız. Aynı şekilde trafikteki yolumuzu belirleyeceğiz. Aynı şekilde evimizdeki kameradan evimizi gözleyebileceğiz ve bunlar bir veri trafiği oluşturuyor. Bu sadece hani çok fazla veri trafiği oluştuğunda 4G'de bir sıkışıklık oluyordu, bir yavaşlama oluyordu. 5G ile bu yavaşlama ortadan kalkmış olacak. Aslında şöyle düşünebiliriz. Otoyolumuz zaten vardı 4G. Şu anda 5G ile otoyola yeni şeritler geldi. Ve böylece biz otomobille daha hızlı ulaşabileceğiz. Ama henüz 5G için otomobiller yavaş yavaş gelmeye başlıyor gibi bir analoji
1: Yeni
0: yapabilirim.
1: yeni hissediyoruz. Şimdi şu cümlenin tanımını, anlamını rica edeceğim sizden. Yüksek kapasite sunan yeni nesil kablosuz iletişim standardı. Ne demek bu? Nasıl anlatırsınız
0: Buradaki
1: bize?
0: yüksek kapasite, yüksek veri hızları, yüksek sayıdaki kullanıcıların desteklenmesi. Bu kullanıcılar sadece insanlar değil, aynı zamanda nesneler. Nesneler robotlar olabilir, araçlar olabilir, herhangi bir sensör olabilir, evimizdeki, fabrikamızdaki, trafikteki sensörler olabilir. Bunların hepsi veri trafiği oluşturuyorlar ve 5G ile yüksek kapasite sağladığı için bütün bu hem nesnelerin oluşturduğu interneti hem insanların oluşturduğu veri hızını sağlayabilecek. Yüksek kapasiteden kastımız bu.
1: Şimdi nerelerde kullanıldığını biraz daha detaylandırırsak. Hani kişisel hayatımızda evdeki kamera biraz gecikse de çok önemli
0: Önemli
1: değil.
0: değil.
1: Ama toplum hayatında çok önemli yeri olacak bu 5G'nin ve de endüstride
0: Tabii
1: sanıyorum, değil mi? Hem
0: tabii.
1: nesnelerin
0: Akıllı araç,
1: internetinde hem
0: akıllı.
1: endüstride. Nerelerde kullandığını biraz daha detaylandırabilir misiniz bizim için?
0: Aslında hani örnek verecek olursak akıllı tarım. Akıllı tarım uzaktan dronlarla gözlemlemek tarım arazilerini, sulamalarının yapılması, ilaçlamalarının yapılması, yine otonom tarım araçları olabilir. Otonom tarım araçlarının uzaktan kullanılması. Bunlar aslında 5G altyapısıyla sağlanabilecek bir uygulaması bu. Diğer uygulaması akıllı şehirler. Akıllı şehirler, akıllı yani trafiğin yönlendirilmesi, bu trafik ışıklarının yönlendirilmesi hem zamanı kazanmak açısından önemli hem de karbon salınımı açısından önemli. Daha temiz şehirlere ulaşmak açısından önemli. Şehrin altyapısı nedir? Su, elektrik, katı atık bunların verimli bir şekilde sağlanması topluma. Yine akıllı fabrikalar, bunların robotların uzaktan gözlemlenmesi, verimli bir şekilde ulaşılması robotların sistemlerine. Robotlar birbirleriyle de konuşabilirler bu arada bu 5G sistemiyle. Bunların yönlendirilmesi. Aslında en çok hayatımıza girecek uygulamalar bunlar. Daha sonra aslında otonom araçlar. Tabii otonom araçlar için biraz daha süre ihtiyacımız var. Çünkü otonom araçlarda araçlar hem birbirleriyle konuşacaklar, hem trafikteki insanlarla konuşabilecekler, hem de otoyoldaki cihazlarla, trafik ışıklarıyla ya da sensörlerle konuşabilecekler.
1: Aslında daha zamana ihtiyacımız var dediğiniz şey bunların yaygın ve
0: Aynen.
1: güvenli
0: Aynen.
1: olarak
0: Aynen.
1: kullanılması. Şu
0: Uygulamasına
1: anda da
0: geçilmesi.
1: otonom araçlar
0: Araçlar
1: var
0: var.
1: mesela, yapılabiliyor. İşte bu teknoloji böyle adım adım
0: Adım
1: üzerine
0: adım evet
1: konuluyor.
0: geliştirilecek.
1: Bundan sonra da devam edecektir diye tahmin
0: Tabii
1: ediyoruz.
0: tabii tabii.
1: 5G'den 6G'ye.
0: 6G'ye.
1: Bu biraz o zaman daha kişisel kullanıcıya dönecek olursak, insanların ne gibi endişeleri olabilir? Sizin kulağınıza neler geliyor? Bununla ilgili neler söylersiniz? Mesela sağlığımıza bir etkisi olur mu? Radyasyona maruz kalıyor muyuz?
0: Aslında 5G'ye baktığımızda 5G 4G'ye göre frekansı çok az daha yüksek. Ama 5G baz istasyonları enerji verimli olarak tasarlandı. Enerji verimliden kastımız yüksek veri hızlarını düşük güçlerle ulaştırması insanlara ya da nesnelere. Bu şekilde tasarlanan bir sistem aslında 4G'den radyasyon açısından pek farklı değil. İnsan sağlığına etkileri de pek farklı değil. Çünkü kullanılan frekanslar çok yüksek frekanslar değil. O yüzden benzer etkileri var. 4G ile 3G ile benzer etkileri var.
1: 5G'de bir de ben şunu duyuyorum. Kotam çabuk doluyor. galiba. İnternette çok fazla vakit geçireceğim galiba.
0: Evet, aslında istatistiklerde şöyle bir şey okumuştum. Galiba insanlar 6,5 saat iş ve özel olarak internette zaman geçiriyorlarmış. Aslında bu insanların limiti sanırım. Yani 6,5 saat. Artık 5G'de nesneler de işin içine girecek. Nesneler, robotlar, otomobiller. Bu da trafiği arttıracak. Ama bu kota tabii biraz hızlı interneti görünce insanlar hızlı da geri olabilirler. Tabii bu da zamanla bu kota problemlerini de çözeceğini düşünüyorum ben operatörler tarafından.
1: Bunlar hemen aklıma gelenler. Doğru bilinen bazı yanlışlar var mı acaba bu konuda?
0: Yani sanırım radyasyon konusunda endişeler vardı. Ama çok farklı değil. Yani diğer baz istasyonlarından radyasyon. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitler var. Ve bütün dünyadaki baz istasyonlarının buna uyması gerekiyor. Bu belirlenen limitler de aslında insan sağlığına etki edilmesin diye verilmiş limitler. O yüzden aslında o limitlerdeyiz. Herkes o limitlerde. Tüm dünya o limitlerde. Diğer baz istasyonlarından çok farklı değil. Sanırım bu konuda biraz tedirginlikler var 5G ile ilgili. Onun dışında benim aklıma gelen bir şey yok ama sizin aklınıza gelen varsa.
1: Tabii biz çok anlamayanlar, yok, işin teknik
0: kullananda kullanıcılar
1: ama teknik kısmında olan kişiler olarak sizlerin açısından öğrenmek istiyorum. Bu aslında çok daha büyük bir ilerlemenin bir parçası,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Planlanan bir yaşam var. İnsanlar için her şeyin bambaşka olması, eskiden bilim kurgu dediğimiz şeylerin artık hayatımıza hızla giriyor olması. Aslında mesela hızın artması onların hayatımıza gelişini de hızlandırıyor. O bir sonraki adımı atıyor. Şu anda biz hangi dönemdeyiz? Yani dünya çapında 5G ile biz neleri yapmaya çalışıyoruz? Bundan sonraki hedefler neler olacak?
0: Yani benim gördüğüm yerel yöneticilerin özellikle bu akıllı şehirlere geçmesi çok önemli. Çünkü şehirlerdeki nüfus çok artıyor. Hava kirliliği, işte karbon salınımı çok artıyor. Bu akıllı şehir uygulamalarıyla 5G altyapısını kullanarak bizi en çok hayatımıza dokunacak noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu 5G'nin nimetlerinden bu şekilde faydalanacağız. Özellikle akıllı şehir uygulamalarında. Yine diğer işlerimizi zaten 4G'de devam ettiriyorduk. O açıdan herhangi bir fark olacağını düşünmüyorum. Ama işte çok fazla sayıda kullanıcı nesne mobil trafiğe dahil olduğunda o durumda sıkışıklığı 5G ile çözeceğiz. Yani 4G'ye bu kadar fazla trafiği yüklememiz mümkün değildi. Ama 4G hala devam edecek. Hala hayatımızda olacak. 5G geldiğinde ise diğer nesnelerin birbirleriyle haberleşmelerini sağlayacak sistem içinde yol açmış olacağız. Ekstra bir yol açmış olacağız. Ekstra frekanslar vermiş olacağız. İlk başta akıllı şehirlerle hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Özellikle trafik probleminin çözülmesiyle. Bunlar ile ilgili uygulamalar geliştiriliyor. Aslında gençlerimiz bu konularda çalışmalar yapıyor ve Türkiye'de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ve onu da çok hızlı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Günlük yaşamımızı kolaylaştıracak. Mesela trafiği ya da gün içinde şehirdeki planlamaları, bize hizmet verenlerin değişmesi, evet, olacak. Belki işte robotlar devreye, evet, girecek ki görüyoruz zaten.
0: Evet, yavaş yavaş geliyorlar.
1: Daha da hızlı gelecekler. Aynen. Bunlar diye tahmin ediyorum. Sağlık alanı da çok büyük gelişmeler olacak.
0: Tabii aslında uzaktan sağlık uygulamaları vardı ama şu anda sonuçta bizim herhangi bir MR görüntümüz çok hızlı bir şekilde doktora iletilebilecek, çok yüksek kalitelerde iletilebilecek. Çünkü bu tip görüntülerin oluşturduğu trafik çok fazla. Ve onu hızlı bir şekilde doktora iletebilecek, eğer uzaktaysa doktor. Ve bu uygulamalar gelişecek. Yani e-sağlık uygulamaları gelişecek. Zaten şu anda da yavaş yavaş kullanılıyor. İnsanlar da buna alıştılar. Ama hayatımızda çok yer etmeye başlayacak.
1: Evet, nüfus fazlalığı, şehirler, sağlık sorunlarımız,
0: akıllı tarım. Çevreye etkileri.
1: Çevre için de çok önemli. Bu konuda biraz açabilir misiniz? Ne gibi etkileri oldu?
0: Aslında akıllı şehirlerin

0: büyük hedeflerinden bir tanesi bu şehirlerdeki oluşan kirliliği, karbon salımı azaltmak. Çünkü verimli bir şekilde katı atık sorununu, su, elektrik, her şeyi verimli bir şekilde yönetebilirseniz bu durumda şehriniz daha güvenli, daha temiz bir şehir haline dönüşecek. Aynı şekilde tarım, akıllı tarım da çok önemli aslında. Bunların takip edilmesi, uzaktan erişilebilmesi bizim sağlıklı gıdaya ulaşmamız açısından çok önemli olacak. Yine hayvancılık için de aynı şey geçerli. Aslında hayvanlara da sensörler takılarak onlar takip edilebilecek ve nerelerde olduklarını da görebileceğiz. Yani bunlar aslında duyduğumuz şeyler ama şu anda çok daha fazla artacak. Yani bütün sistemi bu 5G altyapısıyla sisteme katmaya çalışacağız. Ve hızlı bir şekilde olacak, bu gündemimize girecek diye düşünüyorum.
1: Ya bunları tek tek konuşmak çok zor değil mi? Biraz hayal gücüne de bağlı. Nasıl
0: Tabii,
1: kullanım
0: tabii,
1: alanlarının
0: tabii.
1: ortaya çıkacağına. Yani dünyada belki istediğimiz bir öğrenci için düşünelim. İstediği bir okuldaki bir derse sanki oradaymış gibi katılma şansının
0: Olacak.
1: olacağı bir yere doğru
0: Tabii.
1: gidiyoruz, ilerliyoruz. Bunları yaşamak gerçekten çok heyecan verici. Siz bilimin insanlarına da çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için. Bu arada şehirlerden bahsediyoruz ama bir de artık şu olacak galiba. Kırsalda da internete ulaşımın olmadığı yer kalmayacak, değil
0: Kalmayacak.
1: mi?
0: Aslında 5G'nin hedeflerinden bir tanesi bu. Dünyadaki her yere interneti sanki kablolu internet varmış gibi ulaştırmak. Yani kablo döşemek bazı yerlerde çok maliyetli olabiliyor. Özellikle az sayıda abone varsa. Ama 5G modemlerle aslında herkes sanki kablolu interneti varmış gibi interneti kullanabilecek.
1: O
0: Hedeflerden bir
1: rahatlıkla.
0: tanesi bu.
1: Sonra tabii gözümüz
0: Tabii.
1: uzayda. Sonraki aşamalarda bunlar gelecek. 6G için çalışmalar da yapılıyor bir yandan. Biz 5G'nin heyecanını yaşıyoruz diyoruz ama 6G neler yapacak? Önümüzde neler var?
0: 6G ile ilgili çalışmalar da tüm dünyada hızla devam ediyor. 2030 yılından sonra 6G'nin gelmesi bekleniyor dünyada. 6G'de buna ek olarak aslında hayatımıza yapay zeka girecek. Ve uzaydaki uydularla haberleşmeler girecek. Ve böylece aslında kesintisiz dünyanın herhangi bir yerinden, uzay üzerinden veya yeryüzü üzerinden haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Tabii yapay zeka hayatımızda pek çok değişiklikler yapacak. Hem iş anlamında hem yaşam anlamında ve bu yapay zekanın da ürettiği bir data, bir veri olacak. 5G ilerleyen zamanlarda ve 6G bu yapay zekanın ürettiği veri haberleşmesinin altyapısını da sağlayacak.
1: Hepimiz için gerçekten çok heyecan verici. Hızla uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyden eksik kalmamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: bugün bize
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için. Sizin eklemek istediğinizin, sohbetin sonunda teknolojiyle ilgili söylemek
0: Teknoloji
1: istediğinizin.
0: hayatımızda bizi dinamik bir şekilde hayata hazırlıyor. Her yerde aslında teknolojisiz bir hayat düşünemiyoruz. Ama bu teknolojiye baktığımızda bunların haberleşme en önemli kısmı.
1: Evet.
0: Ve bunu haberleşmeyi sağlayan da 5G ve daha sonra 6G ile ilerleyecek diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: bize
0: ediyorum.
1: katıldığınız için. Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Berna Özbek konuğumuz oldu. Ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kiminle? Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte tabii ki. Merhabalar diyoruz. Efendim, bugün hepimizin çok sevdiği patates kızartmasından söz etmek istiyorum. Bazen patates kızartmalarının böyle ölü balık gibi kızardığını görüyorsunuz ve hakikaten yemesi de hoş olmuyor, görüntü de hoş değil. Halbuki patatesi çıtır çıtır kızartmanın bazı püf noktaları var. Patatesleri serçe parmağı kalınlığında uzun uzun dilimledikten sonra bir kabın içinde bekletin, üzerine şöyle 2 çorba kaşığı kadar buğday nişastasını, yarım çay kaşığı kabartma tozunu, 1 çay kaşığı tuzu karıştırdıktan sonra üzerlerine ekleyin. Şöyle bir harmanlayın. Sonrasında küçük bir tencereye, tava demiyorum, tencere diyorum özellikle. Çünkü derin yağda kızarması gerekiyor patateslerin. Aslında bütün kızartmaları bence küçük bir derin tencerede yapın. Bunun için bir tencerenizi kızartma tenceresi olarak ayırın. Patateslerin içine gömülerek kızarabileceği miktarda sıvı yağı aktarın. Sonra kızdırın yağı. Sonra patatesleri birkaç partide yağın içine tamamen gömülecek şekilde kızartın ve delikli kepçeyle çıkartın. Patatesleri kağıt mutfak havlusu serilmiş yayvan bir kaba çok üst üste gelmeyecek şekilde yayarak servise alın. Bu şekilde kızarttığınız patateslerin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz.

0: Patatesleri bazen de salata olarak değerlendiriyoruz. Haşlanmış patatesin üzerine bolca maydanoz, taze soğan ya da tuzla ovduğumuz piyaz doğranmış kuru soğanı serptikten sonra mümkünse evde varsa biraz hardal koyuyoruz. Çünkü hardalla patatesin inanılmaz güzel bir uyumu vardır. Biraz zeytinyağı ya da herhangi bir sıvı yağ, biraz limon suyu, biraz pul biber ekledikten sonra ister kahvaltıda ister çayın yanında servis yapıyoruz. Dünyada en çok tüketilen birinci sebze soğan, hemen arkasından patates geliyor. Aslında çoğumuzun bilmediği çok önemli bir C vitamini deposudur patates. Patates demişken kansere meydan okuyan besinler geldi aklıma. Koyu turuncu, sarı, yeşil ve kırmızı sebzeler ve meyvelerde bolca karotenoidler bulunuyor. Bal kabağı, tatlı patates en zengin karotenoid kaynağı. Bunun yanı sıra havuç, kayısı, mısır, domates ve yeşillikler, şeftali, nektarin, portakal ve karpuz da diğer karotenoid kaynakları. Ama bu besinleri tabii ki mevsiminde tüketmek önemli. Bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.